0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan Türkiye'den Bakış programından merhaba sayın dinleyenlerimiz. Bugün 27 Ağustos 2026 Perşembe günü. Türkiye'de şu anda saatimiz 15.06'yı gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik Masa'da bugün Sefa Aktan oturuyor ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize esenlikler diliyoruz. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Teşekkürler Funda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Hocam yaz aylarında olmamıza rağmen gündem yine yoğun. Biz de Suriye ile başlayalım dedik. Suriye'de de gündem yoğun malum. Evet, Suriye'de SDG kendini feshederek Suriye devletinin kurumlarına entegre olduğunu ilan etti. Bu konuya dair öncelikle görüşlerinizi merak ediyoruz. Nelerdir hocam?
1: Evet, yani önemli bir gelişme. İki gün önce Şam'da Halk Sarayı'nda SDG'nin elebaşılarından Ferid Abdüşahin, SDG'nin kendisini lağvettiğini ve Suriye'nin meşru ordusunun içerisine entegrasyon sürecini tamamladıklarını duyurdu. Bu tabii ki uzun yıllardan bu yana Suriye'deki terör yapılanmasına karşı mücadele eden Türkiye açısından oldukça önemli bir gelişme. Ferid Abdüşahin'e de Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şahra'nın danışmanlığı görevi verildi. Neden önemli? Bu entegrasyon akıllarda soru işareti bırakmalı mı gibi birçok husus bugünlerde yine Türkiye'de medya üzerinden tartışılan konuların başında geliyor. Öncelikli olarak SDG'nin kendisini pes etmesi ve Suriye devletine entegre olma süreçleri kendiliğinden bu yapılanmanın kendisini ilga

örgütünü bu anlamda kendisini feshetme etme kararı almasının kapısını açtı. Ve en sonunda da Aralık sonuna kadar, 2025 Aralık sonuna kadar ellerindeki silahları bırakmadıkları takdirde Suriye ordusu tarafından bir operasyona muhatap kalacakları duyurulduğunda bunu asla kabul etmek istemeyen bir SDG vardı. Hatırlayalım, Halep'in iki mahallesinde çok şiddetli çatışmalar olmuş ve SDG Halep'in içerisinde çıkmam dediği noktalardan çıkartılmıştı. Buna ilaveten daha sonrasında geliştirilen operasyonlar ile Fırat'ın batısında kalan hatlardan öncelikli olarak, daha sonra da Fırat'ın doğusunda kalan bütün hatlardan Suriye güçlerinin gerçekleştirdikleri operasyonlar ile bulundukları tünellerde dahil olmak üzere buraları boşaltmak durumunda kaldıklarını hep birlikte görmüştük. İşte bu saymış olduğum parametrelerin oluşturduğu konjonktürde terör örgütünün hala Suriye'de terör faaliyetlerine devam etmesi bu açıdan, bu vakitten sonra mümkün değildi. Sayın Cumhurbaşkanı Ahlat'ta 2025 yılında bir konuşma yapmış. Kılıç kınından çıkarsa nerede duracağı belli olmaz. Dolayısıyla terör örgütünün mutlak surette silahlarını terörsüz coğrafya kapsamı içerisinde bırakması gerektiğini söylediğinde, Türkiye'de birçok ismin bu konuya şüpheyle baktığını, Cumhurbaşkanının bu söylemleriyle YPG'nin silah bırakmaya yanaşmayacağını söylüyorlardı. Fakat Aralık sonunda Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan operasyonlar sonucunda, biraz önce de söylediğim gibi, Halep'in mahallelerinden bütün Suriye'ye yayılan operasyonlarla terör örgütü büyük bir bozguna uğratıldı. Bu noktadan sonra terör örgütünün kullanmış olduğu geniş coğrafyadan mahrum kaldı. Başta Rakka olmak üzere Fırat Nehri'nin kenarında konuşlandırılmış birçok terör örgütü mevzisi tamamen yok edildi. Münbiç'ten Rakka'ya, oradan da Haseke'ye varıncaya kadar bütün noktalarda Suriye ordusunun kontrolü ele geçirdiği hepimizin malumu. Dolayısıyla kontrolleri altında ne geniş bir coğrafya, ne bir su kaynağı, ne bir petrol tesisi, ne de tarım arazisi olan terör örgütü de bu şartlar altında bu mücadelesini daha fazla sürdüremeyeceğini ve uluslararası konjonktürün kendi aleyhinde olduğunu açık bir şekilde görerek kendisini pes etti. Ama malum, Türkiye'de bazı isimler terör örgütünün yaşamış olduğu silahlı mücadeledeki bozgunu unutup sanki böyle bir şey yaşanmamış da terör örgütü hayrına silah bırakarak Suriye yönetimine entegrasyon kararı almışçasına ben buna ikna olmam diyen memnunsuzlar var. Tabii ki sizlerin ikna olup olmaması kendi bilecekleri iş, ama yani şartlar kendisini bu coğrafyada başta Suriye olmak üzere dayatmaya devam ediyor ve siz ister ikna olun ister ikna olmayın, Türkiye'nin merkezinde olduğu birçok gelişme büyük bir hız içerisinde devam ediyor. Ben Suriye bölgesindeki yaşanan olayların Türkiye'nin terörsüz coğrafya perspektifi içerisinde de olumlu bir noktaya doğru tebdil olduğunu görebiliyorum. Şimdi burada konuşulan hususlardan bazıları, bu birliklerin bazılarının Suriye ordusunun yönetimi altında herhangi bir şekilde bütünlüklerini bozmaksızın varlığını sürdürmesiyle ilgili şerhler düşünüyor. Şimdi Suriye ordusunun emir komutasının dışında olmayan birlikler bunlar ve tamamen Suriye Savunma Bakanlığı'nın hiyerarşisi içerisinde bazı birimler kendi varlıklarını Suriye ordusunun çatısı altında devam edecekler. Buradan Türkiye'ye bir tehdit gelir mi? Suriye'nin emir ve komutası altında olan bu unsurlardan Türkiye'ye tehdit gelmiş olsaydı, asıl Ocak ayında başlayan silahlı çatışma döneminde gelebilirdi. Silahlı çatışma döneminde Suriye ordusu tarafından adeta bozguna uğratılan bu birliklerin

0: geldikten sonra bırakın Türkiye'ye tehdit oluşturmasını, Suriye içerisinde dahi bir tehdit oluşturabilme kapasitesinin olmadığını zaten Ocak ayında yaşanan gelişmelerde görmüştük. Peki bundan kim kazançlı çıkar? Bundan hiç kuşkusuz Suriye coğrafyasında yaşayan Kürtler, Suriye'deki Şam yönetimi bundan kesinlikle kazançlı çıkarlar. Çünkü en çok ihtiyaç duyulan ana hususun istikrar olduğunu ve istikrarlı bir Suriye'nin çok hızlı bir şekilde toparlanabileceğini gördüğümüz günlerden geçiyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi teröre sponsor olan devletler listesinden çıkartması sonrasında Suriye'de birçok yatırımcının önemli oranda yatırımlarını arttırdığına şahitlik ediyoruz. Ben 8 Aralık devriminin yıl dönümü münasebetiyle gittiğim Şam'da ne bir kredi kartının çalıştığını ne de cep telefonlarıyla alakalı roaming dediğimiz uluslararası dolaşımın o kadar etkin bir şekilde işlevsel olmadığını bizzat kendim gördüm. Hatta 11 yıllık Suriye Savaşı boyunca 8 Aralık 2025 yani devrimin yıl dönümünde Şam'a ilk kez kesintisiz elektrik verildiği bir döneme orada görmüştüm. Bu kesintisiz elektrik konusunun bile Şamlıların hayatında, Suriyelilerin hayatında nasıl önemli değişiklikler anlamına geldiğini bizzat gördüm. Yine keza geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından bir tanesinin toplamda 1000 kişiye istihdam oluşturacak şekilde Halep'te yapmış olduğu yatırımlar ve oradaki 1000 kişilik çalışma istihdamının bölgede nasıl bir hareketliliğin sağlanmasının kapısını açtığını gördüm. Dolayısıyla bu terörsüz coğrafya kapsamında Suriye'nin terörden arındırılmış, Suriye'deki merkezi yönetimin yetkilerinin arttırıldığı, herhangi bir federatif yapının kabul edilmediği fakat bütün azınlıkların kimlik anlamında haklarının Esad döneminde olanın tam tersine verildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu Türkiye, Irak ve Suriye ekseninde bir bütün olarak düşünüldüğünde, bütüncül bir perspektiften baktığımızda coğrafyada çok önemli kazanımların yaşandığını görmek elbette mümkün. Dolayısıyla ben Suriye'de gelinen noktanın önümüzdeki yıllarda tekrardan Türkiye'den bakış programı için bir değerlendirme yapmayı Cenab-ı Hak bize nasip ederse çok daha müsbet şeylerin konuşulduğu bir dönemi hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla ben pesimist olanların, bu konuyu kendi siyasi çıkarları açısından kaşımak isteyenlerin söylemlerinin tam tersine yaşanan gelişmelerin Suriye halkının faydasına olduğunu, bundan da en çok endişelenenin Tel Aviv yönetimi olduğunu açıkçası düşünüyorum. Tel Aviv'deki rejim bir yandan soykırımına Gazze'de devam ederken bu coğrafyada terör örgütlerini de istediği formatta kullanabilme özgürlüğüne sahipti. Şimdi Suriye'de terör örgütünün kendisini pes ederek Türkiye'de olduğu gibi daha sonrasında da Şam yönetimine entegre olduğunu duyurmasından sanırım bir Tel Aviv'deki rejim, ikincisi de Tel Aviv'deki rejimin söylemlerini kendisine kerteniz olarak alan Türkiye'deki bazı isimlerin rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Ama gelişmelerin bu meyanda müsbet olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Suriye'de daha güzel günler yaşanacaktır. İnşallah. Biz de burada konuşacağız. İnşallah onlar iyi olsun ki biz de olalım, değil mi hocam? Evet. Komşumuz iyi olsun. Farklı bir konuyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1071 Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü vesilesiyle önemli mesajlar verdi. Bu mesajları bizim için değerlendirebilir misiniz?
0: Tabii. Şimdi ben geçen yılki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ahlat'ta vermiş olduğu beyanatları, konuşmaları, açıklamaları Türkiye'den bakış programı için tekrardan derledim. Bir yıl önce ne konuşulmuş, bu sene ne konuşulmuş, aradaki fark ne? Bu bize yaşanan müsbet anlamdaki değişimi de özetleyecek cinsten. 2025 yılında Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki Ahlat'ta, kılıç kınından çıkarsa nerede duracağını kestirmek güç olur. Neden böyle bir cümle kullanmış? İşte terörsüz coğrafya konusunda Türkiye'nin

0: ortaya koymuş olduğu tarzı siyasetin Irak ve Suriye ayağının da tahkim edilmesi, aynı noktalara gelmesi gerekiyor. Fakat geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki, 26 Ağustos'taki Ahlat'taki Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda terör örgütü SDG silah bırakmama konusunda biraz önce de özetlediğim gibi oldukça direnç gösterince kendini feshet ve entegre ol, aksi takdirde kılıç kınından çıkacak demiş. Peki çıkmış mı? Evet, yani SDG bu konuyu gönül rızasıyla kabul etmeyince Ocak ayından itibaren başlayan Suriye Devleti'nin operasyonları sonrasında Halep'te, Fırat'ın batısında, doğusunda önemli çatışmalar olmuş ve SDG için bir bozgun hali ortaya çıkmış. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2025 yılında Ahlat'tan yapmış olduğu kılıç kınından çıkarsa diye yapmış olduğu konuşmanın içeriği tamamlanmış aslında. 2026'ya gelince bu hedef geride kaldığı için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu söylemlerde de çok önemli değişmeler meydana gelmiş. Suriye'de SDG'nin kendisini lağvederek Suriye devletine entegre olması, terörsüz coğrafya kapsamında çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400'ün üzerinde milletvekilinin oyuyla tanımlanması Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine de yansımış ve şu en son iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada yaptığı konuşmadaki söylem şu şekle dönmüş. Terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya 86 milyonun ortak meselesi. Bu hedefe tam anlamıyla ulaşıldığında coğrafyada yeni bir dönemin başlayacağı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından vurgulanmış. Bölgedeki tüm halklar diye nitelendirebileceğimiz Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki, Türkiye'deki Türkler, Kürtler ve Araplar gibi farklı etnisitelerin birleşmesi coğrafya üzerinden kaos çıkartıp ve bu kaostan da istifade eden rejimlerin Tel Aviv rejimi gibi istediği gibi bu coğrafyalarda istediği siyasetin oluşturulamayacağına dair bir takım açıklamalar yapmış. Ve Sayın Cumhurbaşkanı kirli ellerin yazmış olduğu kanlı senaryoların artık bu coğrafyada işlevselliğini yitirdiğine dair bir takım cümleler kurmuş. Ve bunun sonucunda da Türkiye, Irak, Suriye'nin bir huzur adası şeklinde önümüzdeki süreçte yoluna devam edeceğini söylemiş ki bu son zamanlarda yaşanan değişimler ve ortaya çıkan yeni konjonktür ki biraz önce konunun çerçevesini çizmiştim direkt alakalı. En sonunda ortaya koyduğu çok önemli, çok kıymetli bir husus var. Malazgirt'e giden yolun da Ahlat'tan geçtiği, Malazgirt zaferiyle birlikte geri kalınan sürecin Kudüs Fatihi Sultan Selahaddin Eyyubi'nin yolunu açtığını ve İstanbul'u fetheden komutan ne mübarek komutandır diyen Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o meşhur kutsi hadisine mazhar olabilmek için Fatih Sultan Mehmet Han'ın yolunun da aslında Malazgirt'te açıldığını, dolayısıyla bu sebeptenden dolayı da Ahlat'ın Kubbetül İslam olarak nitelendirildiğini bu seneki konuşmasının içerisine yerleştirilmiş. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu söylem ile bu yılki ortaya koyduğu söylem yaşanan hızlı değişikliklerle de farklılaşmaya gitmiş ve gelinen noktada önümüzde daha güzel ve aydınlık günlerin olduğu konusu bu seneki söylemlerinin içerisine girmiş diyerek sualinizi tamamlamış olayım.
1: Hocam son bir konu var. Konuşmayı hiç istemeyiz ama son günlerde başta sahil kesimi olmak üzere çevrenin kirletilmesine dair sık paylaşımlar yapıyor ve yazılar kaleme alıyorsunuz siz de. Evet, bu gerçekten de geleceğimiz açısından çok önemli bir konu. Bizde neler olup bittiğini özetler misiniz? Ve bu çöpleri kim atıyor? Neden atıyor? Eskiden de böyle miydi ve neler yapılabilir?
0: Şimdi çok önemli bir konu. Sabahtan bu yana ele aldığımız konular bu ülkenin daha müreffeh olması, daha huzurlu olması ve rıza üreten bir devlet formuna

girmesiyle ilgili analizler, değerlendirmeler, geçmişe yönelik yapılan araştırmaları getirip Türkiye'den bakış dinleyenlerinin dikkati nazarına sunuyoruz. Bu konuda çok büyük başarılar elde edilse bile eğer ki biz bu cennet vatanı bu kadar hor kullanmaya, bu kadar kirletmeye, meyyal bir şekilde bir yaşamı sürdürmeye ya da buna kapı açan sistemi ila nihaye eyvallah diyerek sürdürmeye devam edersek korkarım ki silahla verilen bir mücadelenin sonunda kahraman milletin evlatları olarak galip gelsek bile bu ülkenin en değerli hususu olan çevrenin, akarsularımızın kirletilmesi, denizlerimizin, sahillerimizin elden çıkmasını engelleyemediğimiz takdirde asıl gerçek felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Ben gazetecilik mesleğim gereği ve çalışmış olduğum gazetenin Ankara temsilciliğini yapan birisi olarak Anadolu coğrafyasını Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Mersin'e çok sıklıkla ziyaret eden, gezen ve bu konuyla ilgili bir farkındalığı olan birisi olarak Türkiye'deki çevre felaketinin her geçen gün nasıl bu kadar büyür hale geldiğine bir kez daha şahitlik ediyorum. Bu kapsamda bir tarafta Antalya'da, diğer tarafta Fethiye, Marmaris, Bodrum gibi Tekke Yarımadası'nın etrafındaki bölgelerde, diğer tarafta Kuşadası, İzmir, Ayvalık, oradan çıkın yukarıya Assos'a kadar olan Kuzey Ege diye nitelendireceğimiz bütün sahil şeridinde büyük bir çevre felaketinin bizzat şahidi olarak yapmış olduğum gezilerde, araştırmalarda görme durumuna maalesef maruz kalıyorum. Bununla ilgili en çok beni rahatsız eden konunun özellikle sahil kesimindeki kasabalarda ve sahil merkezlerinde çalgıya, çengiye, her türden olmaması durumunda hayatımızı hiç değiştirmeyecek konulara birçok yatırımlar, harcamalar yapılırken özellikle bu coğrafyanın hemen hemen tamamında ileri derece biyolojik arıtmanın olmamasından kaynaklı çok büyük bir kirliliği görebiliyorum. Bu tabii yazıları yazmaya başladıktan sonra sosyal medya hesabımdan ve elektronik posta hesabımdan bana sahil kesimindeki coğrafyalardan gelen görüntüler ise adeta nefesimizi kesecek cinsten. Bunların da tamamını kendi sosyal medya mecram olan X platformunda bizzat görüntüleriyle paylaşıyorum. O görüntülerin içerisinde insanların plaja girdiği noktalarda herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmaksızın kanalizasyonun direkt olarak mavi bayraklı sularımıza verildiği, buraların kirletildiği, hatta bunu söylerken biraz sıkılıyorum ama en son Edremit Akçay Körfezi'nden gelen görüntülerde kanalizasyonun direkt buraya vermesiyle alakalı olarak insan dışkısının halk plajlarında üstte yüzdüğü görüntüler var. Ve ben bunların tamamını kendi sosyal medya mecramda dediğim gibi paylaştım. Şimdi bir taraftan bu kadar hunharca çevre katledilirken diğer taraftan aynı yerlerde çalgı çengi konserlerinin verilmesi, paraların buralarda çarçur edilmesi, devletten alınan vergilerin yanında yüz binlerle ifade edilen yazlık diye nitelendirdiğimiz mekanlardan alınan emlak vergilerinin oraya buraya peşkeş çekilmesi günün sonunda bütün sahil şeridimizin elden çıkması gibi bir durum ile bizi baş başa bırakabilir. Hala geç kalmış sayılmayız. Fakat korkarım ki Funda Hanım, eğer önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde de bu mentaliteyle devam edilir ve buraya bir güçlü neşter atılması gerçekleşmez ise sahil şeridimizin bir daha geri döndürülemeyecek şekilde elimizin içinden kayıp gitmesine hep birlikte yaşarken şahitlik edebiliriz. Peki ne yapılması lazım? Yapılması gereken bütün siyasi partiyle ilgili tasarrufumuzun bir tarafa bırakılarak hakikatin mutlaka peşine düşülmesi, yetkililerden, vatandaşlar olarak hesap sorulması, seçimden seçime değil 24 saat boyunca burada

0: yaşananlara yönelik olarak bir hassasiyet ortaya koyulması olmazsa olmazımızdır. Bir diğer konu da eğer ki yerel yönetimler kanunu diyerek 1960'lı yıllardan itibaren başlayan noktadaki işlevselliğimiz işlevselliğini yitirdiyse, o zaman yeni bir kanun, yeni bir yerel yönetimler kanunu ve çevreyi korumakla ilgili oldukça caydırıcı, yaptırıcı bir takım yeni düzenlemeler ve bunun takibinin yapılması sanırım şu an için elimizde yapabileceğimiz en önemli konu. Eğer bu konuya gereken hassasiyeti göstermez, torunlarımıza ve çocuklarımıza mahvolmuş kasabalar, şehirler, sahil şeridi şeklinde bırakırsak sanırım çocuklarımızdan miras aldığımız bu doğanın hesabını öbür dünyada da verme imkanımız olmayacaktır diyerek sorunuzu cevaplamış olayım.
1: Dediğiniz gibi geri döndürülemez seviyede değiliz ve temizlik imandan gelir değil mi Sayın Alabarda?
0: Kesinlikle ve bu konuda hassasiyetimizin üst düzeyde olması gerekir. Çöpümüzün dahi toplanmadığı yerde eğer ki siyasi anlamdaki duruşumuzdan dolayı buna bir eleştiri getirmekten kendimizi geride tutuyorsak büyük bir vebal ile karşı karşıya kalacağımızı da unutmamamız lazım.
1: Herkes bu konuda elini taşın altına koymalı. Güzel bir dünyada, Türkiye'de yaşamayı hepimiz hak ediyoruz. Gelecek nesiller de öyle. Kimsenin kirletmeye hakkı yok. Evet sayın dinleyenlerimiz, bu haftada Türkiye'den Bakış'ta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka programda tekrar Türkiye'den Bakış'ta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti.

80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Oğuz Atay imzalı Oyunlarla Yaşayanlar adlı eserden söz edeceğiz. Türk edebiyatı ve tiyatrosunun modernist çizgideki en sarsıcı metinlerinden biri kabul edilen oyun, emekli bir tarih öğretmeni olan Coşkun Ermiş'in gerçeklikle hayal dünyası arasındaki gidiş gelişlerini, toplumun değer yargılarıyla kuramadığı bağı ve entelektüel yabancılaşmayı konu edinir. Atay, bu oyununda bireyin kendi iç dünyasında yarattığı oyunlar aracılığıyla dış dünyadaki anlamsızlığa ve klişelere karşı direnişini estetik bir dille sahneler. Metin, geleneksel tiyatro yapısını sarsan parçalı anlatımı ve absürt ögeleriyle de dikkat çeker. Oyunun dramatik merkezinde Coşkun'un yazmaya çalıştığı ancak bir türlü bitiremediği bir tiyatro oyunu yer alır. Bu süreçte tarih öğretmeni Coşkun Ermiş, eşi, oğlu ve çevresindeki diğer karakterlerle olan ilişkilerini de birer oyun kurgusu içine yerleştirir. Atay, karakterleri üzerinden toplumun eğitim sistemini, sahte nezaket kurallarını ve tarihe olan çarpık bakış açısını sert bir ironiyle eleştirir. Coşkun Ermiş, hayatın kendine sunduğu trajediden kaçmak için ironiye sığınır. Ancak bu sığınış onu gerçek hayattan daha da kopararak trajikomik bir sona sürükler. Eser, seyirciye yaşamın kendisi mi bir oyun, yoksa oyunlar mı yaşamın kendisi sorusunu sürekli olarak hatırlatır. Oğuz Atay'ın romancılığındaki çok katmanlı yapı bu oyunun diyaloglarına ve mizansenlerine de mutlaka yansır. İlk kez devlet tiyatroları tarafından sahnelenen eser o günden bugüne pek çok farklı yorumla tekrar tekrar seyirci karşısına çıkar. Metindeki dil kullanımı, kelime oyunları ve entelektüel göndermeler, eserin sadece bir dram değil, aynı zamanda derin bir zihin egzersizi olmasını da sağlamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, bazı şarkılar vardır. İlk notası duyulduğu anda bizi yıllar öncesine götürür. Bazen eski bir dostluğu, bazen unutulmayan bir aşkı, bazen de hayatımızın en güzel anlarını hatırlatır. İşte 90'lı yılların büyüsü de tam burada saklı. Gülruh Güngör'ün hazırlığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 90'lı yılların duygusal yönünü öne çıkaran güçlü yorumları ve hafızalara kazınan melodileriyle iz bırakan şarkılar eşliğinde yine birlikte olacağız. Programımıza ne yazık ki çok genç yaşta aramızdan ayrılan bir sanatçı ile başlıyoruz. Kerim Tekin. Kısa süren müzik kariyerine rağmen samimi yorumu ve doğal sahne duruşuyla geniş bir dinleyici kitlesinin sevgisini kazandı. Ardında bıraktığı şarkılarsa hala aynı sıcaklıkla dinlenmeye devam ediyor. Şimdi onun en sevilen eserlerinden biri geliyor. Akşamlar. Akşam.

Bir düetin unutulmaz olması için iki güçlü sesin birbirini tamamlaması gerekir. Aşkın Nur Yengi ile Harun Kolçak'ın buluşması da Türk pop müziğinin en özel birlikteliklerinden biri olarak hafızamda.

İki güçlü sesin ardından sırada zarafeti ve yorumuyla iz bırakan bir sanatçı var. Suhal Olcay tiyatrodan gelen oyunculuk birikimini müziğe de taşıyan ender isimlerden biri. Her şarkısında sözcükleri adeta yeniden yorumlayan sanatçı, farklı tavrıyla Türk pop müziğinde kendine özgü bir çizgi oluşturdu. Şimdi o özel yorumlarından biri sizlerle. Güller ve Dudaklar.

Bazı şarkılar yalnızca söylendiği döneme değil, her döneme ait olmayı başarır. Nilüfer'in uzun yıllara yayılan kariyerinin en önemli özelliklerinden biri de tam olarak bu. Şimdi güçlü yorumu ve duygusal anlatımıyla hafızalarda yer eden bir eser geliyor. Her sevda bir veda.

Bu duygulu yorumun ardından 90'lı yılların en büyük yıldızlarından biriyle devam ediyoruz. 1990'lı yılların ikinci yarısında pop müzik yeni bir ivme kazandı. Bu değişimin en önemli isimlerinden biri de Tarkan'dı. Sahne enerjisi, dansları ve modern yorumuyla yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkat çekti. Tarkan'ın romantik yönünü yansıtan sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. İnci Tanem.

Şarkı söylemenin ötesinde yazdığı sözlerle de bir dönemin duygularına tercüman olan isimlerden biri Sezen Aksu'ydu. Yıllar boyunca yetiştirdiği sanatçılar ve kazandırdığı bestelerle Türk pop müziğinin yönünü belirleyen isimlerin başında geldi. Şimdi İstanbul sevgisini kendine özgü anlatımıyla dile getirdiği eseri geliyor. İstanbul, İstanbul olalı.

Sezen Aksu'nun şarkılarında en çok hissedilen şey samimiyettir. Belki de bu yüzden eserleri her kuşağın kendinden bir parça bulduğu şarkılar arasında yer alıyor. Dinleyen herkesin hafızasında ayrı bir yere sahip olan başka bir Sezen Aksu şarkısıyla devam ediyoruz. Az geçtim.

Şimdi ritmi biraz yükseltelim. Hande Yener, 90'lı yılların sonunda güçlü çıkış yapan sanatçılar arasında yer aldı. Farklı vokal tekniği ve kendine özgü yorumuyla kısa sürede dikkat çekti. Sözün söz müdürse onu geniş kitlelerle buluşturan en önemli şarkılarından biri oldu. Birlikte dinleyelim. Sözün söz müdür?

0: Programımızı Türk pop müziğinin unutulmaz bestecilerinden biriyle tamamlıyoruz. Kayahan yalnızca kendi seslendirdiği eserlerle değil, başka sanatçılar için yazdığı şarkılarla da müziğimize yön veren isimlerden biri oldu. Şarkılarında gösterişten uzak ama derin bir anlatım kurmayı başaran sanatçı, ardında zamana direnen eserler bıraktı. Veda ederken onun sevilen şarkılarından biri eşlik ediyor bize. Yemin ettim.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

90'lı yılların unutulmayan sesleri, güçlü yorumları ve bugün de ilk günkü heyecanını koruyan şarkılarıyla hazırladığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, 90'lar rüzgarını hazırlayan Gülru Güngör, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu, bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. 90'lı yılların unutulmayan melodileriyle yeniden buluşacağımız bir sonraki programda görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan sırayla Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak kızıl elmaları olduğunu söyledi. 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu sayıyı 2026 sonunda 8 milyona çıkacak dedi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İş insanı Adnan Çebi, iddianamede bahsedilen yapılarla ilgisi ve bağının bulunmadığını savundu. Çapraz sorguda ise oteldeki kamera bantlama uygulaması ve Cemur konusu gündeme geldi. CHP'de gözler olan kurultay sürecine çevrildi. Parti yönetimi yeni dönemde tuzluk değişikliği ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesine hazırlanıyor. Sürecin yol haritasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmenin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve değerlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'de denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara neden oldu. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Bosna Savaşı'nın 50 en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic, 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ult Şeyh Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Sıcaklıklar düşüyor. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulunduk. Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava öngörülüyor. Haberleri sunduk.

İnsan olmak isteyen bir melek mi, melek olmak isteyen bir insan mı olmayı dilersiniz? İsmet Özel, Naat şiirinde diyor ya, kimseden bir işaret gelmeyecek, bir melek kimsenin alnını sıvazlamazsa. 20. yüzyılın insanı göklerle arasına gökdelenleri koyduğundan beri, ruhundaki susuzluğa yeni çareler üretmek için habire yeni çözümler arıyor. Kişisel gelişim uzmanlarının öğretileri, yaşam koçlarının direktifleri, terapist seanslarında inilen çocukluk hatıralarının arasından bir yönetmen çıkıp başka bir pencereden bakmayı teklif etti insanoğluna. Wim Wenders'tı bu yönetmen. Berlin'de 20. asra yaşattığı acılarla meşhur bir şehrin göbeğinde yaşadığımız tüm acımasız zamanların ardından İnsan ruhuna biraz umut üflemek için kolları sıvayıp kameranın karşısına geçti. Evet, Berlin'de yaptı bunu. Son bir asrı büyük acılarla dolu bir şehir, Berlin. 20. asra damgasını vurmuş şehirler arasında adı anılmadan geçemeyeceğimiz bir şehir Berlin. 1871'de Alman İmparatorluğu'nun başkenti oluncaya değin ciddi bir şöhreti olmayan Berlin, dünya tarihine öyle bir giriş yapar ki insanlık bunları asla unutmayacaktır. 13. asrın ortalarında Köln ve Berlin iki balıkçı köyünün ismidir sadece. 1244 yılında ilk kez Berlin olarak kayıtlara geçer. 1618-1648 tarihleri arasında yaşanan 30 yıl savaşlarında en çok zarara uğrayan şehirlerden biridir. Şehrin üçte biri yerle bir olur. Kendini toparlamaya çalışan Berlin, Fransa, Bohemya ve Polonya'dan göç alır. Prusya'nın gözdesi şehir 19. asırda biraz daha önemini artırır ve 20. asra Alman İmparatorluğu'nun başkenti olarak girer. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Almanlar yeniden toparlanmak için emsalsiz bir çaba sarf ederler. Yıkılan gururunu onarmak isteyen Berlin, çok geçmeden önce Avrupa'yı, sonra bütün dünyayı sarsacak bir savaşı başlatır. Hitler, Berlin'e eşi benzeri görülmemiş acılar yaşatır. Öyle ki Berlin ikiye bölünür. 1990'lara kadar iki yakası bir araya gelemeyen Berlin, nihayet kardeşi kardeşten ayıran duvarın yıkılmasıyla tekrar birleşir. Yine de yaşadığı acıları unutmamış, tarihin önünde mahcup bir şehir vardır karşımızda. Nietzsche'nin, Wagner'in, Goethe'nin ülkesinden böylesine bir zulmün nasıl çıktığı hala hayret verici bir soru olarak hafızamızın bir yerinde saklı durur. Hitler Almanyası'nın propaganda merkezine dönüşen Berlin, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yarısında Hitler'in başkenti, ikinci yarısında utancın mahcubiyeti olarak geçer tarihlere. Eğer Hitler başarılı olsaydı,

tutulan ve Berlin duvarını yıkan şehir, yeniden bütün Almanya'nın başkenti sıfatını alır. Tarih sahnesinde gövde göstermiş ve insanlığın kaderini değiştirmiş bütün büyük şehirler gibi Berlin'de defalarca yıkılıp yeniden imar edilmiştir. Bugün kendisini merak eden yabancılara gösterdiği birinci mekanı bir duvar olan Berlin, bir açık hava müzesi olarak savaşın acılarını insanlığa göstermektedir. Yine de Altes Museum, Alte National Galeri, Bode Museum, Neuss Museum, Pergamon gibi müzelerin yer aldığı Müzeler Adası'yla insanlığın sanat tarihine katkı sunmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra Yahudi Müzesi diyebileceğimiz Judicious Museum'da İkinci Dünya Savaşı dönemini anlamak için görülmesi gereken yerlerden. Casuslar ve Saray Köprüsü gibi köprüleri, 16 binden fazla bitkinin yer aldığı botanik bahçesiyle Berlin, sadece acılarıyla değil, mutlu tablolarıyla da sizi ağırlamak ister. Johann Sebastian Bach vardır orada. Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms ve Richard Wagner. Hard rock kültürünün sembolü Scorpions'u yetiştirmiştir. Marlene Dietrich gibi bir aktristi yetiştirip Hollywood'a armağan etmiştir. Tüm dünya çocuklarının bildiği Cinderella, Hansel ve Gretel, Rapunzel gibi masalların yazarları Grimm kardeşler de Berlin'den çıkmıştır. Ve epik tiyatronun mimarı Bertolt Brecht. Ve 20. yüzyılın ve dünya tarihinin en önemli adamlarından biri olan Albert Einstein. Onların hepsi Berlin'de doğdu, büyüdü ya da yaşadı. Ve bu şehirden çok etkilendiklerini her fırsatta belirttiler.

Berlin'e biraz da sinema tarihinden bakalım mı, ne dersiniz? Türk yönetmenlerinin de gündeminde olan Berlin, 1927 yapımı Fritz Lang'in Metropolis filmiyle görülüyor beyaz perdede. 1945 yapımı Under the Bridges, Köprülerin Altında filminin yönetmeni ise Helmut Kautner. Peter Godfrey'in Hotel Berlin filminin tarihi ise yine 1945. 1948'de bu kez Berlin Express filmi çekilir. Yönetmeni Jacques Tourneau. Ve 1950'li yıllardan itibaren İkinci Dünya Savaşı sinemanın objektifine takılır. Georg Wilhelm Pabst'ın 1955 yapımı The Last Ten Days, Son 10 Gün filmi, savaş dönemi Berlin'i anlatan ender filmlerden. Gurbetçi Türklerin birinci mekanı olan Almanya, Türk sinemasına ve Türk yönetmenlere de oldukça zengin malzemeler sunmuştur. 1993 yapımı Berlin in Berlin, isminden dolayı Berlin filmleri arasında önemli bir yer tutuyor. 1998 yapımı Run Lola Run, Koş Lola Koş filmi, yönetmen Tom Teichwer'ın Berlin'e hediye ettiği bir sinema harikası. Franka Pontente'nin kızıl ötesi saçlarıyla Berlin sokaklarında nefes nefese kaldığı kareler sinema severlerin hala aklındadır. 2003 yılında Berlin tarihine ışık tutan bir film, dünyadaki politik sistemleri eleştiren mesajlarıyla dikkat çeker. Wolfgang Becker'in yönettiği Elveda Lenin seyretmeye değer bir başka Berlin filmi ve 2004'te bir başka Hitler filmiyle Berlin'in acı dolu günlerine sinema perdesinden yolculuğa çıkarız. Der Untergang, Çöküş filmi Hitler'in son günlerini anlatır. Kızıl Ordu Berlin'e girmiştir. Hitler ise yenilgiyi kabul etmemektedir. Bruno Ganz'ın Hitler'in rolündeki performansını takdir etmemek mümkün değil. Ve 2006 yılında gerçekten çok başarılı bir Berlin filmi daha izleriz. Das Leben der anderen, Life of Others, Başkalarının Hayatı filmi, Berlin Duvarı yıkılmadan önce Berlin'in hayatına ışık tutan seçkin bir film. Bir istihbarat görevlisi, yüzbaşı Gerd Weissler, rejim karşıtı olduğu söylenen sanatçı bir çifti izlemektedir. Film, politik eleştirilerden çok insan ruhuna eğilen psikolojik yanıyla dikkat çeker. Ulrich Mühe'n kaçırılmayacak güzellikte bir rol çıkardığı film, 1980'lerin Berlin'inde yaşanan insani dramlara güzel bir örnek veriyor. Filmi izlerken görev gereği de olsa başkalarının hayatını en özel anlarına kadar izlemenin insan ruhunda yarattığı pişmanlığı net bir şekilde gözlüyorsunuz. Tarihler 2009'u gösterdiğinde Berlin, Oscar kazandıran bir filme konu olmuştur. Bernhard Schlink'in aynı adlı romanından uyarlanan The Reader, okuyucu, bizi savaşın toplumsal yıkıcılığından uzaklaştırıp bireysel yıkımlara götüren çok ilginç bir hikayeye sahiptir. İkinci Dünya Savaşı sonrasındayız. Yıl 1958. 15 yaşındaki Michael Berg okul çıkışı hastalanır. Ona yetişkin bir kadın, 36 yaşındaki

Peki Hanna Schmitz yardım eder. Teşekkür etmek için Hanna'nın evine giden Mihail ile Hanna arasında duygusal bir yakınlaşma başlar. Mihail her okul çıkışı Hanna'yı ziyaret eder. Hanna bu liseli çocuktan ona kitap okumasını ister ve Mihail onu aklından çıkaramayacak duruma gelir. Tramvayda bilet kesen bir kadındır Hanna. Bir gün terfi eder ve ortadan kaybolur. 8 yıl sonra 1966'da bir hukuk öğrencisi olan Mihail, profesörü ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte mahkemeye giderler. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampında 300 Yahudi kadının bir kilisede yanarak ölmesine izin vermekten yargılanan bir kadın vardır sanık sandalyesinde. O Hanna'dır. Hanna'nın suçsuz olduğunu ispatlaması için el yazısıyla hakimin önünde kağıda bir şey yazması gerekir. Hanna yazmaz, suçu kabul eder. Bir tek nedeni vardır böyle yapmasının. Okuma yazma bilmediğini söylemeye utanır. Bu utancı yaşamaktansa ömür boyu hapse mahkum olmayı tercih eder. Mihail gözleriyle görür bütün yaşananları. Hanna katil damgası yemiştir. Mihail hapisteki uzun yıllar boyunca Hanna'ya okuduğu kitapları kasetlere kaydeder. Hanna'ya gönderir ve zamanla onun büyük utancından kurtulmasına yardımcı olur. 1988 yılında hapishane görevlisinden gelen telefon üzerine Mihail Hanna'ya sahip çıkmak için onu almaya gider. Aralarında geçen etkili konuşmada Hanna utancını yendiğini, okumayı öğrendiğini itiraf eder. Sonraki hafta Mihail geldiğinde ise Hanna canına kıymış ve geriye yangından kurtulan kıza verilmek üzere yıllarca biriktirdiği parayı eski bir kutu içinde bırakmıştır. Berlin'e sinemanın penceresinden bakmaya devam ediyoruz. Berlin üzerine yapılmış en iyi filmlerden biri olduğu için sona bıraktığımız bir film var sırada. Der Himmel über Berlin. Berlin üzerinde gökyüzü. Bir Wim Wenders klasiği olan Berlin'i anlatmasının yanında gökten inen melek figürüyle de sinema tarihinde özel kategoride değerlendirilmeyi hak ediyor. Türkiye'de Arzu'nun Kanatları adıyla gösterilen film, yol filmlerinin ustası olarak da bilinen Wim Wenders imzalı. Alman şair Rainer Maria Rilke'nin şiirlerinden ilham alan Wenders, filmde daha sonra Çöküş filminde de seyrettiğimiz Bruno Ganz'ı başrolde oynatmış. Hikaye 1980'lerin sonunda geçiyor. Berlin şehrinde iki melek sürekli olarak insanları ve çevreyi seyretmektedir. İnsanlığın yaratılışından beri orada olan meleklerden biri bir gün sıkılır ve insanların arasına karışmayı dener. Yalnız bu melekler hayal dünyamızın ürünü olan melek tasvirlerine benzemezler. İki sıradan adam gibidirler. Ancak Berlin sakinleri onları göremez. Tabii ki küçük çocuklar ve diğer melekler hariç. Berlin, Doğu ve Batı olarak iki ayrı hayatı yaşamaktadır. Zaten mekan sorunu olmayan melekler, Berlin'in bir bu tarafına geçerler, bir öteki tarafına. Bazen bir katedralin tepesindedirler. Bazen bir kaza kurbanını teselli etmeye çalışırlar. Bazen de intiharın eşiğindeki bir genci vazgeçirmeye çalışırlar. Ama insanlar onları duyamadığı, göremediği için bu çabaları sonuç vermez. Nihayet olan olur. Meleklerden biri Daniel bir gün bir Fransız sirkinde bir trapez cambazına aşık olur. İflasın eşiğinde olan bu sirkin kapanmak üzere olduğunu öğrenince artık ölümlü bir insan olup Marion'la yaşamaya karar verir. Wim Wenders bu filmden 6 yıl sonra 1993'te bir devam filmi çeker. Öylesine uzak,
Öylesine Yakın adını taşıyan bu ikinci filmde bu kez ölümlü olmayı reddederek melek kalmayı seçen birini anlatır. Artık Berlin duvarı yıkılmıştır. Başka bir Berlin vardır karşımızda. Duvarların yıkıldığı bir Berlin. Yalnızca meleklerin tüm acılara şahit olduğu, acı çeken insanların bundan böyle gülmek istediği bir şehirdir Berlin. Yıkılan sadece bir duvar değildir. Şehrin iki yakasını bir araya getiren bir umuttur. Yarına dair söyleyecek sözü olmaktır. Unutulan dostları, vefalı arkadaşları, ortak değerleri hatırlama zamanı gelmiştir. Büyük Alman şairi Goethe'nin, "Senden ayrılan şu arkadaşı affet, bırak artık o da sessiz sedasız utansın." dediği zaman gelmiştir. Yapılan hatalardan duyulan mahcubiyet, tüm sınırların ortadan kalkmasını istemektedir. Anneyi evladından, kardeşi kardeşten, aşığı sevgilisinden ayıran tüm duvarların yıkılma zamanıdır Berlin'de. Her Alman vatandaşı duvarın yıkılışını seyrederken adeta "çekil de ayrılıktan kavuşmaya göçelim" demektedir. Berlin'de insanlar Wagner'in Tristan ve Isolde operasına hep birlikte gidebileceklerdir artık. Nietzsche'nin kitaplarını birlikte okuyup köşe başındaki kafede kahvelerini yudumlarken tatlı bir tartışmanın içine girebilecektir. Berlin duvarının çizdiği sınırlar sadece fiziksel değildir. Bu duvar ruhların da arasına set çekmiştir. Şimdi taşan bir ırmak gibi duygular akıp gitmelidir sokaklara. Tarkovski'nin "Tanrı'ya sunulmuş bir hediyedir" diyerek övdüğü Johann Sebastian Bach'ın Brandenburg konçertoları yankılanmalıdır caddelerde. Goethe'nin Marienbad anıtını okuyup kavuşamayan tüm aşıklar için ağlamalıdır gençler. Lou Salome'nin Nietzsche'yi nasıl deliye döndürdüğünü birbirine anlatmalıdır Berlin kızları. Genç Werther'in acılarını filme çekmek için bir an evvel sinema setleri kurulmalıdır. Ah, yine de sormak lazım. Kavuşmak denir mi hep bir arada bulunmaya? Derhal, hemen, şimdi çözülen bağları yeniden sıkmalıdır. Schubert 31 yaşında ölmeseydi kim bilir daha ne güzel senfoniler yazardı diye düşünmenin vaktidir. Sanatın, edebiyatın, müziğin, insanların rengine, ırkına, mahallesine bakmadan coşkun bir ırmak gibi tüm üniversitelere, tiyatro, opera ve bale salonlarına yeniden girmesi gerekir. Handel'in Mesiyah operasında yazdığı gibi İsa'nın yeniden dirilişini andıran bir ruhla Berlin'in yeni bir nefese ihtiyacı vardır. Ah yalnızlık! Ah yalnızlığın acısını yaşamış olan Berlin. Yalnızlığın bir yağmura benzediği şehir. Tıpkı Alman dilinin en önemli şairlerinden biri olan Rainer Maria Rilke'nin Yalnızlık şiirinde olduğu gibi. Yalnızlık bir yağmura benzer. Yükselir akşamlara denizlerden. Uzak, ıssız ovalardan eser, ağır gider göklere. Her zaman göklerdedir ve kentin üstüne göklerden düşer. Erselik saatlerde yağar yere, yüzlerini sabaha döndürünce sokaklar, umduğunu bulamamış, üzgün, yaslı, ayrılınca birbirinden gövdeler, ve insanlar karşılıklı nefretler içinde yatarken aynı yatakta yan yana akar, akar yalnızlık ırmaklarca.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün Coen kardeşlerin kült yapımı Fargo adlı filmden söz edeceğiz. Film, borçları yüzünden kendi karısını kaçırmaları için iki beceriksiz suçluyla anlaşan bir araba satıcısının her şeyi eline yüzüne bulaştırmasını anlatır. Bu basit plan, bir dizi saçma sapan tesadüf ve kanlı cinayetle tam bir kaosa dönüşürken, Minnesota'nın dondurucu soğuğunda gerilim ve kara mizah adeta iç içe geçer. Frances McDormand, hamile polis şefi Mark Gunderson rolüyle sinema tarihinin en sıradışı kahramanlarından birini canlandırır. Mark, olay yerindeki vahşeti büyük bir sakinlikle ve ciddiyetle incelerken, aslında kötülüğün ne kadar sıradan ve anlamsız olabileceğini de gözler önüne serer. William Mack'in canlandırdığı korkak Jerry ve Steve Buscemi'nin hayat verdiği dengesiz suçlu karakterlerse insanın hırsı uğruna ne kadar zavallı durumlara düşebileceğini muazzam bir oyunculukla anlatır. Coen kardeşler bembeyaz ve ıssız kış manzarasını filmde adeta bir ana karakter gibi kullanarak izleyicide adeta kapalı alan korkusunu çağrıştıran açık hava gerilimini de yaratır. Fargo, açgözlülüğün en masum görünen kasabalarda bile nasıl bir canavara dönüşebileceğinin de hikayesidir. Filmin sonunda Marg'ın, "Bütün bunlar bir parça para içindi, öyle mi?" dediği o an, hayatın değerini ve hırsların anlamsızlığını adeta yüzümüze çarpar. Filmde karlar eridiğinde geriye kalan ise sadece kaybedilmiş hayatlar ve vicdan azabıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Unutmuşum her nedense yaptığımız son konuşmayı.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayırdam, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yayınlayarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbul'da sabaha karşı kuvvetli yağış bastırdı. Yollarda su birikintileri oluştu. Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi Anadolu yakasında Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oluyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'de denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara neden oldu. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Sakarya'da tavuk kesim fabrikasındaki bakım onarım sırasında soğutma sisteminin deposundan gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu. Bosna Savaşı'nın eli kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic, 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu.

0: Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İsrail unsurları son olarak Suriye'nin güneybatısındaki Beit Cin kasabası yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Sınırdaki bazı köylere baskınlar düzenlendi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ulşey Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şey Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyi ile Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan felakette ikinci bir sel ihtimalinden korkuluyor. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Dinleyeceğiniz haberlerden önce bazı başlıkları sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo ve Ruandalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Bosna kasabı Mladic hapishanede öldü. Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan sırasıyla Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

0: gerçekleştirdi. Görüşmelere ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'nın en sosyal hesabından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı görüşmede 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile yapılan görüşmede de ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını belirtti. İki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin sürece destek verdiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı.
1: Önümüzdeki süreçte sahayı çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Bu konuda tespitler yapacak ilgili kurumlarımız, sahadaki gelişme, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzda teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak. Önce silahlar bırakılacak, tasfiye süreci bitecek, bu sahada tespit edilecek, Milli Güvenlik Kurulumuzca teyit edilecek. Daha sonra diğer maddeler işler hale gelmiş olacaklar. Bizim hedefimiz bu hayırlı süreci en hızlı şekilde tamamlamaktır. Dün Suriye'de SDG, YPG kendisini feshettiğini ilan etti. Şam'da çok önemli bir toplantı oldu. Bundan dolayı da büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Yıl sonunda doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılacağını müjdeledi. Bakan Bayraktar Bursa'da konuştu.
2: Bütün hedefimiz, bizim adeta kızıl elmamız Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılındaki, vizyonundaki, enerjideki en temel hedefi bu. Bunun için çalışıyoruz. Karadeniz'de doğal gaz arıyoruz, üretiyoruz. Bu sene 2026 çok önemli bir yıl. O üretim iki katına çıkacak. Yani bugün 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu 4 milyon hane 8 milyona çıkacak 2026 yılının sonunda.
0: Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Düzenleme ile vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnafa iki ayrı seçenek sunulacak. İlk seçenekte borcun kredinin en fazla %25'ine denk gelen kısmı banka tarafından doğrudan ilgili kuruma yatırılabilecek. İkinci seçenekte ise borçlu esnaf daha düşük sübvansiyon oranlarıyla krediden yararlanabilecek. Geleneksel ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarını icra eden esnafa sağlanan bu muafiyet süresi de uzatıldı. Çini, bakır işletmeciliği ve ahşap oyma gibi mesleklerde kredi kullanımında borçsuzluk şartı aranmaması uygulaması 31 Aralık 2027'ye kadar devam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi.
3: Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü Mahrem İmamlar toplantısı. Bakın şunu altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin biliyorsunuz Adil Öksüz'ün elinde parmak izi çıktı. pilotun mahrem imamlarla ve Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı. Bas savcılığımız

0: çalışıyor. Muhtemelen operasyon derinleşecektir. Soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Biz sonuna kadar gideceğiz Muhsin Yazıcıoğlu'da. Yani ucu nereye dokunursa dokunsun. Ama ilk baktığımız zaman bu bir FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem gözüküyor. Olarak şu an tespitler onu gösteriyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, meteorolojik verilere göre 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini artıracaktır dedi. İbrahim Yumaklı, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni adımda Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karar kapsamında Suriyeli diplomatlar Türkiye'deki görev atamalarında, transit geçişlerinde ve her 180 gün içinde 90 günü aşmayan turistik seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak. Düzenleme, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince yürürlüğe girdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti.
2: İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir. Bölgenin geleceğinin tek taraflı güç kullanımıyla değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplumun hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz.
1: Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. İsrail'in ülkedeki olumlu siyasi süreci baltaladığını söyledi. Suriye'nin ulusal kapasitesini güçlendirmesi konusundaysa bir egemenlik hakkı olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca Suriye'deki yasama çalışmaları ve kalıcı anayasa taslağındaki ilerlemelere de dikkat çekildi. ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. Soykırımcı İsrail, Suriye'nin güneybatısına hedef aldı. Golan Tepelerine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Beit Cin kasabası yakınlarına saldırı düzenledi. Suriye Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre kasaba civarına iki top mermisi düştü. Aynı bölgenin bir gün önce de top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi. İsrail unsurları ayrıca Kuneitra vilayetinin güneyindeki bazı köylere de baskın düzenledi. Askeri araçlara köylere giren İsrail unsurlarının evlerde yasa dışı arama faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera vilayetlerine İsrail unsurları sık sık baskın düzenliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ulçey Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Bosna Savaşı'nın eli kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic, 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. 15 yıl saklandıktan sonra yakalanmış, 2017 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım ve savaş suçlarından müebbet hapse çarptırılmıştı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan felakette ikinci bir sel ihtimalinden korkuluyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo ve Ruanda'lı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Bosna kasabı Miladic hapishanede öldü. Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasında rakipleri belli oldu. Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe ise Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve Lasnik ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları oynandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Kaunas Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlılar lig aşamasında oynamaya hak kazandı. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'u 4-0 yenildi. Bordo Mavililer'de Malinovski ve Cebrel kırmızı kart gördü. Trabzon'da oynanan maçı da Macar ekibi 1-0 kazanmıştı. Bordo Mavililer Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdürecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi lig aşaması kuralları saat 14'te çekilecek. A milli kadın basketbol takımımız Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda A grubundaki 5. ve son maçında Polonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 2027 Dünya Kupası elemelerinde A milli erkek basketbol takımımız J grubundaki ilk maçında Litvanya ile karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta başlıyor. Haftaya lider giren Gençler Birliği henüz puanla tanışamayan Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor. Saat 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Eminevim Ümraniye Spor, Orfa Yapı Pendik Spor Futbol AŞ, Bandırma Spor karşı karşıya gelecek. 21.30'da ise Muğla Spor Kulübü, Bolu Spor, Antalya Spor, SMS Grup Sarıyer maçları oynanacak.
3: Hava durumu.
1: Sıcaklıklar düşüyor, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava öngörülüyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Uşak, Konya, Sinop 29, İstanbul, Eskişehir, Düzce, Van 26, İzmir, Denizli, Adana 35, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum 27, Antalya 39 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
1: Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tavşanlı-Hisarcık yolunun 18 ile 20

0: 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sokakta rastgele 10 kişiye "E der misin?" diye sorsak, kiminin "E", kiminin "E" dediğini fark ederiz. Aslında birçoğu "E" sesini kendince doğru söyler ama başka "E" seslerini bilmediği ya da nerede hangi "E" sesini kullanacağını çözemediği için doğru "E" sesini veremez ve bilinçsizce kulağına yerleşmiş olan sesi söyler. Pencere kelimesini kimileri pencere, kimileri de pencere diye telaffuz eder. Bir de yöresel söyleyişler vardır. Bilhassa "E" sesleri bu konuda çok belirleyicidir. Kastamonu'dan Denizli'ye kadar olan bölgelerde yaşayanlar genellikle "E" sesini çok açık söylerler. Bir benzin istasyonuna gidip "benzin doldur" diyen kişinin Afyon, Uşak, Isparta gibi yörelerde doğmuş olduğunu tahmin edebilirsiniz. İstanbul'un Balat semtinde oturanlarla Erzincan'ın bazı ilçelerinde "E" seslerinin kapalı kullanıldığı da bir gerçektir. "Ben" ve "sen" kelimesinin "ben sen" diye söylendiğine, devletin "devlet" diye telaffuz edildiğine tanık olmuşsunuzdur. Peki bunların hangisi doğru, hangisi yanlış? Yanlış olan bir tiyatro sanatçısının, bir spikerin ve hatta bir öğretmenin bu sesleri bilmemesidir. Daha da fenası öğrenmek için çaba göstermemesi, araştırmamasıdır. Konuşma dilimizde genel olarak birbirinden ayrı söylenen 3 E sesi vardır. Bunlar açık E, kapalı E ve orta E'dir. E sesleri üzerinde çokça durulan konservatuvarlarda açığa ve kapalıya yatkın E sesleri de öğretilir. Ancak bizim bilmemiz gereken temel 3 E sesini söylerken birbirinden ayırt etmek için 3 anahtar kelimemiz var. Hem, ben, sen. Şimdi 3 farklı E sesi çıkarıyorum. E, E, E. Hem, ben, sen kelimelerindeki E seslerine lütfen dikkat edelim. Hem, ben, sen. E seslerimizin açık olanı şu şekilde söylenir. Çene açılır, dil ileri doğru yükselir ve ses çıkar. Açık E, kelimenin başında, ortasına ve sonunda da bulunabilir. Sen öğren cümlesindeki her iki E sesi de açıktır. Doğal bir şekilde çıkardığımız E sesi ise orta E'dir. Ağzın doğal açıklığında çıkarılır. Açık E sesine göre alt çene daha açık ve dil daha aşağıdadır. Sözcüklerimizdeki E seslerinin pek çoğu orta E ile söylenir. Ön, düz ve geniş bir sestir. Evlinin bir evi, evsizin bin evi var tekerlemesindeki E sesleri orta E'dir. Dudakların kulaklara doğru gittiğinde, yani gülümser gibi bir durum aldığında, alt çenenin hafifçe sıkılarak çıkarılan E sesi ise kapalıdır. İstanbul'da bol miktarda kapalı E sesi bulunur. Ancak dilin gelişme sürecine paralel olarak, yıllar önce kapalı E ile söylenen pek çok sözcüğün, kapalıya yatkın ya da orta E'ye dönüştüğü gözlenmektedir. Kapalı E sesi, ses zenginliğimizin önemli bir parçası olup, yerinde kullanılması, güzel konuşmanın da göstergelerinden biridir. Ön ve düz sestir, fakat diğer E seslerine nazaran daha dardır. Kapalı E sesine vereceğimiz bir örnek, abdest kelimesidir. Buradaki dest, kapalı E sesiyle okunur. Birlikte söyleyelim, abdest, abdest. Abdesthane, abdestlik, abdestli, abdestsiz kelimelerindeki E sesleri kapalı söylenir. Bütün bu E seslerinin dışında dilimizde bir de uzun E sesleri bulunur. Ancak bunların sayısı oldukça az. Memul, memur, tesir, tesis gibi kelimeler uzun E sesine örnek olarak gösterilebilir. Azerbaycan Türkçesinde ve Türkmence'de çok miktarda uzun E sesi bulunur. Kafkaslardaki Adige dilinde uzun E sesleri yan yana iki E harfiyle yazılmaktadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu.

0: aynı çatı altında.
1: Merhabalar, Ankara'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, TRT stüdyolarından aynı çatı altında programımızda aileyi konuşmaya devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Ben spikeriniz Meltem Kuyucu, programımızı hazırlayanlar Murat Baran ve Nilay Yazar Kankeleş, teknik masada Tolga Kökten bu hafta ailede baba rolünü konuşacağız. Tabii ki değerli konuğumuzla. Efendim programımızın bu haftaki konuğu sosyolog ve aile uzmanı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, baba biyolojik bağın haricinde kültürümüzde aile için evin direği demek. Kural koyucu, otorite figürü babalarımız aynı zamanda rehberimiz de. Hocam toplumsal açıdan bakıldığında aile ve baba sadece duygusal bağımızın yanında ekonomik ve kültürel süreçleri de barındıran dinamik bir yapı hepimizin bildiği gibi. Türkiye'de babalık algısının tarihsel gelişiminden başlayarak farklı kültürlerde babalık rollerine de değinelim istiyorum. Baba rolünü sizden dinleyelim.
2: Evet, teşekkürler. Öncelikle tabii aile konuşulurken hep böyle anne ve çocuk kavramları evet. Çok öne gelir ama babalar böyle genellikle
1: sonradan daha dışarıda ve ikinci planda kalırlar.
2: Evet. Oysa böyle bir babalığı konuştuğumuz için de ayrıca mutluyum. Çünkü ben de iki çocuk babasıyım
1: Allah
2: aynı zamanda.
1: Hocam.
2: Tüm babaları da buradan selamlarımızı iletelim. Evet, tarih boyunca babalık rolleri farklı kültürlerde, işte tarihin belli dönemlerinde, içinde bulunan koşullar, coğrafya, tarihsel gelişim pek çok açıdan, millet özellikleri açısından farklı farklı stillerden bahsedebiliriz babalıkla ilgili. Yani geleneğimizde daha çok işte Selçuklu, Osmanlı geleneğindeki babalık rollerini düşünürsek daha bahsettiğiniz gibi daha otoriter ve evin geçimini sağlayıcı, yani o ekmek kazanan, İngilizlerin breadwinner dedikleri rolü erkeğin sağladığını, yani evin aynı zamanda sorumluluğunu üstlenen bireyler olarak gördüğümüz için baba biraz daha merkezi bir yerde duruyor. Fakat günümüz koşullarında biraz daha babalar işte kadın çalışma hayatına girmesiyle karar alma mekanizmalarında daha etkin olmasıyla birlikte yine anayasamızda yapılan değişikliklerle birlikte evin ortak sorumluluğunu ikisinin birlikte aldığını görüyoruz yani aile dengesinde. Ama tabii babalık çok ayrı ele alınması gereken, yani annelikten ve çocuğa karşı olan sorumluluktan, yükümlülükler açısından düşündüğümüz zaman ayrıca yükümlülükleri ve sorumlulukları olan, çünkü hem kadına karşı, anneye karşı hem de çocuğa karşı önemli bir yerde durduğunu bizim hatırlamamız gerekiyor. Biraz bunları tabii açmak lazım. Yani babalık niçin önemlidir? Çocuk açısından niçin önemlidir?
1: Evet.
2: Kadın açısından niçin önemlidir? Biraz bunları bu programda konuşalım istiyorum ben de.
1: Evet hocam. Peki tarihi birazcık şöyle yüzeysel olarak anlattınız. Günümüze dönelim. Malum dijital çağdayız. Sizce medya, dijital medya ve diziler babalık imajını nasıl şekillendiriyor günümüzde?
2: Yani babalık imajı evet sosyal medyada olsun, televizyon dizilerinde olsun, ekranlarda olsun çok doğru hani kurulmadığını maalesef söylemek durumundayız.
1: Evet.
2: Çok doğru rol modeller değiller. Bazen çok farklı otorite figürleri olarak var oluyorlar. Şiddet uygulayan, hatta işte kadına karşı şiddet uygulayan, çocuğa karşı daha otoriter olan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama tabii bizim geçmişimizde Süper Baba gibi diziler
1: tabii,
2: de vardı.
1: Tabii aile dizileri.
2: Bu, aile
1: evet.
2: dizilerimiz vardı. İşte Bizimkiler gibi, Ekmek Teknesi gibi dizilerde. Buradaki baba rollerini biraz medyadan bahsettiğiniz için model alırsak, yani daha anlayışlı, daha ailedeki tüm fertlerin ihtiyaçlarına duyarlı,
1: toparlayıcı,
2: güven verici bir yerde durduğunu görürüz. Aslında konuşmak istediğimiz şey tam da bu. Yani ailede baba çok önemli bir yerde duruyor. Yani çocuk için, başta eş için çok önemli bir
1: evet.
2: yerde duruyor. Kadın, evde anneyi konuştuğumuz programda da değinmiştik. Yani babaların, eşlerin kadınlara desteği evde çok önemli. Yani karar alma mekanizmaların evde verilecek kararlar noktasında da çocukları büyütürken mesela önemli ölçüde babanın ayrı telden, annenin ayrı telden çaldığı durumlarda çocukta da bir rol karmaşası ve doğru ne
1: Evet.
2: Sorusunun çok havada kaldığını görüyoruz. Yani mümkün mertebe burada eşler arasında ortak bir hedef doğrultusunda kararların alınması ve bunu çocukla aynı tutarlılıkta sergilenmesini

0: bekliyoruz. Burada babaların biraz ev içi rolleriyle ilgili sorumluluklarını ihmal ettiğini görüyoruz günümüzde. Yani daha çok sanki bu alan kadınlara, anneye bırakılmış
1: Evet,
0: gibi.
1: evet.
0: Oysa böyle değil. Yani çocuğun, mesela bir kız çocuğu düşünelim, babadan göreceği sosyal ve duygusal destek çok değerli. Yani o değerlilik hissi, takdir edilme hissini çocuklar arzu eder. Erkeği de
1: Mutlaka.
0: arzu eder, kız çocuk da arzu eder. Neden kızlar dedim? Çünkü kızların biliriz ki babalarla biraz daha farklı bir bağları
1: Hayatlarında
0: var.
1: tanıdıkları ilk
0: İlk erkek
1: erkek.
0: olduğu için
1: Evet.
0: işte erkeklerin de anneleriyle olan bağları bu noktada farklıdır. Bunları düşündüğümüz zaman bir çocuk babadan alacağı o sosyal duygusal desteği, güven duygusunu, takdir edilme duygusunu, değerli görülme duygusunu bir yere kadar annesinden alabilir. Yani bunu babadan isteyecektir ve talep edecektir. Bir şekilde biz toplumda şöyle çocuklar görürüz. Bir şekilde babasını, yani büyümüştür, meslek sahibi olmuştur ama hala babam beni acaba takdir ediyor mu?
1: Evet.
0: Babam doğru yaptım mı? Yani böyle duygularla yaşayan bireyler görürüz. Bunlar çok sağlıklı şeyler değil aslında. Çünkü babalar farkında olmadıkları bir şey çocuklarla bazen mesafe kurarlar. Yani işte ben babayım ve bir yerde durmalıyım. İşte duygularımı çok fazla göstermemeliyim. Çok, bunlar aslında çok da doğru şeyler değil. Yani ve çok kritik eden bir rolde dururlar. Çoğunluk hep çocuğa yanlışını söylemek, çocuğa
1: Evet.
0: hep bir müdahalede bulunmak. Ama bu müdahaleler hep böyle destekleyici bir müdahale değil ama tam tersi işte onu davranışını suçlayıcı bir dil diyelim. Yani olumsuzlamak anlamında kullanıyor. Şimdi bunlar zamanla çocuğu babadan da hani uzaklaştıran ve koparan tutumlar. Oysa babanın çocukla kurduğu ilişkide daha destekleyici bir yerde durması ve her zaman bu örneği veriyorum. 10 tane davranıştan 9 tanesi bile yanlış olsa bir tane olumluyu öne çıkarıp takdir etmesi. Bak bunu ne güzel yaptın dediğin zaman zaten diğerlerini çok olumlamadığını anlaşmış olursun. Yani
1: Evet.
0: dolayısıyla bizim illa bir yanlışı çok böyle vurgulayıp öne çıkarmaya da gerek yok. Yani mümkün mertebe olumlu tarafından yaklaşıp çocukları desteklemek lazım. Burada da babalar daha otorite figürünü temsil ettikleri için babadan alınacak bir takdir duygusu, bir beğenilme duygusu çocukta kat be kat bir olumlu etki yaratacaktır ve hayat boyu bu eksikliği yol açmamasına sebebiyet verecektir. Çünkü çocukluk döneminde tatmin edilemeyen bu değer algısı, değersizlik duygusu maalesef ileriki yıllarda başka başka alanlardan tatmin edilmeye çalışacağı için yanlış yapılacak bir ilişki ya da farklı farklı bir eğilim, yönelim ya da bir bağımlılık türünde geliştiğine şahit olabiliyoruz.
1: Neyse ki çocuklar ve babalar biraz daha günümüze göre daha yakınlar. Çünkü eski nesil babaları hepimiz duyarız, biliriz hocam. Çocuğu uyurken öper koklarlar, mesafeli dururlar. Hatta edebiyatımızda da baba bir çatışma ya da helallik istenen bir kahraman olarak işlenmiştir hep. Ya da babasız ve gölge baba gibi temalarla ele alınmıştır. Neyse ki yeni nesil ebeveynlikte babalar artık oyun arkadaşı oldular çocukları için. Çocuk gelişiminde babanın oyun kurması ve oyuna eşlik etmesini konuşalım günümüz için.
0: Evet, güzel bir noktaya değindiniz. Ben de bu bahsi Can Yücel'in bir şiirinin ismiyle açayım. Ben en çok hayatta babamı
1: Babamı
0: sevdim der.
1: sevdim.
0: Biliyorsunuz
1: Evet, çok
0: babası da
1: etkilenirim o şiirden
0: Hasan
1: ben de.
0: Ali Yücel önemli bir bakanımızdı, milletin
1: Evet.
0: bakanımızdı ve önemli ölçüde klasikler onun döneminde çevrildi. Buradan da onların hepsine saygılarımızı, hürmetlerimizi, rahmetlerimizi iletelim. Evet, babamızı sevmek yani çocuk açısından çok değerli. Oyun da zaten ancak öyle kurulabilir. Yani babasını sevecek ki ya da baba o sevgiyi çocuğuna verecek ki çocuk da babasıyla oynayabilsin, değil mi?
1: Evet.
0: Yani ister istemez o yakınlığı göstermek lazım. Ama baba baba olarak, çocuk da çocuk olarak, yani biz babamla arkadaş gibiyiz. Bazen bu seviyenin de aşıldığı durumlara da tanık oluyoruz. Yani ikisinin birlikte eğlenmesi, birlikte öğrenmesi en güzel şey. Yani bir yerde durup da sürekli böyle didaktik olarak çocuğa sürekli ben mesaj vereyim, bir şeyler öğreteyim gibi bir yerde de konumlanmasına gerek yok. Ama çocukla çocuk olmayı da tamamen o babalık rolünü paranteze almasına da gerek yok.
1: Evet.
0: Yani baba olacak ama oyunda olacak. Çocuk da çocuk olduğunu bilecek. Birlikte vakit geçirecekler nitelikli bir şekilde. İdeal olan bu. Geçmiş dönem babalık rollerinde evet dediğiniz gibi durumlar vardı ama fiziksel olarak da daha yakındılar. Şimdikinde karşılaştığımız güçlük babaların fiziksel teması daha çok azaldı çocuklarla. Yani herkes dijital mecralar üzerinden bir hayat sürdürdüğü için
1: Evet.
0: fiziksel olarak çocuklarla yakın olmak, birlikte zaman geçirmek, bunlarda biraz daha gerilemeler yaşandı.
1: Aslında güzel bir denge kurmak gerekiyor dediniz. İnsanın hayat içinde birçok arkadaşı olabilir ama sadece bir babası olur.
0: Evet,
1: Onu
0: annelik ve babalık
1: unutmamak lazım. Evet.
0: rollerini hiçbir zaman bizim anne oluşumuz, baba oluşumuz ömür boyu sürecektir.

0: Neden? Çünkü o aile, yani istemediğimiz bir şey. Tabii işler yolunda gitmediği zaman bir boşanma da gerçekleşmiş olsa annelik ve babalık rolü her zaman devam eder. Yani o çocukla her zaman sizin bir ilişki ve iletişiminizi sürdürmeniz gerekir. Çünkü size ihtiyacı vardır. Her zaman annesisiniz, her zaman babasısınız. Bu
1: Evet.
0: duyguyu da vermeniz de gerekir. Bazen yanlış ebeveyn tutumlarında böyle hani sen artık benim çocuğum değilsin, işte ben artık seni tanımıyorum gibi çocuğun verdiği belli kararlardan dolayı ebeveyn tutumlarında bu tarz sertlikler de yaşanabiliyor. Ama bunlar çok sağlıklı şeyler değil. Burada esnekliği biraz muhafaza etmek lazım. Elbette çocuklarımız bizim tıpatıp aynımız olmayacak. Onlar daha farklı bakacaklar
1: Mutlaka.
0: hayata, yaşam tarzlarını farklı kuracaklar. Ebeveynlerin burada mümkün mertebe onlarla olan bağını bir şekilde bu esneklikle sürdürmeye çalışmaları gerekiyor. Çünkü çocuk gerçekten annesiyle babasıyla iletişimini kopardığı zaman tamamen hayatta yalnız kalıyor ve çok yanlış tercihlerde bulunuyor. Sonra kendine bir hayat kuracaksa o hayatı da çok yanlış kuruyor ve sorunlar böyle kar topu gibi büyüyerek gidiyor. Anneler, babalar şunu unutmasınlar. Her ne kadar kendileri, çocukları farklı farklı şahsiyetlerde, karakterlerde büyüyorlar ama o bağın kopması çok çok daha büyük trajedilere sebebiyet veriyor. Mümkün mertebe çocuklarına sahip çıksınlar. Farklı bireyler olsalar bile mümkün mertebe onlarla ilgilenmeyi sürdürsünler ve anne olduklarını, baba olduklarını, onların daima hayatta ne olursa olsun arkalarında olacakları duygularını çok net vermeleri gerekiyor.
1: Aslında daha önceki bölümlerde konuşmuştuk eş seçimiyle ilgili. Evet, evlenirken bir hayat arkadaşı seçtiğimizi düşünüyoruz başlangıçta ama aslında ilerideki çocuklarımız için de bir ebeveyn seçiyoruz. Anne ya da baba seçiyoruz, değil mi hocam? Yani çocukta evet eşler anlaşamayabilirler, boşanabilirler ama çocuktan asla boşanılmaması gerekiyor.
0: Kesinlikle, yani o duyguyu çocuğun hissetmemesi lazım. Şimdi anne ve baba ayrılıyorsa çocuğun burada bir suçu yok ki. Yani
1: Evet.
0: çocuklar genellikle, bakın, yapılan araştırmalarda hep çocuklar kendilerini suçlu hisseder bu durumda. Yani özellikle o dönemin çocuğun duygu durumuna göre, tabii yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak yönetilmesi gerekiyor. Yani çocuğa bu durumun aktarılması, çocuğun duygu durumunu yönetilmesi ve hiçbir şekilde yine annelik ve babalık rolünün devam edeceğini, o iki bireyin çocuğun arkasında olacağının çok net olarak çocuğa söylenmesi gerekiyor. Çünkü çocuk o anda şimdi ben ne olacağım, ortada mı kaldım gibi duyguya da kapılabiliyor. Yani bunların iyi yönetilmesi lazım. Bazen de bu tür durumlar olmuyor mu? Evet, oluyor. İşte zaten böyle durumlarda da ya devletimiz anneye bir destek sunuyor, kimin yanındaysa çocuk, ya da çocuğu devlet korumasına alıyor.
1: Günümüzde rol dağılımı açısından babalık ve annelik aynı düzlemde mi yaşanmaya başladı hocam? Yani babalık kavramı yeni bir babalık kavramına mı dönüştü? Kadının da iş hayatına girmesiyle erkeğin çocuk bakımı, ev işleri gibi faaliyetlerde daha aktif hale gelmesi gerekti. Öyle değil mi hocam? Birazcık da erkeğin bu rolünden de söz edelim. Aslında değindik ama
0: Evet,
1: daha
0: yani rol
1: derinlemesine
0: farklılaşmaları
1: konuşalım.
0: tabii ki yaşandı. Bunun aslında sağlıksız şeyler değil ama şunu unutmamak lazım. Yani kadın annelik rolünün sınırları ve yapabilecekleriyle babalık rolünün sınırları ve yapabilecekleri aynı şeyler değil. Yani evet, dayanışma, iş bölümü olacak ama anne anne gibi olmak zorunda, baba baba gibi olmak zorunda. Zaten hiçbir şekilde bunların böyle tamamen birbirinin iç içe geçtiği durumlardan bahsedemeyiz. Yani bazen iş bölümüyle farklı farklı rolleri üstlenebilir babalar. Anneler de üstlenebilirler ama baba, o babalık, çocuğa baba gibi davranma rolünü hiçbir zaman anneye devredemez. Anne de bu rolü bazen toplumumuzda görürüz. Ben bu çocuğa hem annelik yaptım hem babalık
1: Evet.
0: yaptım. Şimdi bu söz fedakarlığı anlatan bir şeydir. Evet, çok doğrudur ama bir de gidip o insanları bir soralım, kolay bir şey mi? Yani çünkü bu zor bir şey olduğunu anlatan bir söz aynı
1: Evet.
0: zamanda. Baba, o onun için çocukla kurduğu mesafe, babanın durumuyla annenin durumu aynı değil. Ama bu rollerin mümkün mertebe farklılaşması doğaldır. İş bölümü, dayanışma, karşılıklı olarak evdeki sorumlulukların paylaşılması daha sağlıklı bir yere doğru evrildiğinden bahsedebiliriz.
1: Bu aynı zamanda çocuğun cinsel kimlik gelişimiyle de ilgili değil mi hocam?
0: Evet, güzel bir noktaya değindiniz. Yani çocuğun bu tür rollerin çok iç içe geçtiği durumlarda tabii rol model alacağı kişi
1: Evet.
0: konusunda da karmaşa yaşamasına sebebiyet verebilir. Yani babasından babalığı öğrenir çocuk. Yani erkek
1: Evet.
0: olmayı, annesinden de kadın olmayı, anne olmayı öğrenecektir. O yüzden bunları da çocukların özellikle ergenlik dönemlerinde cinsel kimlik karmaşası yaşamalarına sebebiyet veren tabii pek çok farklı sebepler var. Yani bugün sosyal
1: Tabii
0: medya,
1: mutlaka.
0: diziler, kanallar, sosyal onların biyolojik özelliklerine göre değişen durumlar. Yani bunların da dikkatli yönetilmesi ve önemli ölçüde çocuğa şahsiyet ve kimlik kazandırırken bu netliğin kurulması çok önemli.

0: karşı cinsle ilişkilerini de ona göre dengeleme açısından. Kadın erkek rollerinin ailede değil mi yerli yerinde oturması sanıyorum karşı cinsle ilişkiler için de önem
1: Evet,
0: kazanıyor.
1: bugün annenin babayla olan, babanın anneyle olan, birbirleriyle olan ilişkisini çocuk modelleyeceği için oradaki sağlıklı bir ilişki, sevgi, saygı, ilgi ilişkisi çocuğun doğru rol modelleyeceği bir durum olur. Ama bazen bu durumun olumsuz yaşandığı durumlarda daha kaçıngan, bu
0: Evet.
1: olaylara daha mesafeli, daha soğuk durumlarla karşı karşıya kalacaktır. Yani çok önemli bir noktaya değindiniz. Ebeveynler kendilerinin dışında da çocuğa karşı bir sorumluluk oldukları duygusuyla aslında birbirleriyle iletişimde olurlarsa aile içinde daha sağlıklı olacaktır.
0: Babalık izni ve aile eğitim programı hakkında bakanlığın yaptığı çalışmalardan da biraz söz edelim isterim. Bir de parantez açmak istiyorum. Bakanlık nezdinde her yıl kutlanan Anneler Günü'ne ek olarak artık Babalar Günü de kutlanıyor. Birazcık da buna değinelim.
1: Evet, şimdi böyle babalık izni, annenin çocuk doğumdan sonra kullandığı izinle beraber babanın da alabileceği izinle ilgili daha esnek düzenlemeler yapıldı. Aile eğitim programlarımız aep.gov.tr'den vatandaşlarımız çok rahat ulaşabilirler. Az önce annenin bir boşanma sonucunda çocukla beraber kaldığı
0: Evet.
1: oranlardan bahsetmiştik. Yani bunlara tek ebeveynli aileler diyoruz. Ölüm ya da boşanma neticesinde çocuğuyla kalan aileler. Bu erkek de olabilir, kadın da olabilir.
0: Tabii.
1: Bunlarla ilgili ayrı eğitim programlarımız var. Yani bu içeriklere ulaşabilirler bizim aile eğitim programlarımız kapsamında. Yine bizim bakanlığımızda E-Devlet üzerinden aile danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. Yani bu şekilde de destek duyan ailelerimiz E-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler ve kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezinde bu destek sağlanacaktır. Randevu alırlar, gidebilirler. Böyle bakanlığımızın aile eğitim programları bir ailenin sağlıklı bir şekilde aile kurumunu sürdürmesiyle ilgili çok önemsediğimiz destekler. Yine Ailem İlk Öğretmenim adıyla bir uygulamamız da var. Bunları telefonlarına, akıllı telefonlarına indirebilirler. Burada hem çocuğun gelişimini takip edecekler bu uygulamayla beraber hem de ihtiyaç duydukları, işte mesela çocukla ilgili herhangi bir sağlık sorunu var ya da işte sosyal duygusal gelişimiyle ilgili bir soru işareti var. Bu noktada da uzman desteği alabilecekleri bir uygulama. Bunu da buradan söylemiş olayım. İlk öğretmenim Ailem uygulamasını da burada indirebilirler telefonlarına.
0: Bu hatırlatma için teşekkür ediyoruz hocam. Önceki programlarımızda koruyucu ailelikten söz etmiştik. Peki tek başına yaşayan beyefendiler var ve koruyucu aile olmak istiyor. Bu beyefendiler için süreç nasıl ilerliyor?
1: Evet, burada bazen sanki koruyucu aile olmanın şartı işte bir aile olmak
0: Evet.
1: gibi düşünülse bile yalnız yaşayan bireyler de, boşanmış bireyler de koruyucu aile olabilirler. Yani bizim orada önemsediğimiz bakanın koruyucu aile hizmetinde bir çocuğun bir ebeveyn yanında sağlıklı büyümesini sağlamak. Yani bir baba da bugün bir erkek çocuğa koruyucu aile olabiliyor. Yani
0: Rol modeli olması önemli değil mi
1: evet,
0: hocam orada?
1: mümkün mertebe onun durumunun mesela işte bir akademisyen olabilir. Üniversitede yalnız yaşayan biri olabilir. Bu mesela böyle koruyucu aile olan insanlar tanıyoruz. Ya da işte bir çalışan, herhangi bir bakanlıkta çalışan bir yalnız yaşayan bir kadının da koruyucu aile olduğu durumlar çok karşılaşıyoruz. Sadece yaşla ilgili 25-65 yaş aralığı var. Bu da şundan dolayı konmuş durumda. Yani siz belli bir yaşa kadar bu çocuğa bakabilirsiniz. Hani belli bir yaştan sonra biraz daha artık bu kendi
0: Evet.
1: bakım yükümlülüğünüz artacağı için
0: Doğru.
1: bu çok esnek aslında geniş bir aralık 25 ile 65 arası. Hemen herkes dediğim gibi koruyucu aile olabilir. Yeter ki bir başka çocuğun sorumluluğunu almak, onu hayata hazırlamak, ona sosyal duygusal destek olmak ve o çocuğun ona anne ve baba diyeceği duygusuyla
0: Bir çocuğun elini
1: hissetmek.
0: sıcacık
1: Kesinlikle,
0: tutabilmek değil mi
1: kesinlikle. Yani
0: önemli olan?
1: biz her zaman şunu söylüyoruz. Devlet korumasındaki çocuklarımız o kadar iyi koşullarda ki çok iyi çocuk evlerimiz var. İmkanlar çok yüksek ama bir anne babanın sunacağı sosyal duygusal desteği kurumlar maalesef sunamadıkları için hiçbir çocuğumuzun mümkünse bütün çocuklarımızın bir koruyucu aile yanında yetişmesini arzu ediyoruz. Aynı zamanda da devletimizin koruma hizmetinde çok güçlü bir şekilde sürdüğünden de bahsedelim. Yaklaşık 15 bin civarında çocuğumuz devlet korumasında ama koruyucu ailedeki çocuk sayımız da 11 binlerdeki çocuğumuz da koruyucu aile sayısındaki çocuğumuz da bu şekilde devam ediyor ve günden güne de bu sayı artıyor. Bu da sevindirici bir şey.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta aileyi baba ekseninde konuştuk. Babanın günümüzdeki rolünü ele aldık. Çok değerli konuğumuz Doçent Doktor Olgun Gündüz'le. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmeyi ümit ederek sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazarkan Keleş ve

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

0: sana gönlüm verdim nasıl güzel.
1: Melodili dakikalar sona erdi. Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün boks tarihinin en vahşi, en teknik ve en sokak kokan efsanesinden Panama'nın ulusal kahramanı Roberto Duran'dan söz edeceğiz. Roberto Duran, ringde sergilediği müthiş performansın yanı sıra rakibinin adeta ruhunu teslim alan bir boksördü. Sporcu bu yüzden Mano de Piedra, yani taştan eller lakabıyla anılır. Roberto Duran'ın hikayesi Panama'nın yoksul mahallelerinde başladı. Onun boksu estetikten ziyade bir yıkım operasyonuydu ama bu yıkımın içinde dahice bir savunma ve yakın dövüş tekniği gizliydi. 1970'li yılları hafif sıklette bir kasırga gibi domine ettikten sonra 1980 yılında efsanevi Sugar, Şeker Ray Loanard'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Bu maçla birlikte o artık Latin Amerika'nın yenilmezlik simgesiydi. Onun tarzı rakibini nefessiz bırakana kadar üzerine giden ve geri adım atmayı hakaret sayan saf bir öfkeyle doluydu. Ancak her devin bir düşüş anı vardı. Duran için bu meşhur Nomaz, daha fazla yok maçıydı. Leonard'la yaptığı rövanşta rakibinin oyunlarına dayanamayarak dövüşü yarıda bırakması tüm dünyayı şoke etti. Bir gecede kahramanlıktan tartışılan bir isme dönüşmüştü. Fakat Duran, bitti denilen yerden yeniden doğmayı yine de başaracaktı. 30'lu yaşlarının sonunda kazandığı destansı zaferlerle taştan ellerin sadece bir lakap değil, sarsılmaz bir irade olduğunu kanıtladı. 50 yaşına kadar ringde kalan bu efsanevi sporcu, boksun onur ve yeniden doğuş hikayelerindeki en büyük aktörlerinden biri olarak bugün de hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'dan konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbul'da sabaha karşı kuvvetli yağış bastırdı. Yollarda su birikintileri oluştu. Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi Anadolu yakasında Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oluyor. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'de denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Sakarya'da tavuk kesim fabrikasındaki bakım onarım sırasında soğutma sisteminin deposundan gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de

0: orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarına kınadı. Toplantıda ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İsrail unsurları son olarak Suriye'nin güneybatısındaki Beit Jin kasabası yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Sınırdaki bazı köylere baskınlar düzenledi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ulçey Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şey Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Bosna Savaşı'nın eli en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan felakette ikinci bir sel ihtimalinden korkuluyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

1917'nin başında Rusya'da 1. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkisi çok ağır hissediliyordu. Savaşın başlamasıyla St. Petersburg'dan Petrograd'a dönüştürülen Rusya'nın başkentinde gıda maddelerine erişimde sıkıntı yaşanıyor, ülke çapında köylüler işledikleri toprağa sahip olamamaktan, işçilerse yaşam ve çalışma koşullarından şikayet ediyordu. 3 yıldır devam eden savaş, milyonlarca kişinin yaşamına mal olmuş, çok sayıda asker silahlarını bırakıp cepheyi terk eder hale gelmişti. Temel ihtiyaç maddelerinde kıtlık yaşanıyor, bu durumun yaratabileceği sonuçların farkında olanlar olası bir isyandan endişeleniyordu. Rusya parlamentosu olan Duma'nın başkanı Mikhail Rodzianko, 10 Şubat'ta Çar II. Nikolay'a gönderdiği mesajda gıda sıkıntısının olası sonuçları hakkında net uyarılarda bulunuyor ve şöyle diyordu. İçişleri Bakanı Protopopov'u görevden almazsanız her şey olduğu gibi devam edecek ve 3 hafta sonra karşınızda o kadar güçlü bir devrim bulacaksınız ki sizi ve hanedanınızı yeryüzünden silecek. Nitekim 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı kıtlık ve ekonomik yıkım üzerine Şubat 1917'de başkentte başlayan halk ayaklanmaları sonucunda Çar II. Nikolay 15 Mart günü tahtı bırakmak zorunda kalıyor ve böylece 17

17. yüzyıldan bu yana Romanov Hanedanı tarafından yönetilen Rus İmparatorluğu son buluyordu. Ardından kurulan geçici hükümetin ilk işi haklar ve özgürlükleri genişletmek, siyasi suçluları affetmek ve bir kurucu meclis için seçim düzenleme kararı almak oluyordu. Bundan 9 gün sonra da idam cezası kaldırılıyor, siyasi suçluların affedilmesi, hapsedilen sosyalist devrimcilerin serbest bırakılması kararı alınıyordu. Böylece yurt dışındaki devrimcilerin ülkeye dönmesi, ülkedeki sosyalist hareketlerin daha da güçlenmesine neden oluyordu. Şubat devriminin ardından Ekim devriminin liderliğini yapacak isimler birer birer Rusya'ya dönüyorlardı. 1906'da Sibirya'ya sürgüne gönderilirken kaçarak Avrupa'ya giden Lev Troçki, 17 Mayıs 1917'de 1900'den beri sürgünde yaşayan Vladimir Lenin ise 16 Nisan 1917'de geri dönüyordu. Petrograd'a dönen sosyalist liderler Ekim devriminin yapılmasında önemli rol oynuyor ve Vladimir Lenin liderliğindeki Bolşevikler, Ekim 1917'de barış, ekmek, toprak sloganıyla geçici hükümeti devirip iktidarı ele geçiriyordu. Lenin, devrimin doğrudan sosyalist aşamaya geçmesi gerektiğini savunuyordu. 1918'de Brest-Litovsk Anlaşması'yla Rusya'yı 1. Dünya Savaşı'ndan çıkarıyor, bu hamle ağır toprak kayıplarına yol açsa da Bolşevik iktidarının gücünü pekiştiriyordu. 1918-1922 yılları arasında Bolşeviklerle Çarlık yanlılar arasında yaşanan yıkıcı savaşın ardından devrim, Çarlık Rusyası'nı yıkarak 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulmasına ve ideolojik bir Doğu-Batı bloklaşmasının doğmasına zemin hazırlıyordu. Bolşevik rejiminin zaferinin ardından Çarlık yetkilileri, aristokratlar, askerler, entelektüeller ve din adamlarından oluşan yaklaşık 1,5-2 milyon insan da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor ve dünyanın farklı bölgelerine göç ediyorlardı. Göçmenlerin önemli bir kısmı Karadeniz üzerinden İstanbul'a sığınıyor ve İstanbul, Beyaz Rusların Avrupa ve Kuzey Amerika'ya dağılmadan önce toplandığı en kritik merkezlerden biri haline geliyordu. ...1940'lı yıllarda klasik eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinde görev almış, Dostoyevski, Çehov, Molière gibi birçok yazarın Türkçe'ye ilk olarak kazandırılmasını sağlamış bir gazeteci, Orhan Velikanık'ın yakın dostu Erol Güney'den bahsedeceğiz bugün sizlere. Asıl adı Misha Rotenberg olan Erol Güney, 1914 yılında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğar. Zengin bir petrolcü olan babası Bolşevik devriminden sonra varlıklı yaşam koşullarının değişeceğini öngörerek ailesini önce Tiflis'e yerleştirir. Daha sonra da ihtilalin yarattığı kaos ve iç savaş ortamı nedeniyle ailesiyle birlikte 1920 yılında Erol Güney henüz bir çocukken Rusya'dan İstanbul'a göç eder. Kısa bir zaman sonra komünistlerin Tiflis'i tamamen ele geçirdiklerini anımsıyorum. Onlardan ne kadar kaçarsak kaçalım sonunda bize yetişmişlerdi. Birkaç gün eve kapandık, durum sakinleşince de çıkmaya başladık. Bir gün mürebbiyle hava almak için evden çıktım, içimde hala bir korku vardı. Babam bizimki gibi oldukça zengin bir aile için Bolşevik ihtilalinin tehlikeli olacağını görüyordu. Litvanya doğumlu olmasının verdiği haktan yararlanarak ailemiz için Litvanya pasaportu aldı. O sırada Litvanya bağımsız bir devletti. Bu pasaportlar sayesinde 1920 yılında Sovyet rejiminin artık Rusya'nın hemen her yerinde hükümran olduğu zaman bu ülkeden çıkabildik. Nasılsa annemin dul olan annesi de bizimle birlikte gelebildi. Böylece 5 kişiden oluşan ailemizle bu yılın ikinci yarısında Batum'dan İstanbul'a vapurla geldik. Eğitimini İstanbul'da devam eden Güney, St. Joseph Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde yeni açılan felsefe bölümüyle Fransız, İngiliz Edebiyat bölümünü bitirdi. Bu arada Türk vatandaşlığına geçerek Erol Güney adını aldı. 1936 yılında bütün Avrupa karışıkken Türkiye Beyaz Ruslara vatandaşlık hakkı verdi. Bu kararı kimler aldı bilmiyorum ama bana çok büyük bir iyilik yapmışlardı. O sırada üniversitede okuyordum ve hemen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettim. 1937 yılında da kabul edildim.

O tarihteki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, çeviri bürosundan 100 klasik eseri Türkçe'ye kazandırılmasını ister. İyi derecede Rusça, Fransızca,

sahiptir ve Güney, bu çevrenin en sevilen, en neşeli, entelektüel birikimiyle saygı gören figürlerindendir. Erol Güney, 1940 yılından 1946 yılına kadar burada çalışırken, tercüme bürosunun başında bulunan Sabahattin Eyüboğlu başta olmak üzere Azra Erhat, Cahit Külebi, Orhan Velikanık, Necati Cumalı, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Mina Urgan ve Abidin Dino gibi kişilerle yakın dostluklar kurar. Bu dönemde tercüme dergisi için çeviriler de yapar. Lise yıllarından beri tanıdığı ve kendisiyle birlikte tercüme bürosunda çalışan Dora ile evliliğinin ardından da evlerinden dostları hiç eksik olmaz. Hatta Orhan Veli'nin şiirlerine ilham olan platonik aşkı Bella da Erol Güney'in baldızıdır. Ayrıca Dora ve Erol çiftinin kedileri Edibe de Orhan Veli'nin şiirlerine konu olur. Erol Güney'in kedisi kendisinden daha meşhurdur. Benden ve Dora'dan başka sevdiği Bella ve kedimiz Edibe vardı. Diyebiliriz ki ikisine de tutkundular. Gelir gelmez kedimiz Edibe onun dizine atlardı. Orhan da uzun uzun onu okşardı. Bella ile uzun saatler bir arada kalırlardı. Pek konuşmazdı ama hep seyrederdi. Böylece Edibe de onun sahibi Erol Güney de unutulmadı. Yani Türkiye'de benim ismimi bilenler ne yaptığım klasik tercümelerimi ne de tercüme dergisindeki yazılarımı biliyorlar. Daha çok bu şiirlerden anımsıyorlar. Çıkar mısın bahar günü sokağa, işte böyle olursun. Böyle yattığın yerde düşünür düşünür durursun. ...1946'da iktidar seçimleri kaybedip 5 Ağustos 1946 tarihinde Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığından istifa etmesinin ardından tercüme bürosu işlevsizleşir. Erol Güney de diğer birçok arkadaşı gibi tercüme bürosundan istifa eder ve Ajans France Presse'de gazeteciliğe başlar. Sabahattin Eyüboğlu 1947 yılında Paris'e gider, Orhan Velikanık ise 14 Kasım 1950'de hayata gözlerini yumar. Öldüğü zaman hala Türkiye'deydik. Karım Dora, Orhan'ın son saatlerinde yanındaydı. Bazı kayıpların acıları zamanla azalmıyor. Onun şiirde

Tercüme Dergisi şiir özel sayısıyla da yaşadığını hissettim. Erol Güney 1955 yılının Mart ayında gazetedeki köşesinde Polonya Elçiliği'nin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile bağlantıya geçtiğini ve Sovyetler Birliği'nin Türkiye ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerini iyileştirmek istediğine dair bir yazı kaleme alır. Bunun üzerine 19 Mart 1955 tarihinde Adnan Menderes hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye aleyhine çalıştığı gerekçesiyle Güney'i önce Yozgat'a sürgüne gönderir. Ardından kendisi için Fransa vizesi temin edilir ve sınır dışı edilerek Paris'e gönderilir, vatandaşlıktan çıkarılır. Erol Güney önce Paris'e gidip Fransız basın ajansında çalışmayı dener. Ancak sürekli göçmen statüsünde yaşamaktan bıktığından 1956 yılında İsrail'e yerleşerek İsrail vatandaşı olur. Yaşamının geri kalanını gazetecilik mesleğini sürdürdüğü Tel Aviv'de geçirir. Erol ve Dora Güney yurt dışında yaşadıkları yıllarda Türkiye'yi ve dostlarını hiç unutmazlar. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Güney'in Türkiye'yi tekrar ziyaret etmesi de çok kolay olmaz. Türkiye'den ayrılışından tam 35 yıl sonra 1990'da vize almayı başarır, İstanbul'a gelir ve ilk işi Orhan Veli'nin mezarını ziyaret etmek olur. Orhan'ın heykelinin yanı başında boğaza bakarak bir müddet oturdum. İçimden onunla konuşmak geldi. Orhan dedim. Seni bu son yıllarda daha çok hatırlıyorum. Nedeni de açık. Çok sevdiğim Türk diliyle başlıca bağımı sen oluşturuyorsun. Oturduğum yerde yakın arkadaşlarım arasında pek Türkçe konuşan yok. Böyle olunca Türkçe ile ilişkimi şiirin vasıtasıyla yürütüyorum. Ne iyi ki şiirlerin bu işler için çok elverişli.

Ömrünün sonuna kadar İbranice, Türkçe, İngilizce ve Fransızca makaleler yazarak çalışmaya devam eden Erol Güney, İsrail siyaseti, Orta Doğu dengeleri ve Soğuk Savaş konularında isabetli öngörüleri, felsefi ve mantıksal analizleriyle öne çıkan bir gazeteci olarak tanınır. İsrail'in en köklü ve yüksek tirajlı gazetelerinden birinde dış politika analisti ve başyazarlarından biri olur. Hatta bir dönem gazetenin Washington DC temsilciliğini de yürüten Erol Güney, 11 Ekim 2009 günü 95 yaşında Tel Aviv'de hayata gözlerini yumar.

0: Mavi Sesler.
1: Her yıl 22 Mayıs tarihinde Dünya Biyoçeşitlilik Günü, bir başka adıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanır. Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki tüm canlı türlerinin, yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi çeşitliliğini ve bu türlerin genetik farklılıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda bu canlıların içinde yaşadığı alanların çeşitliliğini de kapsıyor. Biyoçeşitlilik kısaca yaşamın çeşitliliği anlamına geliyor. Peki yaşamın çeşitliliği neden önemli? Çok çeşit olmadan mutlu ve huzurlu yaşayamaz mıyız? Bilim insanları dünyada kara, deniz ve mikroorganizma dahil toplamda 8 milyon 700 bin kadar canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu türlerin hepsi henüz keşfedilmiş değil. Şu ana kadar tanımlanan, yani bilimsel olarak kayda geçen tür sayısı ise yaklaşık 2 milyon 200 bin. Nüfusumuzun yaklaşık 8 milyar 23 milyon olduğunu düşünürsek, kaynakları kısıtlı olan dünyada nimetleri daha az çeşitlilikle paylaşsak iyi olmaz mı? O zaman gelin hep birlikte hayal edelim. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu? Neler değişirdi? Örneğin antik dönemlerde insanların şehirleri terk etmesine bile sebep olan arılar olmasaydı. Toprak solucanları ve mikroorganizmalar olmasaydı mesela ne kaybederdik? Yarasalar, karıncalar, planktonlar olmasaydı, kunduz olmasaydı mesela ne olurdu? Neler olmazdı ki? Öncelikle ekosistem hizmetleri çökerdi. Tozlaşmayı sağlayan arılar, kelebekler ve diğer böcekler olmasaydı,

0: olmadan meyve sebze üretimi ciddi zarar görürdü. Öyle ki arılar dünyadaki çiçekli bitkilerin %90'ının üremesini destekliyor. Solucanlar, mantarlar, mikroorganizmalar toprağı besler. Onlar olmadan tarım yapılamaz hale gelirdi. Toprak döngüsü çökerdi. Tohum yayan, meyve ağaçlarının çoğalmasını sağlayan, böceklerin nüfusunu kontrol eden yarasalar olmasaydı, tarım zararlıları artacak, tropikal ormanlar yenilenemez hale gelecekti. Baraj inşa ederek yeni sulak alanlar oluşturan, ekosistem mühendisi olarak da bilinen kunduzlar olmasaydı, su rejimi değişir, birçok tür için yaşam alanı sağlanamazdı. Toprağı havalandıran tropikal karıncalar olmasaydı, besin döngüsü aksar, orman yapısı değişirdi. Saydığımız bu canlı türleri aslında anahtar türler olarak kabul ediliyor. Anahtar türler, bir ekosistemde varlıkları ya da yoklukları, ekosistemin genel yapısını, dengesini ve işleyişini doğrudan etkileyen canlı türleri. Onlar olmadan bir ekosistem büyük ölçüde bozulur veya tamamen çökebilir. Birkaç örnek daha verelim mi? Mesela Afrika savan filleri, deniz yıldızları, köpek balıkları anahtar türler arasında yer alıyor. Onlar olmadan ekosistem daha az çeşitli, daha az dengeli ve daha az üretken oluyor. Sulak alanlar suyu doğal olarak filtreler, bu sistemler çalışmazsa içme suyu kaynakları kirlenir. Tarımda tek tip ürün yaygınlaşırdı. Bu durum ürünlerin hastalıklara karşı aşırı savunmasız olmasını sağlardı. Büyük kıtlıklar yaşanmaya başlardı. Ormanlar karbon tutar, okyanuslar ısıyı emer, sıcaklıklar daha hızlı artar, ekstrem hava olayları çoğalırdı. Doğada bulunan birçok bitki ve organizma ilaçların ham maddesini oluşturur. Tür sayısının azalması hastalıklarla mücadelemizi engellerdi. İnsan kültürü, sanatı doğayla iç içedir. Kuş sesleriyle uyanamayacak, rüzgarda salınan ağaç yapraklarının huzur veren sesini duyamayacak, ormanda yürüyüş yapamayacaktık. Biyoçeşitlilik olmazsa yaşayacaklarımız, daha doğru yaşayamayacaklarımız bunlar. Eğer bu çeşitlilik ciddi şekilde azalsaydı, dünya çorak, sessiz, gıdasız, hastalıklara açık bir gezegen olurdu. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık

0: Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Oğult, Şeyh Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Küresel piyasalarda dikkatler Fed Başkanı Warsh'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya çevrildi. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker akışını olumlu etkileyecek her bir gelişme piyasalarda iyimserliği artırırken, Asya borsalarında Fed Başkanı'nın olası şahin mesajları öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu dikkat çekiyor. Bosna Savaşı'nın eli en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic, 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan felakette ikinci bir sel ihtimalinden korkuluyor. Ve spor, Beşiktaş Avrupa Ligi'ne yükseldi. Temsilcimiz 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Litvanya'nın Žalgiris takımına deplasmanda 1-0 yenilse de turu geçti ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kuralları Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe sahasında Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Prag'la oynayacak. Deplasmanda Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK'la karşılaşacak. Galatasaray ise evinde Barcelona, Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart'la oynayacak. Dış sahada ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK takımlarıyla karşılaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, Üsküp 37, Tiran 36, Kerkük 43 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 26, Lefkoşa 32, Berlin 31, Bern 20, Sofya 26, Saraybosna 31, Bakü 29 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Brüksel 20, Paris 21, Kopenhag 21, Viyana 33 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir bant kaydıdır.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel, dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ulşey Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Küresel piyasalarda dikkatler Fed Başkanı Warsh'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya çevrildi. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker akışını olumlu etkileyecek her bir gelişme piyasalarda iyimserliği artırırken, Asya borsalarında Fed Başkanı'nın olası şahin mesajları öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu dikkat çekiyor. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan felakette ikinci bir sel ihtimalinden korkuluyor. Ve spor, Beşiktaş Avrupa Ligi'ne yükseldi. Temsilcimiz 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Litvanya'nın Žalgiris takımına deplasmanda 1-0 yenilse de turu geçti ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo,

0: Mavililer Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kuralları Fransa'nın Monaco kentinde çekildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe sahasında Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Prag'la oynayacak. Deplasmanda Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK'la karşılaşacak. Galatasaray ise evinde Barcelona, Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart'la oynayacak. Dış sahada ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK takımlarıyla karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında liderlik için yarıştığı Polonya ile bu akşam karşılaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç Türkiye saatiyle 19'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, Üsküp 37, Tiran 36, Kerkük 43 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 26, Lefkoşa 32, Berlin 31, Bern 20, Sofya 26, Saraybosna 31, Bakü 29 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Brüksel 20, Paris 21, Kopenhag 21 ve Viyana 33 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma, yapımcılarımız Songül Salman, Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir gün dileğiyle birlikteliğimize başlıyoruz. 11 Eylül'e kadar bugün de sizlerle birlikteyiz, yurttan ve dünyadan gelişmelerle. Her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan gelişmeleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız. Daha sonrasında stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politika Analisti Mehmet Alaca bizlerle birlikte olacak, gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Hürriyet gazetesiyle turumuza başladık. Himalaya, Nepal'i yuttu. Himalayalarda kopan buzul, Nepal'de benzeri görünmemiş bir felakete yol açtı. Çılgın gibi akan dev su kütlesi insanları, binaları, araçları yuttu. 392 kişi öldü. 1400'den fazla kayıp var. Buzulla birlikte sürüklenen toprak ve

kaya parçaları Nepal'in Lantang Milli Parkı'ndaki vadinin tabanına düştü. Çarpma o kadar şiddetliydi ki ilk başta 4.4 büyüklüğünde bir deprem olarak kayıtlara geçti. ABD ise sarsıntının şiddetini 5.2 olarak açıkladı. Buzul heyelanı vadide akan nehrin önünü baraj gibi kesti. Su giderek artınca doğal bent daha fazla dayanamadı ve patladı. Milyonlarca litre su aniden serbest kaldı. Çamur, kaya ve buzla ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı. Kaçmaya çalışan insanları, araçları, binaları yuttu. Evleri, köprüleri parçalayıp sürükledi. İnsanın kanını donduran görüntüler ortaya çıktı. Resmi rakamlara göre 392 kişi öldü, 1400'den fazla kişi ise selde kayboldu. Kayıplardan 644'ü ise yabancı turist. Türkiye SDG'nin fesinden memnun, terörsüz Türkiye terörsüz bölge Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Milli Savunma Bakanı Suriye'de SDG'nin kendini feshetmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Yılmaz, fesin Ankara'nın terörsüz Türkiye terörsüz bölge bakışıyla paralel olduğunu söyledi. MSB'den yapılan açıklamada Suriye'de tek devlet tek ordu anlayışının güçlendiği belirtildi. MSB sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin Suriye ordusuna desteğinin süreceğini belirtti. Ve spor dünyasından bir haber aktaralım Hürriyet'ten. Avrupa Bayramı Devler Ligi'ne Türk damgası, Fenerbahçe'nin önceki akşam büyük bir zaferle Lyon'u eleyip 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılması büyük sevinç yarattı. Sarı lacivertlilerin bu başarısıyla Türkiye 19 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilme imkanı yakaladı. Bu yıl Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Dört takımla Avrupa arenasında yer almamız Türkiye'nin ülke puanına da büyük katkı sağlayacak. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti Londra'ya vururuz resti. CIA direktörünün gizemli Rusya ziyareti sonrası Moskova'dan İngiltere'ye Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerini vururuz uyarısı geldi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Rusya toprakları İngiliz silahlarıyla vuruluyor. Buna yanıt olarak İngiliz askerleri tesislerini hedef alabiliriz diyerek Londra'yı tehdit etti. Almanya ve Fransa'yı da saldırılardan sorumlu tuttu. SDG'nin fesi Türkiye'nin zaferi başlığının detaylarını paylaşalım. İsrail medyası Türkiye'ye karşı koz olarak görülen terör örgütü YPG SDG'nin fesini bu yorumla haberleştirdi. Maariv, YPG-İsrail ilişkisine dikkat çekti. Tel Aviv için stratejik bir tokat, Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı başlığını attı. Haaretz ise bu hamle Erdoğan'a çok büyük bir diplomatik ve askeri başarı kazandırdı diye yazdı. Soykırımcı hapiste can verdi. Srebrenica'da işlediği soykırım suçu nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp General Ratko Mladic 84 yaşında cezaevinde öldü. Milliyet gazetesine geçtik. Yapay zeka için kurul geliyor. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kurulacak Ulusal Yapay Zeka Kurulu yatırımları ve yıllık uygulama planlarını yönlendirecek. Program ofisi uygulamaları izleyecek. Etik kurul ise rehberlik yapacak. Rodos'ta üsse asker tepkisi, MSB Rodos'ta İHA üssü kurmaması konusunda Atina'ya uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasında Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın adanın gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de de barış ve istikrara ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır ifadesini kullandı. İlk mesai parti meclisi toplantısı yeni parti 31 Ağustos'ta genel merkezine kavuşuyor. Genel merkez için açılış töreni yapılmayacak. Partili kurmaylar ve personel ise pazar günü genel merkeze taşınmış olacak. Genel Başkan Özel'in genel merkezdeki ilk mesaisi ise pazartesi günü parti meclisi toplantısıyla başlayacak. Özel parti meclisi toplantısı öncesinde basına açık bir konuşmada yapacak. Gazete turuna Yeni Şafak'ta devam edeceğiz. Suriye'de artık tek ordu var. Terörsüz Türkiye belirleyici oldu. Suriye'de SDG'nin fesi süreciyle birlikte askeri ve idari yapıların Şam yönetimine devri hız kazandı. Silah ve

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: 1 dakika.
1: Evrende yalnız olup olmadığımızı hep merak ederiz. Bunu araştıran bilim insanları, Satürn'ün uydusu Titan'da yaşam olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor. Titan, Güneş sistemi içinde yapısı ve biçimlenme süreciyle dünyamıza en çok benzeyen ve sıvı bulunduğu kanıtlanan tek gök cismidir. Büyük su kütleleri gibi görünen alanları metan gazının sıvı halini içerir. NASA'nın uydusu Cassini'nin verilerine göre Titan'da metan gazı kaynaklı bilemediğimiz formlarda veya basit bakteri türünde yaşam olasılığı mümkün. Atmosferi dünyamızın ilk zamanlarındaki yaşamı olanaklı kılan atmosfer yapısına benziyor. -180 santigrat dereceye varan sıcaklığı milyarlarca yıl sonra güneşin büyümesiyle artabilir. Bize uzaklığı 1 milyar kilometreden fazla olan Titan'a insansız uzay aracı Cassini 7 yılda ulaşabilmiştir.
0: 1 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bir diğer mektubumuzsa Hindistan'dan, Tanzera Banu'dan. Dünya her yönden hızlı bir ilerleme içinde. Ben bu değişimlere rağmen geleneksel olan şeyleri seviyorum. Mesela kağıt ve kalemle mektup yazmaktan büyük keyif alıyorum. Bunun mutluluğu hiçbir şeyde yok. Bu nedenle size mümkün olduğunca çok

mektup yazacağım. Aynı şekilde radyodan aldığım keyfi başka hiçbir iletişim aracından alamıyorum. Radyonun yeri bende bambaşka. Öte yandan Ayın Sorusu yarışmasından kazandığım ödül elime geçti. Gönderdiğiniz için çok teşekkür ederim. Mutluluğuma diyecek yok. Selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizi dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim, niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, insan bazen yaşadığı sıkıntıların sebebini görünmeyen güçlerde arayabiliyor. Sihir ve büyü konusu da geçmişten bugüne merak edilen, korkulan ve zaman zaman yanlış bilgilerle istismar edilen hassas meselelerden biri. Bugün sihir ve büyünün dinimizdeki yerini, insan üzerindeki etkilerini ve bu konuda doğru bildiğimiz yanlışları Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sorry.
0: Her zaman olduğu gibi programımıza sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlıyoruz. Kıymetli hocamızdan Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesini dinliyoruz.
1: Eyvallah.
0: Buyurunuz hocam.

0: صدق الله العظيم.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresinin 102. ayeti kerimesini dinledik. Kıymetli hocam tekrar hoş geldiniz.
2: Allah razı olsun.
1: Ağzınıza, sesinize, nefesinize sağlık.
2: Sağ olun.
1: Sizinle bugün sihir ve büyüyü konuşacağız. Bazen birbirine karıştırılıyor. Sihir ve büyü aynı değil mi denilebiliyor. Evet. Ancak farklılıkları var. Bunları ele alacağız. Sihir ve büyü ne demek? Neler yapılıyor? Hayatları nasıl etkiliyor? Bunlardan nasıl korunabiliriz? Hepsini konuşacağız inşallah. Öncelikle biraz önce okuduğunuz ayet-i kerimenin anlamıyla başlayalım.
2: Hay hay inşallah Mustafa Bey. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman, yani Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Peygamber evet. Süleyman Aleyhisselam. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların ona inanıp para verenlerin ahirette nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. 102. ayet-i kerime diyor ki Süleyman Aleyhisselam büyü yaptı ama kafir olmadı. Çünkü Allah'ın izniyle verilmişti.
1: Evet.
2: Fakat bu manada Süleyman Aleyhisselam o bir peygamberdi, büyü yaptı. Biz niye yapmıyoruz? Biz de yaparız. Harut ile Marut'u kendilerine öğretmen ilan ettiler. Dolayısıyla öğretmenlerden aslında şeytani emellere bulaştılar. İşte ayetin ifade ettiği gibi karı ile koca arasına girdiler. İki insan arasını açtılar. Çoluklarını çocuklarını kahrettiler. Maddelerini kahrettiler. Manalarını kahrettiler. Batırdılar adeta. Yerle bir oldu onlar için dünya. Hiçbirisi huzur bulamadı. Günümüz dünyasında maalesef Mustafa Bey kendilerini Allah'tan men etmiş, adeta şeytanlaşmış,

0: görüntüsü insan ve içinde onu ayakta tutan ruh, şeytanlaşmış ruhlar dolaşıyor hala günümüzde.
1: Evet. Kıymetli hocam, tabii Kur'an-ı Kerim'de anlatılan çok kıssa var buna dair. Evet. Benim ilk aklıma Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la karşılaştığı zaman elindeki asasını atması geliyor. Cenab-ı Allah buyurdu ki, ey Musa, asanı at. Elindeki asayı atınca büyük bir yılana dönüştü. Firavun'un da sihirbazları vardı, onların da yılanları vardı. Evet. Sihir yoluyla yaptıkları. Musa Aleyhisselam'ın yılanı onları yutuverdi. Firavun'un sihirbazları korktular, şaşırdılar, dediler ki bu bir sihir olamaz, bu farklı bir şey. Biraz önce sizin anlattığınız ayetlerde geçen yine Süleyman Aleyhisselam'ın işte emrinde cinler vardı. Onlara türlü türlü işler yaptırıyordu. İşte deniz altındaki mücevheratı çıkartıp getiriyorlardı, değil mi? Saraylar yapıyorlardı. Tabii o cinler vasıtasıyla büyüler de yaptırılıyordu. İsterseniz sihir ve büyü kavramlarına bir açıklık getirelim. Şimdi sihir yapanlara sihirbaz, büyü yapanlara da büyücü deniliyor. Sihir, genellikle el çabukluğu, göz boyama, aldatma yoluyla yapılan, hileye dayanan beceriler olarak ifade ediliyor. Büyü ise görünmeyen varlıkları, yani bizim metafizik varlıklar dediğimiz cinler yoluyla, özel sözlerle, semboller veya nesneler kullanılarak insanları etkileyen gizli ve özel bir uygulama. Bu ikisini bu şekilde ayırt edebiliriz. Siz neler söylersiniz? Buyurunuz.
0: Yani sihir, el çabukluğuyla insanlara maharetini gösteren sihirbazın yaptığı işler. Yani güldüren, neşelendiren, eğlendiren, günümüz dünyasında genelde öyle. Yani sizi bir adeta hipnotizme yapmak suretiyle hakikati göremiyorsunuz.
1: Evet.
0: Siyah bir perdenin altından başka şeyler çıkabiliyor. İşte kuşlar çıkıyor, yumurtalar çıkıyor falan filan. Yani akrobatik bir anlamda hareketler.
1: Şapkadan tavşan çıkartıyorlar.
0: Mesela.
1: Evet.
0: Ondan sonra özellikle panayırlarda bu çok bir kültür haline gelmiş bir şey. Doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil. Çünkü sahirin, yani sihir yapan kişinin yapısını dikkate alan, belki çoluk çocuk izliyor. O anda bir eğlence gibi geliyor ama doğrusu o eğlence daha sonra bilinçaltına yerleşmek suretiyle başka türlü filmlere dönüşebiliyor.

0: büyüyü bizatihi üstlenenler, büyü yapanların Kur'an'daki ayetleri dahi farklı mecralara konular anlamında sürüklemek suretiyle insanları dolandırmak, insanları uyutmak, insanları inancını ters düz etmek küfür alametidir. Ben buradan uyarıyorum dinleyicilerimi. Herhangi bir olaydan dolayı eyvah bize büyü yaptılar, eyvah bize şöyle oldu, eyvah bize böyle oldu, biz artık eskisi gibi değiliz, eşimle çok kavgalaşmaya başladım, yok çocuklarla şunu olmaya başladım, ben ne yaptım ki acaba, benim bir dahlim var mı diye düşün, tefekkür et. Sen zaten kendi yaptığın hatanı kendin bulacaksın. İnsanların şöyle bir özelliği var. Bazı insanlar çok açıktır, biliyor musunuz? Dili de açıktır, gönlü de açıktır. Hemen anında duyarsınız, anında onun gönlüne de girir, oradaki izleri görebilirsiniz. Bazı insanlarsa çok kapalıdır. Onu anlamak güçtür. Onun içine giremezsiniz. Onu konuşturamazsınız. Hani bazı suçlular vardır. Her suçu işler, her türlü menhiyata bulaşmıştır. Fakat bir muhakemede mahkeme edilirken hakim bir şeyler sorar, cevap vermez. Ketumdur, söylemiyor yani. Mahkemeyi oyalıyor, işte oradaki insanları oyalıyor, rahatsız ediyor diyelim. Şimdi büyücüler Allah'a asidir. Çünkü Allah'ın insanlar üzerindeki takdiriyle oynar. Allah'ın insanlar arasındaki muhabbetiyle oynar. Allah'ın kulları arasındaki kardeşliğiyle oynar. Adeta koskoca dev bir fabrikanın insanlara hizmet edecek, büyük hizmetler sunabilecek bir fabrikanın altına bombaları, dinamitleri yerleştirip patlatmak gibi bir şeydir. Bir yuvayı, o iki insanın yakınlığını, karı koca arasındaki muhabbeti sarsmak, adeta yeryüzünde dünyayı ikiye üçe bölmek demektir. İnsanların ruhunu katletmektir. Düşünce yapısını temizden kire bulaştırmaktır. Niyetini bozmaktır. Bakışını mahvetmektir. Duyuşunu mahvetmektir. Özellikle büyüler niye yapılır? İki insan arasını açmak için yapılır. Bir. İki, bir iş yeri sahibinin işine ket vurmak için, onun kazancının önüne geçmek için yapılır.
1: Kıymetli hocam, büyü yapmak ya da yaptırmak için çok kötü kalpli olmak gerekiyor.
0: Yani,
1: kalbi kararmış insanların işi büyü yaptırmak.
0: Tabii. Allah'la bağlantısı yok o kişinin. Tamamen o büyü yapan kişi onun için artık Allah oluyor. Haşa. Bakar mısınız? Ben Allah'tan istedim olmadı. Ya seni söylediler bana. Sen bu işi beceriyormuşsun kardeşim. Sana geldim. Hani etim de senin, kemiğim de senin, param da senin, pulum da senin. Beni bu işten kurtar kardeşim demek ne demek biliyor musun? Sen benim Rabbimsin, Allah'ımsın, beni kurtar. Adeta bu demektir. O da zaten kapına gitmişsin, fırsat kolluyor zaten. Ne diyor sana? Ahmet Bey, senin işini çözelim. İşte Fatma Hanım, Leyla Hanım, senin işini çözelim ama çok masraf. Çok masraf var bu işlerde. Nasıl hocam diyor, bir de ona hocam diyor. Bak, hoca çok değerli bir söz. Hocam diyor. Nasıl bir masraf var hocam? Ben diyor işte şu mürekkeple, şundan yapılmış mürekkep, şundan elde edilmiş mürekkeple kağıtlara bir şeyler yazacağım diyor mesela. Olsun diyor, mürekkep çok mu pahalı? Evet diyor, şu ot çok pahalı. Dolayısıyla benim sana en az 2-3 sayfa yazı yazmam lazım. Sana muska yapmam lazım. Sana hatta diyor işte filanca hayvanattan bir bölüm, kulağından bir bölüm, bilmem neyinden bir bölüm ben bulacağım, keseceğim, yapacağım, getireceğim. Onları okuyup yerin dibine gömeceğim.
1: Tabii çok farklı usulleri var. Tabii, yedirmek, içirmek, sürmek, gömmek yani, gibi.
0: Evet. Kişi kendini iman denediyor farkında değil.
1: Evet.
0: Kendini Allah'la arasını açıyor farkında değil. Halbuki وَقَالَ رَبِّكُمْ اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ buyuruyor Cenab-ı Hak. Bana dua edin icabet edeyim diyor. Bana dua edin icabet edeyim diyor.
1: Evet.
0: Hatta sadece Fatiha-i Şerif'i okusa yetiyor. Peşinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir Yahudi, biliyorsunuz, büyü yapmıştı. Resulullah Efendimiz gerçekten büyük bir hastalığa düçar oldu. O düçar olduğu hastalıktan kurtulmak noktasında çabalar sarf ediliyordu. Orada Cenab-ı Hak Muavvezeteyn'leri gönderdi. Felak ve Nas suresini gönderdi. Ama o sure bizim için de geçerli. Ayet-el Kürsi bizim için de geçerli. Fatiha-i Şerif bizim için de geçerli. Kur'an'daki şifa ayetleri bizim için de geçerli. Kul bunlara başvurmuyor. Çünkü Kur'an okumak istemiyor. Vekil tayin ediyor.
1: Evet.
0: Benim yerime sen oku diyor. Bize öyle

0: Çok geliyorum. Hocam diyor, ben diyor Kur'an okurken diyor başım çatlayacak gibi oluyorum. Bir hoca efendiye sordum. O da yol gösterdi. Sizin yerinize başka biri vekil bulun, ona okutun. Hatmi Şerif okuyoruz mesela. Kişi kendi babasına okumuyor. Anasına okumuyor. Merhum olmuş. Efendime söyleyeyim, kardeşine okumuyor. Evladına okumuyor. Evlat babasına okumuyor. Bana getiriyor, hocam babama anneme bir hatim okur musunuz? Ben senin annenin babanın evladı mıyım? Yok, değilsiniz. Onların evladı sensin. Sen o anneden dünyaya geldin. Seni 9 ay karnında besledi, büyüttü. Baban çalıştı, çırpındı, seni yedirdi, içirdi, okuttu. İş sahibi yaptı. Sen niye okumuyorsun? Hocam benim o zamanım yok. Kusura bak, ben okuyamam.
1: Evet.
0: Sen okuyacaksın. Bu işin doktoru sensin kardeşim, diyorum. Bana verme. Ben burada hatalı okuyabilirim, eksik okuyabilirim, hasta olabilirim. Sen bana bunu emanet olarak veriyorsun. Ben seninle bunu okurum. Tamam. Vekilliği kabul edebilirim. Ama ola ki başaramam. Günahkar olurum. Hak hukuk çiğnemiş olurum. Haliyle ne yapıyor kişi? Allah'ın kelamına başvurmuyor. Allah'ın kelamındaki o şifa ayetlerine başvurmuyor. Söylüyorsunuz da hatta okumuyor. İnanın, okumuyor.
1: Evet.
0: Gidiyor, borçlanıyor. Kredi kartıyla para çekiyor bankadan. Getirip büyücüye veriyor. Büyücü de zaten işin farkında. Bankadan kredi çekecek. Büyücünün karnını doyuracak. O yaptığı büyüde hiçbir şey yaramayacak.
1: Evet, kıymetli hocam, bizim en büyük düşmanımız şeytan ve cehalet.
0: Evet.
1: Zaten cahil şeytandır.
0: Evet.
1: Şeytan demek cehalet demektir. Bizim bununla mücadele etmemiz lazım. İkinci büyük düşmanımız da maalesef işlerimizde kolaya kaçmamız. Her şeyin kolayını istiyoruz. İsterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.
0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Metin Şavran eşliğinde adı güzel, kendi güzel Muhammed ilahisini dinledik. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Allah kabul eylesin.
0: Efendim, bugün sihir ve büyüyü konuşuyoruz. Tabii sihir ve büyü denilince insan bir korkuyor. Çünkü sosyal medyada zaman zaman karşımıza çıkıyor. Falanca kişiye büyü yapılmış, daha sonra çeşitli sıkıntılar yaşamış. Acaba benim de başıma gelir mi diye endişe ediliyor. İlahiden önce kıymetli hocamdan çok güzel bilgiler aldık. Ayetlerde anlatılıyor. Kendisi ayetlerden örneklerle büyü hakkında bilgiler verdi. Büyü yapanın İslam'dan uzaklaştığını, Allah'la irtibatının kalmadığını ifade etti. Peki kıymetli hocam, büyü yapan ve yaptıran İslam'dan çıkar mı ve ecel geldiğinde ölürse imansız gider mi? Bu soru da benim aklımı meşgul eden sorulardan biri.
1: Evet, şöyle söyleyelim. Büyücünün gücü ne kadardır? Bir, bilinmeyen sırlar diyelim. Bazı kitaplar var yani. Sırlar hazinesi diyelim. Ondan sonra bazı büyük zatların yazdıkları özel kitaplar diyelim. Arapça, Osmanlıca kitaplar diyelim. Ondan sonra bunların üzerinde gecesini gündüzüne katıp okuyup, hatta şöyle yapanlar var. Kendisini bir dağda, bir mağarada, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyelim Hira'da kaldığı gibi tek başına kalıyor, riyazet yapıyor. Riyazet ne demek? Hayvani nebatattan hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Sadece üzüm gibi, işte leblebi gibi vesaire kuru gıdalarla kendine bir hayat hakkı tanıyor ve ibadetle meşgul oluyor. Dolayısıyla niyeti ne? Niyeti Cibril-i Emin'e gelmeyecek. Artık o peygamberlik nübüvveti son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O bizatihi, o riyazeti, o ibadeti cinlerle tanışmak, buluşmak için yapıyor maalesef. Haliyle bu kişi diyelim ki evet cinlerle karşılaştı. Müslüman olan cinler var, kafir olan cinler var. Umarız Müslümanlarla karşılaşmıştır. Çünkü hiçbir Müslüman cinnin yine Allah'ın izni olmadan tabii ama hiçbir zaman kötülük yapacağını düşünemiyorum. Aleyhissalatü vesselam da öyle buyuruyor zaten. Hiçbir mümin Müslüman cin kesinlikle insana zarar verici değildir. Ama günümüz dünyasında kafirlerin, İslam düşmanlarını dikkate aldığımızda Müslüman olmayan cinlerin de yine Müslüman olan cinlerin, perilerin ve insanların düşman olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kendini Rab'dan beri koymuş, Allah'a olan kulluğundan kendini beri almış, kendine huddem diyoruz, huddem yani hizmetçiler,
0: hizmetkarlar.
1: Dolayısıyla bulup cinlenip adeta, cinler ne yaparlar? Sizin bilmediklerinizin bilgilerine sahip olurlar. Siz gece uyurken onlar uyanıktırlar. Yani dar vakitte yeryüzüne çökerler ve her insanın mutlaka cinni vardır. Melekleri var olduğu gibi. Yaklaşmışlardır ama kimine cinliklerini kabul ettirebilirler, kimine cinliklerini kabul ettiremeyebilirler. Ya da ilgi alanları değildir insanların, farkına varamayabilirler ama cinler vardır yeryüzünde. Çünkü dört türlü yaratık var Cenab-ı Hakk'ın. Bir melekler, insanlar, hayvanat takımı ve cinler.
0: Yani zaten Cenab-ı Hak ayette bahsediyor. Ben evet, insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.
1: Evet. Yani ama bir şey var Mustafa Bey. Yani bu kişiler bu hizmetkarları edindilerse şayet ya da hizmetkarlar edindiklerine inandırarsa şayet bu sefer toplum içerisinde cindar hoca,
0: cinci hoca.
1: Cinci hoca gibi evet, lakaplarla anılmaya başlarlar. Bu sefer bizim insanımız Allah'la yeterince arasında o masumiyet, o samimiyet, o ihlaslı iman, o ihlaslı yakınlaşma olmadığı için haliyle başlarına gelen herhangi bir hastalığı, ruhi hastalığı, psikologların üzerinden aslında gelmesi gereken, tıbbi ilaçlarla gelmesi gerekenler değil de cinci hocalara gidip rahatsızlığını ondan tedavi ettirmek isterler. Ve çok paralar harcarlar.
0: Servetini harcayanlar.
1: Tabii mesela. Öyle birisini tanıdım ki ben, bizatihi bana dedi ki şu gördüğün villayı ki o günkü şartlarda 9 milyondu, bugünkü şartlarda 100'ün üzerinde o villa. Bana dedi adam sırf bu işimi yap, yani daha doğrusu ticari hayatımda bana çok rızık kazandıracak işler yap, ben sana burayı vereyim demiş. 10 villasından bir tanesini vermiş mesela. Halbuki sen işini düzgün yapsan, halbuki sen Allah'ın sana vermiş olduğu rızıktan sen demek ki zekat vermiyorsun. Sen demek ki sadaka üretmiyorsun. Sen demek ki işçinin hakkını vermiyorsun. Sen demek ki bulunduğun ortamda insanlara zulmedici bir patronsun. Dolayısıyla Allah senin rızkını bir şekilde kullar vesilesiyle kesmiş oluyor. Bazen öyle derler, biliyor musunuz? Ya şu adama gitme, ondan mı alışveriş yapıyorsun? Gitme kardeşim o adama ya. Nereden alayım kardeşim? Yol gösteriyorlar mesela. Ne oluyor? Ben oraya gidecektim. Belki 100-200-300 bin liralık bir alışveriş yapacaktım. O arkadaşım geldi, o kişi hakkında bana bir takım olumsuz sözler sarf ettiği için ben caydım, başka bir namazını yazdı, bir tüccara gittim misal. Onun rızkını ben daraltmış oldum. Benim onu daraltmama da kim sebep oldu? Arkadaşım sebep oldu. Şimdi bunlar Hak Teala'dan gelenler. Kulların yaptıkları bir anlamda değil gibi. Allah göndettirmiyor. Önünüze bir set çıkarıyor. Siz karşı tarafta kötü patron, işçinin hakkını vermeyen patron, dolayısıyla çevrede sevilmeyen patron, dolayısıyla imal ettiği şeyi artık satılmayan patron olunca, bu sefer adam diyor ki, patron bile diyor ki, ya ne oldu sana? Vallahi bilmiyorum, herhalde bize büyü mü yaptılar? Ya bir anda ters düz oldu işlerimiz ya. Demiyor ki kardeşim, benim Allah'la aram nasıl? Demiyor ki kardeşim, ben insan hakkına tecavüz ediyor muyum? Demiyor ki kardeşim, ben insanları kırıp geçiriyor muyum? İncitiyor muyum? Beddua mı alıyorum? Yani bunları düşünmeden galiba sana kötü bir nazar değmiş ya da birileri sana büyü yapmış. Ben bir büyücü tanıyorum var ya, çok iyi işler yapıyor. Attığı her şeyi tutturuyor falan. Sen de diyorsun belki de 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon da para veriyorsun. Şu ota şu kadar para lazım, bu ota şu kadar para lazım. Seni dolandırıyor, farkında bile değilsin. Zaten Allah'ı tanısa zaten büyücülük yapmaz. Büyücü insan hak ve hukukuna tecavüz eder. Büyücü yalan söyler. Büyücü aldatır. Büyücü dolandırır. Dolayısıyla Allah'ın koyduğu kurallara tam terstir. Allah'ı elinin tersiyle itmiştir. Kendini Rab ilan ettiği için zaten kafirdir. Kafir olur yani. Net. Geri dönüşü var mı? Tövbe edecek. Hakkına tecavüz ettiği insanın haklarını ödeyecek. Öyle tövbe etmekte de değil. Ya Rabbi ben işte büyücülük yaptım, insanların hak ve hukukuna tecavüz ettim. Yalan söyledim, hile yaptım, insanları senin işini halledeceğim diye kandırdım, aldattım, değil mi? Hı hı. Yani sadece bu tövbe etmekle yetmiyor.
0: Kulak var.
1: Dolayısıyla çünkü kulakları oluşmuş. Evet. O kimlerse onları arayacaksın kardeşim, paralarını iade edeceksin, kendilerine özür dileyeceksin, af dileyeceksin. Ben de kuldum ya, şeytana uydum diyeceksin. Bir şekilde kendini affedireceksin. Yoksa sen kafirsin, evet. Kafir olursun. Büyük günah yani.
0: Öyle bir kebair günahların gitme tehlikesi var.
1: Kebair günahların üzerinde toplandığı kişi bu. İnsan bir defa bir kebair günah işleyebilir. Kaymıştır, nefsi kaymıştır, aldanmıştır. Bir şekilde olmuş yani. Üzerine gitmeyeceksin. Sen ondan rızık kazanamazsın. Sen kendi kendini Allah katında mahcup eyledin. O inancın, o güzel, sabi, saf niyetini berbat eyledin, kirlendirdin.
0: Evet, programımızın da sonuna yaklaştık. Son olarak dinleyicilerimiz de merak ediyor olmalılar. Peki büyüden korunmak için neler yapabiliriz?
1: Büyüden korunmak için bir kere toplum içinde yaşayanlar olarak bizim şu dilimize sahip çıkacağız.
0: Niçin?
1: Çünkü dil yalan söylüyor. Dil hakaret ediyor. Dil incitiyor. Dil kalp kırıyor. Dil beddua aldırıyor. Dil iki insan arasını açıyor. Dil iki kardeşin arasını açıyor. İyi şeyler de yapıyor, kötü şeyler de yapıyor. Dolayısıyla bir kere dilimize sahip çıkacağız. Net. Eşimizle konuşurken, hanımefendiyle konuşurken yahut beyefendiyle konuşurken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği an zaten o evde büyü müyü kalmaz. Birinci madde. Evine girerken Bismillahirrahmanirrahim. Çıkarken Bismillahirrahmanirrahim. Hatta Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbi ben şimdi dışarı çıkıyorum. Rahman olan sensin. Rahim olan sensin. Senin isminle işime gideceğim inşallah. Dışarı çıkacağım ya Rabbim. Evet, ben kovulmuş olan, racm edilmiş olan şeytanın şerrinden sana sığınarak çıkıyorum Allah'ım. Diyeceksin, öyle çıkacaksın. Ayet-el Kürsi okuyacaksın. Felak ve Nas surelerini okuyacaksın. İhlas suresini okuyacaksın. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Hem sabah çıkarken Felak ve Nas surelerini bir kere oku. Akşam eve girdiğinde Felak ve Nas surelerini oku. Hatta ellerini aç, bütün evin içerisine kendi nefesinle nefeslendir, havalandır orayı bir kere yani. Üçüncüsü de sadece bu yetmez. Namaz kılacaksın. Bak nereye gidersek gidelim. Mustafa Bey farkında mısınız? Onlarca konu işledik. İmanın kemale ermesinde en büyük şuurun, en büyük merkezin ibadet şuuru, ibadet merkezi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla

0: İbadetlerin anası da, babası da, dedesi de, amcası da, yeğeni de hepsi namaz. Namazsız ibadet yok. Yani kurban kesiyor adam, namaz yok. Yani bayram namazına gidiyor, ayıp olur der gibi. E kurban keseceğiz, namazı da gitmek lazım. Hayır hayır, 5 vakit namaz kıl kardeşim. Sana zararı ne ya? Kim namaz kıldı da zarar gördü? Bana birisi desin.
1: Evet, illa namaz diyorsunuz.
0: Evet yani bak, büyüden de seni korur. Çünkü namazda sen zaten Fatiha okuyorsun. Fatiha senin anan. Kur'an'ın annesi senin de annen. Ne diyorsun? Errahmanirrahim. Rahman olan sensin, beni bağışlayan sensin, beni esirgeyen sensin, bana merhamet eden sensin, beni koruyan sensin, kollayan sensin. Sadece kelimenin esirgeyen, bağışlayan değil. İçinde bir sürü dua var. Rahmanım ve Rahim kelimelerin içinde. Sonra ne diyorsun? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Dolayısıyla ben ibadetimi senin için yapıyorum. Dolayısıyla sana sığınıyorum. Senden yardım diliyorum. İhtina sıradan müstakim. Verdiğin o güzel yolda, o sıratı müstakimde tut Allah'ım. Beni şeytana uydurma Allah'ım. Beni dalalete düşmüş olanlardan, sapkınlığa vurmuş olanlardan eyleme Allah'ım. Bak dua ediyorsun işte. Cinden de korunursun, şeytandan da korunursun, şeytanlaşmış ruhlardan da korunursun. Namaz bu, namaz ya. Seni ayakta tutacak olan en güzel ibadet namaz.
1: Evet. Namazla Cenab-ı Allah'a sığınacağız. Ondan yardım bekleyeceğiz.
0: Elhamdülillah.
1: Kıymetli hocam, bir programın daha sonuna geldik.
0: Elhamdülillah.
1: Daha konuşacak çok şey var ancak bununla yetinelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir ilahiyle noktalayalım mı? Yine bir ilahiyle veda edelim mi dinleyicilerimize?
0: Olur inşallah.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Amin inşallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten, mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, Kanun'da Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Çavran eşlik ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 14.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçların kullanılmasına ilişkin konuştu. Ortada kiralama şirketi yok. Bakan Şahin'in sözleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor dedi. Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına ilişkin din kisvesi altında kendilerine lüks yaşam tarzı kuran yapılarla mücadele edildiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabi'nin Türkiye'nin hikayelerini dünyaya anlattığına dikkat çekti. Küresel sinema endüstrisinde tekelleşmeye tepki gösteren Burhanettin Duran, sahne ve beyaz perde de beşten büyüktür, bunu gösteriyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin ülkemize olan ilgiyi artırdığını vurguladı. Ekranda oluşan ilgiyi Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz, dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'da Türkiye markasının küresel aktörleri Türk dizileri panelinde konuştu. CHP'de gözler olağan kurultay sürecine çevrildi. Parti yönetimi yeni dönemde tüzük değişikliği ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesine hazırlanıyor. Sürecin yol haritasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize

0: muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin yurtdışı temsilciliklerinde resepsiyonlar düzenlendi. Washington, Saraybosna ve Taşkent'teki programlarda Türkiye'nin bölgesel barış ve güvenlik vizyonuna vurgu yapıldı. Hürmüz Boğazı'nda mayınların temizlenmesi konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve İran'la görüşmek istemediklerini söyledi. Katar'ın Tahran temaslarına ise gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm arayışları öne çıktı. İran'dansa ABD kötülük yapmaya başlarsa tarihe geçecek bir karşılık veririz uyarısı geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde silahlı saldırı düzenlendi. Kaçak yapıların yıkılması sırasında gerçekleştirilen saldırıda bir tuğgeneralle bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Kısmi ay tutulması Amerika kıtasının büyük bölümünden gözlemlendi. Dünyanın güneşle ay arasına girmesiyle ay yüzeyinin büyük kısmı gölgede kaldı. Tutulma sırasında ayın %96'dan fazlası dünyanın gölgesiyle kaplandı. Spor Beşiktaş Avrupa Ligi'ne yükseldi. Temsilcimiz 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Litvanya'nın Kauno Žalgiris takımına deplasmanda 1-0 yenilse de turu geçti ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşi 25, İstanbul parçalı bulutlu 26 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 37, Tiran 36, Kerkük 43. Parçalı bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Berlin ve Saraybosna 31, Bern 20, Sofya 26, Bakü 29. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam ve Brüksel 20, Paris ve Kopenhag 21, Viyana ise 33 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhabalar, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Ahmetcan Öztürk'le beraber hepinize kucak dolusu sevgiler ulaştırıyoruz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumla Anadolu'yu mayalayacağız. Ama Anadolu'yu mayalarken bitkilerle, şifacıların şişesindeki o hikmetle mayalayacağız. Kıymetli konuğum Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Farmakolojiyle ama biraz söylemesi zor hocam, sizden alalım.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum Mine Hanım. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesiyim.
0: Ne iş yapar hocam?

0: Bu dediğiniz farmasötik dediğimiz.
1: Çok teşekkürler. Şimdi farmasötik ilaçla ilgili demek. Ve bizim eczacılık fakültesinde pek çok alandan biridir farmasötik botanik ve beraberinde aslında farmakognozi. Neden bu ikisini dile getirdiğimi izah edeceğim. Öncelikle farmakognoziden bahsedersek doğal kaynaklı ilaçlar olarak ifade ederiz. Bunun içerisinde bitkisel kaynaklı, hayvansal kaynaklı, mineraller, mikroorganizmalar, hatta denizaltı, denizsel ya da denizel organizmaları da çalışıyoruz. Bunu ifade edebiliriz. Farmasötik botanik dediğinizde sanki ufak böyle bir alt birim gibi düşünürseniz botanik olan yani bitkilerle ilgili. Tıbbi bitkiler, zehirli zararlı bitkiler, bunları değerlendiren, teşhis eden, tanımlayan, kullanışlarıyla ilgili bilgileri sunan, içeriklerinde hangi tip bileşikler var, aktiviteleri nelerdir? Bunlarla ilgili bilgileri de bu ana bilim dalında veriyoruz. Yani farmasötik botanik dediğimiz zaman ilaçla ilgili bitkiler gibi düşünebilirsiniz.
0: Peki hocam, şimdi bizim tabii Anadolu Mayası programında biz Anadolu'yu mayalayan her türlü değeri konuşuyoruz. İller bazında, bölgeler bazında bazen arkeolojiden bahsediyoruz, bazen bitkiler, bazen ağaçlarla. Şimdi aktarların bu kadar çok olduğu, şifacıların şişesinde deva, merhem dağıttığı bir coğrafyada, Mezopotamya, Orta Asya'dan gelen gelenekler. Bu coğrafyada bu hekimlik, Lokman hekimlik başka bir yeri mi vardır? Yani dünyayla böyle bir kıyaslama yaparsanız.
1: Evet, şimdi bu soru aslında çok yerinde ama terminolojilerin de bazı terimlerin de aslında hakkaniyetiyle yerini kaybettiği durumlar var. Şimdi biraz oraya da değineceğim. Fakat şöyle ilk baştan ele alırsak bizim etnobotanik dediğimiz bir terim var. Nedir? Bitkiler her zaman insanın hayatında vardı. Geçmişten günümüze insan bitki ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Nedir yani burada? Bize geçmişten günümüze nesilden nesile aktarılan bazı bilgiler var. Ve bu bilgiler içerisinde halk bize diyor ki bitkileri şu şekilde kullanabiliriz biz diye. Burada şöyle açıklamam gerekirse bitki insan ilişkisi. Sen dedi ki geçmişten günümüze gelen bilgiler ve biz bunu dokümante hale getirmeye çalışıyoruz. Bundan yıllar evvel 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu, tabii o zaman için sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ydı. Başında da bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu vardı. Onunla birlikte başlayan projelerdi. Biyoçeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınması projeleriydi. Bu ne demek? Ülkemizde 81 ilde, il bazında ve köy bazında aslında yani il bazı deriz biz ama o çok büyük bir alandır. Köy bazında veya ilçe bazında biz o yöredeki bitkilerle veya doğal kaynaklarla ilgili olan bilgileri halktan edinmeye
0: Yani kadim bilgiyi siz aslında kurumsallaştırdınız.
1: kurumsallaştırdık ve
0: Evet.
1: dokümente ettik. Bu bizim hazinemizdir çünkü. Bugün için bitkisel tıbbi ürünlerin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılan veya takviye edici gıdalarda veya nötrasotiklerde ne kullanıyorsak temelinde yatan tıbbi bitkilerle ilgili en temel bilgiyi bize halkımız veriyor zaten. Diyor ki ben geçmişten günümüze bu bilgiyi kullandım. Tabii bu süre içerisinde hani sizin bahsettiğiniz şifacılar, Lokman hekimler, eskinin simyacısı, kimyacısı. Bütün bilgiler onlardaymış. Ama günümüzde maalesef bu bilgiler birazcık bozuldu. Birazcık
0: Sözlü
1: böyle bir
0: aktarımdan daha yazılıya, değil mi, geçti
1: yazılıya
0: artık?
1: geçmesini biz istedik. Ama maalesef zamanında arşivlenemeyen bazı yazılar günümüz medyatik, ben de açıkça söyleyeceğim onu yani sosyal medya ve diğer programlar nedeniyle birazcık değişim dönüşüme uğradı. Artık insanlara bildiklerini unutturur oldular. Ben 90 yaşında bir nineyi bulduğumda zannediyorum ki mesela hazineyi kendisinden o bilgiyi edineceğim.
0: Peki hocam, tam da bu noktada şimdi Hititler'de bitki çok önemli tabii. Yani çünkü bir tarım uygarlığı, bir tarım toplumu ve bazı oradaki tabletlerde şöyle şeyler yazıyor. İşte çocukların yastığının altına çörek otu konulduğu, ekmeklerin içine çörek konulduğu, bununla işte haşerelerin uzaklaştırıldığı gibi. Şimdi bu bilgiler aslında bakarsanız binlerce yıllık bir bize mesaj veriyor, değil mi
1: Tabii ki
0: burada
1: işte biz
0: da?
1: tam olarak bunları araştırıyoruz. O proje kapsamında sadece biz gitmiyoruz. Bizler eczacılık fakültelerinin farmasötik botanik ana bilim dallarında yer alan öğretim üyeleri etnobotanik uzmanları o alanda çalışıyoruz. Projenin dört tane ayağı var. Bir ayağında biyologlar, taksonomistler, yani bu bitkilerin teşhisini, tanımlanmasını yapan kişiler. Diğer bir ayağında doğal kaynakların bir diğer yönü olan hayvansal kaynaklar, zoologlar gibi veya ilgili branşta olanlar. Ve sizin dediğiniz son ayağında ise arkeologlar, sosyologlar. Çünkü siz insan yaşantısını, özellikle de bitkileri nasıl kullandığını değerlendirirken, onun sosyokültürel yapısını, çevresindeki ekonomik yapısını değerlendirmeden veya bu eski bildiklerini görmeden tamamlayamazsınız. Şimdi ben o tabletteki yazıları nasıl okuyabilirim? Bana işte o tabletteki yazıyı nasılsa onun uzmanıyla çalışmam
0: Yani
1: gerekiyor.
0: aslında bu alanda çok hani bir multidisipliner bir şifa kesinlikle, kökeninde olması
1: kesinlikle
0: gerekiyor.
1: Benim o kişiye de o uzmana da ihtiyacım var ki değerlendireyim. Gelelim o tabletlere. Aslında tabletlere baktığınız zaman ne yazar biliyor musunuz? Zeytun yazıyor orada. Nedir benim şimdiki şeyim? Zeytin. Susam diye yazıyor. Benimki ne? Susam. Yani aslında çok da bir şey değişmedi
0: Hocam
1: baktığınızda.
0: çok özür diliyorum. Ben biraz bir arkeoloji okumuşluğum var. Yine Hititler'de bir yemek tarifi var. Salakar, anne çorbası. Bugün bizim hani hastalandığımızda bizi iyileştiren çorbanın hemen hemen aynısı. Ve hatta hocam o dönemde Hititler'de diyorlar ki kadınların diyorlar özel günlerine yönelik bir çorba yapılıyor. Ben sonra buna bir baktım ki meğerse o dönemde kadınların eksik olan bir takım ihtiyacı olan vitamin minerallerce zenginleştirilmiş bir çorba tarifiymiş meğerse.
1: Ben özel olarak bu dediğiniz tarifi bilmiyorum ama geçmişe gittiğiniz zaman o kadar çok şeyin günümüzde kullanıldığını görüyorsunuz ki siz de diyorsunuz bu benim anneannemin annesinden gelir bize. Anneannem bize bunu yapardı veya bundan bahsederdi. Hep derslerimde bile söylerim ben. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz hiçbir zaman. Zaten var olanı kullanıyoruz. Örneğin bir fermentasyon, bir distilasyon işlemi. Bunları bile günümüzde terminolojik olarak sanki yeniden bulduk gibi
0: Burada bir
1: davranıyoruz.
0: şey sorabilir miyim hocam?
1: Tabii.
0: Şimdi tabii biz Anadolu'yu hep hani işte tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe diyoruz. İşte tarım uygarlığı Anadolu'da başlamış diyoruz ama elbette tabii işte Orta Asya diye bizim bildiğimiz Asya, Hindistan kültürü var. Çin uygarlığı, Çin çok önemli bir uygarlık. Amerika tarafında yani Indus, Ganj gibi. Bu şifacılık anlamında dünyada böyle çok özel coğrafyalar var mıdır? Anadolu onlardan biri midir?
1: Şimdi bizim ülkemizin önemi bir kere şu. Şimdi tabii ki yanlı da konuşuyoruz tabii bu arada. Bir Anadolu medeniyetlerinden ve Anadolu tıbbından bahsediyoruz. Anadolu tıbbı bugün tescillenmiş bir isim aynı zamanda. Şimdi siz doğu ile batı arasında bir köprüsünüz. İki kıta arasında bir köprüsünüz değil mi? Bu köprüde ve İpek yolu ticareti gibi, Haçlı seferleri gibi elbette bazı çoğu kaynak Mısır'dan gelir.
0: Ha, baharat
1: Ama
0: yolları yani sadece
1: baharat
0: baharat taşımıyor. O zaman
1: taşımıyor.
0: şifa da
1: Size
0: taşıyor.
1: o yollardan geçerken o kavimlerin, o medeniyetlerin o toprak üstünde bıraktığı bilgiler var. Sadece bir taşıyıcılık yok orada. Siz hem ürünü görüyorsunuz, hem bıraktığı kültürü yaşıyorsunuz, hem de bilgiyi ediniyorsunuz. O yüzden bizim ülkemiz, siz bir halk ilacı çalışmaları yaptığınızda, bir yöreye gittiğinizde her medeniyetten kişiyi orada görürsünüz. Alevisi, Kürdi, Sünnisi hiç önemli değil. Beraber yaşamayı başarmışlar ve kültürü beraber uygulamışlar. O bitkiyi beraber kullanmışlar.
0: Şifanın mayası ortak gibi.
1: Ortak yani ve bu nereden geliyor? O dönem içerisinde oradan ne geçtiyse, hangi medeniyetse o bilgisini bırakmış, aktarmış ve devam etmiş.
0: Aslında belki arazlarını da bırakmış, hastalıklarını da
1: Her
0: ama
1: şeyini.
0: yanında devasını da bırakıp kök
1: Devasını da bırakıp
0: salmış,
1: gitmiş.
0: gitmiş.
1: Oradaki kişi işte kim geçiyorsa ondan öğrenmiş ve onu nesilden nesle aktarmış. Biz kadim bilgi dediğimiz şey bu. O kadimin altında yatan şey büyük bir geçmiş, büyük bir toprak. Ya sadece ora bura kısıtlı bir sınırları olan bir alandan bahsetmiyoruz yani. Tabii ki şöyle geçmişe baktığınızda bizim kaynaklarımız için Ebers papirüsleriyle doğuyor her şey. Yani Mısır'dan geliyor. Ve orada ne yazıldıysa bu yavaş yavaş işte Amerika'ya kadar Kristof Kolomb'la beraber belli kodekslerle beraber taşınıyor. Ama uygarlığın aslında baktığınızda merkezi doğu, doğu toprakları. Siz geriye gittiniz işte Mezopotamya, ovalar. O yüzden bizim bile ülkemizde doğu topraklarına baktığınız zaman oradan gelen kültür, kullandıkları şey hepsi farklıdır, hepsi ayrıdır. Ve Üç tarafı denizlerle çevrili, bu kadar göllerin olduğu, ovaların olduğu, dağlık alanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu bize neyi getirdi aynı zamanda?

0: önemli.
1: Hem öyle.
0: Çözümde de çeşitlilik ortaya
1: çeşitlilik
0: çıkıyor, değil mi?
1: Yaratıyor ve siz sadece bölgesi olarak Karadeniz, Akdeniz olarak bile ayırt etmeyin. Aynı Çorum'un birbirine 10 kilometre ötedeki köyünde buradaki kişi o bitkiyi biliyor, kullanıyor, diğeri bilemeyebiliyor. Bak, 10 kilometre köyünden bahsediyorum. Yani zenginliği tahmin edin diye. Bölgesel gitmeyin. Yani 10 kilometre sonraki köy bile farklı kullanabilir o bitkiyi. Çünkü bitki çeşitliliğimiz çok. Kalan kültür, o bilgi o kadar fazla ki bizde. Ve
0: hocam,
1: bunu korumayı
0: bile
1: da biliyorlar.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Orhun abidelerini, Gılgamış'ta bile aslında bitkilerin, bitkilerle
1: her
0: olan
1: zaman
0: ilişki.
1: Yazar. Her zaman. Çünkü o dönem elde kağıt var mıydı, kalem var mıydı? Yoktu. Bunu not alacağı bir yer vardı. Bu mezar taşı bile olabilir. Biz buna rastladık. Mezar taşında yazan bilgilere rastladık. Yani tabletler çok daha eski tabii ki. Bilgisini bir yere aktarıyor. O destanlar.
0: Hikayenin
1: oradaki
0: içine
1: hikayeler.
0: Tabii.
1: Bizim bir dersimiz var, mitolojik hikayeler. Yani tabii ki bu daha genel bir isim. Ama kişinin hayatının içinde olan bir tedavi yöntemini, bir kadim bilgiyi eğer sindirdiyse o zaten illaki şiirine, şairlikte, dersine,
0: düğüne,
1: hikayesine,
0: derneğe, yasına,
1: düğüne,
0: değil mi hocam?
1: derneğe, yasına, kozmetiğine, kullandığı ürüne, güzelliğine, her şeyine yansıtır.
0: Peki, dünyanın en güzel kadınlarından biri Afrodit. Anadolu uygarlıkları, değil mi? Onun güzelliği bütün dünyayı aslında, yani güzelliğin simgesi. Onun da tahmin ediyorum bu Anadolu coğrafyasındaki bu şifa geleneğinden nasibini almıştır diye tahmin
1: Muhakkak
0: ediyorum.
1: ben hani Ege tarafları diye daha
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: düşündüğüm için oradaki tabii
0: Evet.
1: bitkisel kaynaklar hani muhakkak kullanmıştır. Ama biz asıl hani baktığımız zaman ta Kleopatra'dan gelen, çok eskiye gidin. Mısır kadını gözüne sürmeler, kınalar ve özellikle göz çevresi çok önemliymiş o zaman. Göz çevresi boyamalarına zaten bir dikkat edin. Çok fazla bir boya var orada ve nazardan koruduğuna inanırlarmış. O nedenle ve bugün firavunların mezarları açıldığında evet bir mumyalama, mumyayı koruma işlemi var ama uçucu bileşenleri yani aromatik
0: bir
1: yağların
0: yağdan bahsediliyor,
1: olduğu
0: evet.
1: Kaseler var. Onlar bulunuyor. Bu ne demek? Hem o dönem o zenginliği ifade eden, hem o işte ferahlığı, refah düzeyini ifade eden bu amaçla konmuş. Hem mumyalamak ve oradaki bir hani materyali diyeceğim sonuçta tabii bu sonuçta bir beden ama koruma işlemi. Yani uzun süreli koruma işlemini gerçekleştirmek üzere.
0: Orada bir akıl da var, bilim var.
1: Bilim var, bilim var. Hiç yani ben işte hep bu bilgileri diyorum ya biz bir şey yeni edinmedik. O bilim başka şekillerde ifade edilmiş. Ama biz hala o günden bugüne geleni ben dersimin başlangıcında niye Mısır Firavun'un aromatik uçucu yağları anlatırken oradan başlıyorum. Diyorum ki şimdi bu nedenle kullanılmış uçucu yağlar kuvvetli antimikrobiyal etkileri var. İşte şu işe yarıyor. Ta oradan başlıyorum çünkü onun için kullanmış. O bilimi günümüze taşıyorum ve yeni teknolojik yöntemlerle daha farklı formlar halinde insanlığa sunulmasını istiyorum.
0: Evet.
1: Yani.
0: Bir de tabii hocam şimdi yeni bir şey de var. Amerika'da bu özellikle gıdanız ilacınız olsun.
1: Evet.
0: Yani
1: her
0: diyorlar
1: zaman.
0: Ki gıdayı bir ilaç gibi kullanın ki daha sonra gerçek ilaçlara ihtiyacınız kalmasın. Böyle de bir şey var. Şimdi Türkiye'ye geliyorsunuz. Osmanlı'da hekimlerle ustalar mutfakta birlikte çalışıyor. Şimdi Amerika bunu işte günümüzde 2025'te böyle bir karar alıyor, böyle bir program yürütüyor. Bu anlamda peki Anadolu'da hani sizin şu anda hatırladığınız ne var? Neler var hani?
1: Ben tabii hani öyle düşünemem şu anda. Hani çok böyle hatırımda olan bir şey yok ama genel olarak hani sizin ifadelerinize baktığımda
0: mesela defneyi hep konuşulur hocam.
1: Şimdi hepsi başlı başına o kadar farklı kullanım alanları
0: ama
1: var
0: size
1: ki.
0: Size desem ki hani bir bitkiyi seçin deseniz ki ya Allah bu bitkiyi özene bezene yaratmış ve hani bin derde devamıdır ya da etkisi çok mu yoğundur? Öyle var mıdır böyle biraz
1: yani şimdi siz
0: pozitif
1: ayrımcılıkla?
0: Şimdi
1: pozitif ayrımcılık evet. Yapmıyorum ben hiçbir bitkide ama bir çörek otu dediniz mesela. Çörek otu bizim için çok geçmişlere dayanan. Tadiyos Korideslerden gelen, İbn Sina'nın kitaplarından gelen çok kıymetli bir bitkidir. Ve ülkemizde gerçekten hani doğal olarak yetiştiği alanlar, içindeki maddelerin miktarları, geleneksel olarak ve ispatlanmış klinik kullanımlarıyla ispatlanmış kullanım alanları nedeniyle çörek otunu ayırırım ben. Gül mesela.
0: Gül.
1: Gül. Tabii bugün
0: gül
1: ülkemiz
0: ama hep sanki hani bir koku.
1: Gül.

0: reçeli
1: asla
0: filan.
1: Değil.
0: Yani çok
1: asla.
0: değerli
1: Şimdi gül
0: olduğunu
1: çok yaygın. Kesinlikle öyle.
0: Yani, aşk için değerlidir hocam ama hani.
1: Yok, gül uçucu yağı. Şimdi bir kere gül uçucu yağı, menşei, genetiği bu topraklarda olan bir bitkidir. Ve gülden uçucu yağların pek çoğu distilasyon yöntemiyle elde edilir. Bir tek gül uçucu yağıdır ki bir distilasyonla elde edilir. Yaklaşık siz 4000 kilogramlık bir petalden, yani o gül yaprakları diye ifade edilir ama tabii halk arasındaki ifadesi de bizim terminolojik olarak kullandıklarımız farklı. Gül petallerinden 1 kilogram uçucu yağ elde edersiniz. Çok az elde edilir, son derece kıymetlidir. Bütün parfümeri sanayinin, kozmetik sanayinin temelini oluşturur ve şu anda bir gül yağı elde edilip de uluslararası pazara çıktığınızda en pahalı ticari ürünlerden biridir. Ve bunun genetiği bize aittir. Hatta yağ gülü denir, ısparta gülü denir, şam gülü denir. Bunları duymuşsunuzdur. Bir diğer taraftan bugün hani biraz gençlik falan dediniz ya, astragalus türleri, geven. Mesela yine Türkiye'dir menşei. Bundan hani isim vermeyeceğim ama çoğu ünlü kişinin kullandığı bu işte anti-aging, yaşlanmaya bir stop koydukları, durdurdukları etkin maddeyi içeren bitkidir. Ve yine bizim ülkemizde ham maddesi elde edilip yurt dışına pazarlanmaktadır. Yani şurada şunu vurgulamak istiyorum. Belki sizin ismini duymadınız. Defne, zeytin yaprağı, işte bunlar bizim Anadolu bitkilerimiz. Geçmişten günümüze oldukça fazla yer almış. Üstelik sabunundan tutun işte tıbbi alanlarına kadar. Yani bu tartışılmaz. Ama daha o kadar çok bitkimiz
0: mesela
1: var ki.
0: Mesela kantaronu böyle bir hani mucizevi.
1: Sarı kantaron.
0: Evet diyorlar. Ya da bazen hani böyle şehir efsanesi mi? O yüzden sizi bulmuşken soralım hani. Çünkü bazen mayanın içinde dezenformasyon da olabiliyor. O yüzden bugün aslında sizinle istiyoruz ki bu bitkiler kaynaklı tamamlayıcı tıbbın önemli bir parçasıysa, bu bir şifa kaynağıysa doğru bilgiyi de sizden elde etmiş olalım. Bazen diyorlar ki işte dünyadaki şu ilaçların etken maddesi olan işte Türkiye'den şuradan gidiyor. Böyle şehir efsaneleri de hep oluyor. Var mı bu tarz
1: var,
0: şeyler?
1: Var. Tabii ki var. Şimdi bizim az önce söylediğimiz, yani gül uçucu yağı, yani bildiğim kadarıyla diyeyim size, ulusal pazara çıkmıyor bile. Uluslararası pazarda. O kadar kıymetli ki. Ya yok, bunun ticareti var. Hiç el altı falan değil. Yani bu gerçekten yasal olarak yapılan bir şey. Çünkü en iyisi elde ediliyor ve çok ciddi rakamlara ticari alanda önemi var. Veya astragalus, az önce dediğim gibi burada Ege'de yapan bir hatta alanında uzman bir meslektaşım var benim ve onlar bunu diğer ülkelerin elde ettiği ham madde kaynaklarından çok daha yüksek saflıkta elde edip yine yurt dışına pazarlıyorlar. Aslında Türkiye'de özellikle son 5-10 yıl içerisinde, tabii gül uçucu yağı için bunu diyemem, o her zaman vardı, ama bazı ham madde kaynakları için çok gelişmiş düzeydeyiz. Bugün Balkanlarda merkez olacak yerdeyiz.
0: Bunlar tıbbi aromatik dediklerimiz mi aslında?
1: Uçucu yağlar diyoruz ama tabii bir halk arasında da aromatik yağlar olarak geçiyor. Ama asıl bizim ifade ettiğimiz uçucu yağlardır. Tıbbi olarak kullanımı çok yüksektir ve zaten onun için hep artık saflık dereceleri, elde edilme yöntemleri, spesifikasyonları da gündeme gelsin ve endikasyona bağlı olarak da ruhsatlandırılabilsin istiyoruz biz.
0: Evet.
1: Yani gelişmeler hani bu yönde bakanlıklarda diye
0: şimdi
1: ifade
0: tabii
1: edebilirim.
0: Siz aslında hani gene televizyonlarla sıklıkla karşılaşıyoruz ya, işte aktarlardan özellikle de, yani gerçekten de içeriğinden %100 emin olmadığımız pek çok şeyde şifa yerine zehir olabiliyor. Gerek dozu sebebiyle, gerekse içeriği sebebiyle. O yüzden de aslında modern tıpla bu tamamlayıcı dediğimizin birlikte yürümesi de tabii çok önemli değil mi hocam?
1: Şimdi bu noktada, yani çok az önemli bir noktaya değiniyorsunuz ama ben mesleki olarak burada hani çok böyle bir, nasıl diyeyim, tam kelimeyi de ifade edemeyeceğim ama yanlışlıklara gitmeden ben doğru olanı ifade etmeye çalışayım halkımız açısından. Bir kere bitki her yerden alınmaz. Çünkü bitkiyi az önce ben, siz kantoron dediniz. Ben sarı kantoron olarak sizin neyi ifade etmek istediğinizi belirttim. Çünkü kırmızı kantaron da var, mavi kantaron da var. Ve sarı kantaronun yaptığı işlevi ve tıbbi olarak önemini diğer ikisi hem aynı yönde gerçekleştirmez, hem de yanlış uygularsanız farklı bir yan etkiye sebep olabilir. Aynen bunun gibi. Ve bitkilerin doğru tanımlanması ve doğru şekilde hazırlanması ancak belli meslekler tarafından yapılabilir. Bu konuda kendim de eczacı olduğum için söylüyorum. Bu eczacılık mesleğini ilgilendiren bir alandır. Tıbbi bitkiler konusunda ve bunların farmasötik forma dönüşmesi, yani bitkisel ilaç, geleneksel bitkisel tıbbi ürün, bitkisel tıbbi ürün, ilaç etkin maddesi olabilmesi alanında tek yetkin kişiler eczacılardır.
0: Evet.
1: Ama satılmayacak mı? Satılacak bakın. Halk arayacak, bir ıhlamur içmek istiyor değil mi? Yani onu eczanede bulamadığına göre şu anda bunu bir yerden edinecek. Ama en azından o noktada da kaliteli bir ürün, ambalajlı bir ürün, doğru teşhis edilmiş bir ürün ve doğru kısımlarını satan bir yerden edinmeleri çok önemli.
0: Şimdi hocam tabii bir taraftan böyle geçmişe de gidiyorum. Şimdi bizim Anadolu Mayası programımızın içerisinde tabii Anadolu'nun zengin maya kültürü de var. Ben hani siz daha iyi biliyorsunuzdur. Anadolu hani hem biyoçeşitlilik açısından çok zengin, maya kültürleri açısından da tabii çok zengin bir coğrafya. Onlardan bir tanesi de mesela ıhlamur mayası. Çiçek mayası da deniyor İstanbul'da. Osmanlı'da çok kullanılırmış. Un ve suyu birleşiminden içine bir de ıhlamur çiçeği atıldığı zaman böyle çok müthiş
1: maya etkisi,
0: güçleniyor. Maya hazırlanıyor ve Anadolu'nun pek çok şehrindeki aslında ekmek mayalarına baktığınızda da hocam hep içine o bölgenin aktif ve sevilen bir bitkisi de ekleniyor. Yani defne varsa defne konuluyor. İşte Karadeniz'e
1: kekik
0: gidiyorsunuz,
1: varsa,
0: kekik varsa koyuyor. Ve sonra ekmeklerde de aslında onu böyle hafiften duyusal analizle de aynı zeytinyağında olduğu gibi hissediyorsunuz. Bu da aslında bu kadim bilginin bir herhalde sonucu değil
1: bir
0: mi?
1: Bir sonucu, ama asıl orada tabii mayalama dediğimiz bir fermentasyon. Onu gerçekleştirecek şey değil elbette. Ama o yörenin o geleneksel bilgisi içerisinde gerek kokusundan, gerek elbette o bitkinin taşıdığı bazı doğal kaynak, hani iyicil mikroorganizmalar diyeyim, olan bazı etkilerden belki kaynaklanabilir, ama temel amaç orada o yörenin geleneğini yansıtmak.
0: Evet.
1: Doğrusu bu.
0: Peki hocam, artık o kadar az vaktimiz kaldı ki böyle 3-4 dakika gibi, İbn-i Sina'nın dışında Anadolu'yu böyle hani şifasıyla mayalayan birileri var mı?
1: İbn Baytar, ama ben tabii şu anda hani hepsini,
0: evet,
1: ifade
0: hepsi,
1: etmem, Evliya
0: değil.
1: Çelebi, yani bu çok eskilerden ve geçmişe döndüğünüzde Dioskorides'ten, bu kişiler yaşamış kişiler buralarda. Biz Hipokrat'tan başlıyoruz, ben onu derim. Sağlık alanıyla ilgilenen hekimi, diş hekimi, eczacılık, her kimse, bizim babamız Hipokrat diyorum. Ondan sonra Theophrastus, botaniğin babası. Ondan sonra Dioskorides, Anadolu bitkilerinden ilk bahseden kişi.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki.
0: Batı Anadolu mu yoksa hangi?
1: Türkiye'deki, evet, Anadolu bitkilerinden bahseden. Sonra Galen, bizim işimiz o. Bizim işte bu hani ilaç olma kısmı var diyorum ya, galenik departmanı deriz biz eczacılıkta. İsmi Galen'den gelir. Bize polifarmasiyi getiren kişidir. Şimdi ta oradan günümüze kadar Türk insanları, bizim hocalarımız en yakın Asuman Baytop, Turan Baytop, Mekin Tanker, Nevin Tanker hocalarımız. Rahmetli oldu, çok da üzülürüm, Profesör Doktor Erdem Yeşil'e de. Yani bu kişilerin kitapları edinilmeli, okunulmalı.
0: Artık hemen hemen bitirdik ama son birkaç cümleyle şunu sormak isterim. Anadolu şifacıların şişesindeki merhemle, devayla mayalanmış diyebilir miyiz? Bitki kaynaklı, bitkiler kaynaklı.
1: %100. Biz işte o 81 ilde bu projeleri bitirmeye çalıştık, sanırım tamamlanmak üzere. Bir hazine alıyorsunuz. Bu ne demek işte? O halk ilaçları, o mayalama, orada kullanılan bitkiler, doğal kaynaklar. Halkımız o kadar güzel kullanmış, şimdiye kadar o kadar güzel kaynakları edinmiş ve yaşamış ki. Yani geçmişte sentetik herhangi bir şey var mıydı? Ben onu diyorum. Hipokrat bir çare ararken git şu sentetik ilacı al mı diyordu.
0: Laboratuvara girmemiş galiba, doğa laboratuvarına gitmiş.
1: Doğa laboratuvarı.
0: Değil mi?
1: Evet. Kesinlikle öyle, ve bildiğini yazmaya çalışmış. Bir yerlere iletmeye, evet, çalışmış. İşte bu da sizin dediğiniz gibi tablet olmuş, mezar taşı olmuş, eski bir kodeks olmuş.
0: Evet.
1: Bir şey yapmaya çalışmış ama kaynak doğal.
0: Evet, bu tabii bu hani biyoekonomi dediğimizde aslında ilhamını
1: tabii
0: doğadan alan, doğadaki canlıların, bitkilerin hem canlılık formları ve canlılık dinamizminden, yaşayışından alınan. Bugün çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya.
1: Sağ olun. Bir çok son cümle edebilir miyiz?
0: Lütfen.
1: Doğadan alan
0: lütfen
1: diye. Ekosistem denen bir terminoloji var, bir ifadeyi kullanırız. Nedir? Bitki hayvana bağlı, yani flora faunaya bağlı. Bunlar insanlığa bağlı. İnsanlık, hepimiz bu. Yani yalnız başımıza yaşamıyoruz. O ekosistemin bir dengede kalabilmesi için hepimiz birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla hepimiz birbirimizi korumalıyız.

0: Yani
1: Evet.
0: hayvanları, bitkileri, insanları mecburuz. O ekosistem içerisinde canlı cansız neyle yaşıyorsak hepimiz birbirimizi korumak durumundayız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok keyifli bir Anadolu Mayası programında. Bu sefer Anadolu'yu bitkilerin dilinden, bitki hikayeleriyle İrem Hocam'la beraber mayaladık ve son söz aslında söylemek gerekirse şunu anladık. Canlıların arasındaki bu iletişim bağı ve birbirlerine olan bu saygı bağıyla aslında hayatı mayalamak gerekiyor. Öyle olduğu zaman hem kendi iyi halimizi hem bütün ekosistemin iyilik halini desteklemiş oluyoruz. Haftaya
0: Evet.
1: yine çok farklı bir konu ve konukla Anadolu'yu mayalamaya devam edeceğiz. O güne değin keyifli mayalarla, lezzetli mayalarla, şifa ile kalın diyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Anadolu Mayası.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler, Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Oğuz Atay imzalı Oyunlarla Yaşayanlar adlı eserden söz edeceğiz. Türk edebiyatı ve tiyatrosunun modernist çizgideki en sarsıcı metinlerinden biri kabul edilen oyun, emekli bir tarih öğretmeni olan Coşkun Ermiş'in gerçeklikle hayal dünyası arasındaki gidiş gelişlerini, toplumun değer yargılarıyla kuramadığı bağı ve entelektüel yabancılaşmayı konu edinir. Atay, bu oyununda bireyin kendi iç dünyasında yarattığı oyunlar aracılığıyla dış dünyadaki anlamsızlığa ve klişelere karşı direnişini estetik bir dille sahneler. Metin, geleneksel tiyatro yapısını sarsan parçalı anlatımı ve absürt ögeleriyle de dikkat çeker. Oyunun dramatik merkezinde Coşkun'un yazmaya çalıştığı ancak bir türlü bitiremediği bir tiyatro oyunu yer alır. Bu süreçte tarih öğretmeni Coşkun Ermiş, eşi, oğlu ve çevresindeki diğer karakterlerle olan ilişkilerini de birer oyun kurgusu içine yerleştirir. Atay, karakterleri üzerinden toplumun eğitim sistemini, sahte nezaket kurallarını ve tarihe olan çarpık bakış açısını sert bir ironiyle eleştirir. Coşkun Ermiş, hayatın kendine sunduğu trajediden kaçmak için ironiye sığınır. Ancak bu sığınış onu gerçek hayattan daha da kopararak trajikomik bir sona sürükler. Eser, seyirciye yaşamın kendisi mi bir oyun, yoksa oyunlar mı yaşamın kendisi sorusunu sürekli olarak hatırlatır. Oğuz Atay'ın romancılığındaki çok katmanlı yapı bu oyunun diyaloglarına ve mizansenlerine de mutlaka yansır. İlk kez devlet tiyatroları tarafından sahnelenen eser o günden bugüne pek çok farklı yorumla tekrar tekrar seyirci karşısına çıkar. Metindeki dil kullanımı, kelime oyunları ve entelektüel göndermeler, eserin sadece bir dram değil, aynı zamanda derin bir zihin egzersizidir.

0: egzersizi olmasını da sağlamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 15.

Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçların kullanılmasına ilişkin konuştu. Ortada kiralama şirketi yok. Bakan Şahin'in sözleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor, dedi. Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına ilişkin din kisvesi altında kendilerine lüks yaşam tarzı kuran yapılarla mücadele edildiğini söyledi. CHP'de gözler olağan kurultay sürecine çevrildi. Parti yönetimi yeni dönemde tüzük değişikliği ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesine hazırlanıyor. Sürecin yol haritasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump da Hürmüz'ün ABD kontrolünde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. Tahran, Hürmüz'ün tamamen açılmasını ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağladı. Cezayir'de çıkan orman yangınlarında can kaybı 12'ye yükseldi. Ülkedeki 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alınırken diğer yangınlarda alevlerle mücadele devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı paylaştı. CIA direktörünün Rusya ziyaretinin ardından ABD Başkanı Trump, Putin,

0: Doğu topraklarına saldırmayacak açıklaması yaptı. Rusya-Ukrayna arasında ise sahada tansiyon yine yükseldi. Rusya'nın Yaroslav petrol rafinerisi vuruldu, Belgorod'da İHA saldırıları oldu, Moskova'da Kiev ve Odessa limanlarında askeri depolara hedef aldı. İran başkenti Bağdat'ın güneyinde silahlı saldırı düzenlendi. Kaçak yapıların yıkılması sırasında gerçekleştirilen saldırıda bir tuğgenerelle bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Kısmi ay tutulması Amerika kıtasının büyük bölümünden gözlemlendi. Dünyanın güneşle ay arasına girmesiyle ay yüzeyinin büyük kısmı gölgede kaldı. Tutulma sırasında ayın %96'dan fazlası dünyanın gölgesiyle kaplandı. Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne yükseldi. Temsilcimiz 3-0 kazandı. İlk maçın rövanşında Litvanya'nın Kauna Žalgiris takımına deplasmanda 1-0 yenilse de turu geçti ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 25, İstanbul parçalı bulutlu 26 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 37, Tiran 36, Kerkük 43, parçalı bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Berlin ve Saraybosna 31, Bern 20, Sofya 26, Bakü 29, Sanak yağışlı olmak üzere Amsterdam ve Brüksel 20, Paris ve Kopenhag 21, Viyana ise 33 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası programından merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada Sefa Aktan, Vilda Üstündağ ve Hasan Kambolat'ın hazırladığı programımızda küresel ve ulusal gündemin en stratejik başlıklarını sınırları aşan bir vizyonla ve konunun uzmanlarıyla masaya yatırmaya devam ediyoruz. Enerji Masası'nda bugün hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren önemli başlıkları konuşacağız. İklim değişikliği, çevre sorunları ve enerji. Aslında bu üç konu birbirinden ayrı değil. Kullandığımız enerjinin kaynağından tüketim alışkanlıklarımıza kadar attığımız her adım doğrudan geleceğimizi etkiliyor. Peki enerji üretimi ve tüketimi iklim değişikliğini nasıl etkiliyor? Çevre sorunlarıyla enerji politikaları arasındaki ilişkiyi nasıl okumalıyız? Ve hızla hayatımızın her alanına giren yapay zeka, iklim değişikliğiyle mücadelede bize ne kadar yardımcı olabilir? Bir de işin daha geniş bir boyutu var sevgili dinleyicilerimiz. İklim değişikliği artık sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda küresel bir güvenlik meselesi. Kuraklık, su kaynakları, gıda güvenliği ve enerji arzı gibi konular dünyada yeni riskler oluşturuyor. Bugün bu üç başlığı ve geleceğe etkilerini konuşmak üzere Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kambolat ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Nurgül Bekar stüdyomuzda bizimle. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet, iklim değişikliği uzun bir süredir konuştuğumuz bir konu. Son yıllara baktığımız zaman dünyada hakikaten iklim adına çok çeşitli şeyler oluyor. İşte bir anda yağışlar oluyor, bir anda hava ısınıyor, bir anda soğuyor. İşte bazı nesiller hayatını kaybediyor. Tabii bu dünyanın dengesini bir hayli değiştirdi. Sayın Kambolat, isterseniz sizinle başlayalım sohbetimize. Şimdi Türk Cumhuriyetleri'nin bir Tacikistan zirvesi olacak. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Zirvesi Ankara'da olacak. Burada enerji başlıkları tabii gündeme gelecek geldi. İklim değişikliği ve

0: Çevre sorunlarının enerjiyle bağlantısını nasıl açıklarsınız?
1: Evet, Ağustos içerisinde Tacikistan'da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Azerbaycan bir araya geldi. Tacikistan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Aslında Orta Asya Cumhuriyetleri, yani 5 cumhuriyet, kendi aralarında C5 formatıyla bir araya geliyorlardı. Fakat bu en son zirvede, Bişkek zirvesinde C5 artı 1, yani Azerbaycan'ı da dahil ederek bir araya geldiklerini görmekteyiz. Bu format Türk Cumhuriyetleri zirvesinden farkı, Tacikistan'ın da Orta Asya Cumhuriyetleri arasında olduğu için alınmasıyla oldu. Türkiye bu format içerisinde değil. Bu format içerisinde sınır sorunları, serbest ticaret, ekonomik entegrasyon gibi konular ele alındı. Ama en önemli konu aslında enerjideki işbirliği ve su kaynaklarının yönetimi oldu. Açılışta sizin de dediğiniz gibi iklim değişikliği, su kaynakları son derece önemli. Orta Asya'da da en önemli konulardan biri aslında su kaynaklarının verimli kullanılması. Enerjiye dönüşmesi de bu konuda Kırgızistan ve Tacikistan bu konuda çok kaynakları, bol kaynakları olan fakat kaynak sıkıntısı çeken kısmen Kazakistan ama asıl Özbekistan ve Türkmenistan'ı görmekteyiz. Şimdi burada ülkeler, Orta Asya ülkeleri bundan dolayı da nükleer enerjiye doğru yönelmeye başladılar. Zaten dünyada Sovyetler Birliği zamanından beri toplam uranyumun %40'ını üreten ve işleyen ülke Kazakistan. Bu nedenden dolayı Türkiye Cumhuriyeti içinde Kazakistan'ın önemi bir kez daha artmış oluyor. Şimdi 30 Ekim 2026'da da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. resmi zirvesi Ankara'da olacak.
0: Çok önemli.
1: Evet, NATO'dan sonra, NATO zirvesinden sonra böyle bir zirvenin Ankara'da olması daha da önemli. Çünkü genelde COP31 gibi veya daha önceki NATO zirvesi gibi İstanbul'da yapılan hep İstanbul'la Antalya bu konularda gündeme alınıyor büyük zirvelerde. Şimdi NATO ile birlikte artık Ankara'da kendini ispatlamış durumda. Üçüncü bir şehir olarak ve başkentte bu konuda taşlandırılmış oldu. Bu konuda önemli bir nokta. Dönem başkanlığı da bu zirvede Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçecek. Bu zirvede de ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, yani Türk Cumhuriyetleri arasında enerji ve enerji hatları, dijital ekonomi ve ulaştırma koridorlarının konuşulması bekleniyor. Şimdi Ağustos'taki Bişkek zirvesi, şimdi ve Ekim'deki Ankara zirvesinin aslında toplamında ele alınacak ana konulardan biri de nükleer enerji. Yani şu anda Türkiye Akkuyu nükleer santralini artık inşallah bir yıl içerisinde birinci reaktör devreye girecek. Arkasından şimdi Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da nükleer santral yapılması üzerine karar almış durumdalar. Bunlar da yavaş yavaş yapılacaklar. Bundan dolayı da Türk Cumhuriyetleri arasında doğal gaz ve petrol dışında üçüncü bir konuda, enerji konusunda bir işbirliği zemini yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bunu ileriki tarihlerde daha fazla göreceğiz. Çünkü nükleer enerji aynı zamanda demir çelik veya otomotiv tekstil sanayisi gibi yan sanayisinin de olduğu bir alan. Bundan dolayı da işbirliği alanları yüzlerce

0: yan sanayi alanında işbirliği gerekecekmiş gibi görünüyor önümüzdeki 10 yıllarda. Ve şunu da ifade etmek lazım. Türk Cumhuriyetleri'nin önemi bu Ukrayna Savaşı ve İran Savaşı, Körfez Savaşı'ndan sonra daha da önem kazandı. Ulaştırma yolları artı enerji hatlarında orta koridor dediğimiz bu hat güvenilir, istikrarlı bir hat olarak giderek önem kazandığını da görmemiz gerekiyor.
1: Sayın Kambolat, çok önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben burada Sayın Bekir'e dönmek istiyorum. Şimdi enerji bu kadar önemliyken uluslararası ilişkiler bağlamında ülkelerin büyümesi, güvenliği açısından enerjiyi nasıl değerlendirirsiniz?
2: Uluslararası ilişkiler bağlamında bugün artık enerji en önemli konu haline gelmiş durumda. Neden en önemli konu haline gelmiş durumda? Çünkü bireyden devlet uygulamalarına kadar baktığınızda her alanda enerji kullanımı olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Bugün burada yaptığımız yayın, en ufak bir yapay zeka sorusu, ulaşım, turizm, sağlık sektörü, aklınıza gelecek her konuda enerji olmadan hiçbir şey yapmak mümkün değil. Bu da neyi gerektiriyor? Ülkelerin kendi güvenlik, dış politika ve savunma politikalarını enerji bağlamında ayarlamalarını, planlamalarını gerektiriyor. Dolayısıyla biz bugün uluslararası ilişkilerde artık enerjiden çok daha fazla konuşuyoruz. Bundan sonra daha da çok konuşulacak enerji ve enerji olmadan da hiçbir politikayı düzenlemek mümkün değil. Ekonomi politikanızı aynı şekilde enerji üzerinden yapılandırmalısınız. Hangi enerjiyle hangi üretimi yapacaksınız? Bu sizin ekonominizin temel verilerini belirleyecektir. Sağlıkta hangi enerjiyle hangi tedavi biçimlerini uygulayacaksınız? Veyahut günümüzün en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi yapay zeka. Yapay zekada hangi enerjiyi kullanacaksınız? Dolayısıyla sorunuza döndüğümüzde uluslararası ilişkilerin bugün en temel konusu enerjidir demek yanlış
1: Evet.
2: olmayacaktır.
1: Enerji diyoruz da tabii genel bir kavram. Biraz da şu enerji kaynaklarını konuşalım. Sizin nükleer enerjiden
0: Evet.
1: bahsettiniz Sayın Kambolat. Başka hangi enerji kaynakları var şu anda dünya için önemli olan?
2: Şimdi günümüzde en çok yine konuşulacak olan enerjilerden bir tanesi su enerjisi. Önümüzdeki günlerde su önemli bir savaş sebebi bile olabilir analizleri sıkça yapılmakta. Dolayısıyla bugün fosil yakıtlardan elde ettiğimiz enerjiler dışında ki bunlar petrol, doğalgaz gibi enerjilerdir. Yenilenebilir enerji çok konuşuluyor. Yenilenebilir enerjide neden bahsediyoruz? Su enerjisinden bahsediyoruz. Hidroenerji ve jeotermal enerji olmak üzere rüzgar enerjisinden bahsediyoruz. Yine az önce Hasan Bey söyledi, nükleer enerjiyi de daha arada bir yerde konumlandırabiliriz. Yani tamamen yenilenebilir enerjide diyemiyoruz ama fosil enerjide diyemiyoruz buna. Dolayısıyla bugün daha çok fosil enerjilerin yerini yenilenebilir enerjinin almasından konuşuyoruz. Önümüzdeki
1: Evet.
2: dönemde bilhassa Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinde uluslararası ilişkilerde en çok konuşulacak konular arasında yenilenebilir enerjinin nasıl ve hangi finansmanla ulusların politikalarında yer alacağı
1: Evet.
2: konuşulacaktır.
1: Şimdi son zamanlardaki İsrail-İran Savaşı ile birlikte tabii petrol fiyatları çok yükseldi. Buna bağlı olarak da dünyada bilakis Türkiye gibi ülkelerde elektrikli araç kullanımın sayısının da arttığını görüyoruz. Elektrikli araç

0: kullanımında enerjiyi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi baktığımızda elektrikli araçların kullanımı en fazla Çin'de bulunuyor ve
0: Evet.
1: Çin bunu bütün dünyaya ithal edebiliyor vaziyette. Ve elektriğin üretimini de yenilenebilir enerjiden sağlamak önem taşıyor elektrikli araçların kullanımında. Buna büyük de bir şey olduğunu görüyoruz, istek, heves olduğunu görüyoruz
0: Evet.
1: toplumlarda, Avrupa toplumlarında da, bizde de, Orta Doğu'da da. En son 1,5 sene öncesinden bahsedeyim, Özbekistan'da çok kısa sürede, orada bulunduğum için bu örneği verebiliyorum, çok kısa sürede elektrikli araçların, bilhassa Çin'den gelen elektrikli araçların bütün şeyi kapsadığını gördük, piyasayı kapsadığını gördük.
0: Araçların
1: Dolayısıyla
0: menzilleri de yükseliyor.
1: menziller
0: 300-400
1: yükseliyor,
0: kilometreden 800 bin kilometreye
1: evet,
0: kadar çıkıyor
1: ve her
0: artık.
1: tarafa şarj istasyonları kuruluyor. Şimdi bakın, az önce sorduğunuz soruyla da bağlantılı. Bütün günlük hayatımızda da kamusal alanda da enerji ihtiyacı

0: sonraki güç oluşumunda, güç kompozisyonunda bize çok önemli veriler sağlayacak.
1: Evet.
2: Bu konuda bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
2: Elektrikli araçlarda örneğin Almanya'nın 2025 ile 26 arasında ihracatın %50 oranında düştüğünü de görmekteyiz. Hı hı. Yani Çin bu konuda olağanüstü bir hızla piyasayı kapsamış durumda. 2026'da dünyada toplam enerji tüketiminde elektriğin payı yani bu yıl %23 oranında. 2035'te bunun %35 olması için bir çabanın da olduğunu görmekteyiz.
1: Evet.
0: Tam da bu yüzden Avrupa evet. Birliği ülkeleri başta Almanya olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin'i sürekli şikayet ediyorlar. Hı hı. Kendi ihracatları düştüğü için ve neredeyse tüm piyasayı Çin kapladığı için bundan son derece rahatsızlar. Geçtiğimiz günlerde yine haberlerini okuduk. Volkswagen büyük oranda işçi çıkartıyor. Yani evet. Bu gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde de önemli bir etki yapıyor.
2: Tabii dediğiniz son derece doğru ama eski Sovyet ülkeleri başta Rusya Federasyonu'da olmak üzere Nurgül Hoca'nın da verdiği örnek Özbekistan'da dahil bütün Orta Asya Cumhuriyetleri zaten eski Sovyet Cumhuriyetleri Rusya'ya uygulanan ambargo sonrası Ukrayna Savaşı'ndan sonra örneğin yılda 1 milyon Almanya 1 milyon aracı sadece Rusya'ya satıyordu.
1: Evet.
2: Bunlar kesildi. Sanki Rusya cezalandırılıyor gibi ama cezalandırılmadı. Bütün Rusya ve Sovyet ülkeleri kimin pazarı haline geldi?
0: Çin'in
2: pazarı haline evet. geldi. Hı-hı. Ve Çin otomotiv sanayisi birdenbire şaha kalkmış oldu.
0: Evet. Coğrafi yakınlık tabii evet, bunda çok önemli bir faktör. BYD örneğin son dönemde Özbekistan'da büyük bir fabrika açtı. Ve oradaki Amerikan Chevrolet yerine artık araçlar Çin araçları ve elektrikli araçlar haline gelmeye başladı. Evet.
1: Tabii elektrikli araç piyasasında çok büyük bir rekabet var. Firmalar evet. batarya kapasitelerini, işte araçların evet. özelliklerini geliştirebilmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bakalım bu işin ucu nereye gidecek? Artık belki bir ay boyunca hiç arabayı şarj etmeden kilometrelerce giden araçlar yollarda görünecek. Tabii son zamanlarda, son yıllarda yollarda yerli ve milli markamız TOGG'u da çok görüyoruz. İşte TOGG T10X vardı. Daha sonra TOGG'un sedan modeli 10F çıktı. O da çok güzel bir tarzıyla yollarda. Tabii bunlar da bize gurur veriyor. Ve dünyanın pek çok yerinde de şu anda satışta. Bilakis Almanya'daki vatandaşlarımız, soydaşlarımız tercih ediyorlar TOGG'u. Şimdi bu elektrikli araç meselesine şunun için geldim. Tabii elektrik tüketimi denilince tabii bir yakıt, doğaya salınan bir zararlı gaz yok. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle çevre sorunlarıyla da bir bağlantısı var. Yani burada çevre sorunları da önlenmiş olacak değil mi kısmen?
0: Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi burada iklim değişikliği meselesinden konuştuğumuzda bizim esas sıkıntımız nedir iklim değişikliğinde? Sera gazı emisyonlarının yüksek olması, fosil yakıtlar kullanıldığı için emisyonların yüksek olması ve iklim değişikliğiyle mücadelede ne yapılmaya çalışılıyor? Bu emisyonların düşürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Nasıl düşürülecek? Yenilenebilir enerji kullanıldığında düşürülecek. Elektrik de bunlardan bir tanesi. Buradaki en önemli mesele elektrikli araçların elektriğinin hangi enerjiden sağlandığı. Hı hı. Yani siz elektriğinizi neyle üretiyorsunuz? Fosil yakıtlarla mı üretiyorsunuz? Yoksa yenilenebilir enerji yakıtlarından mı elde ediyorsunuz üretiminizi? Biz Türkiye örneğine baktığımızda maalesef hala fosil yakıtlar önde gözüküyor. %56 küsürlerde gözüküyor hı-hı. yaklaşık olarak. Ama şeyde hiç fena değil. Yenilenebilir enerji olarak da %43 küsürattayız. Dolayısıyla burada temel soru sizin elektrikli araçları kullanırken otomobiller veyahut diğer kullandığınız elektrikler için de bunu söylemeliyiz. Siz elektriği nereden üretiyorsunuz? Hala fosil yakıtlardan üretiyorsanız tabii ki iklim değişikliğine negatif katkı yapıyorsunuz demektir. Çevrenin kirlenmesine büyük oranda katkı yapıyorsunuz demektir. Evet. Ama biz bu enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelttiğimiz takdirde işte o zaman iklim değişikliği

0: ile mücadelede çok önemli bir adım atmış olacağız. Çevre kirlenmesi konusunda da yine çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Tekrar etmek gerekirse hangi enerjiyi kullandığınız en önemli meseleyi teşkil ediyor burada.
1: Evet, bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili hangi gelişmeler yaşanacak, hep birlikte merakla bekliyoruz. İsterseniz bir başka konuya geçelim. Yapay zeka hayatımızı çok meşgul ediyor. Artık çok istifade ediyoruz. İşte aklımıza bir soru takılıyor. Hemen cep telefonunu açıyoruz. Yapay zekaya soruyoruz. Bu işi nasıl halledebilirim? Bu konuda bana bilgi ver. Yemek tarifi bile veriyor. Mesela işte içinden çıkamadığımız konularda bize uzmanlık ediyor. Hatta danışmanlık bile verebiliyor. Şimdi yapay zekanın bu iklim ve çevre meselelerinde nasıl bir etkisinden, katkısından söz edebiliriz?
0: Yapay zeka ile iklim değişikliği ilişkisine baktığımızda paradoksal bir ilişki görüyoruz. Ne demek bu? Hem çok fazla katkı sağlayabilir yapay zeka, hem de tükettiği enerjinin türüne göre büyük oranda negatif bir etki de yaratabilir. Biraz önce söylediğimiz elektrikli araçlardaki ile aslında aynı konudan bahsedebiliriz. Yani yapay zekada biz hangi enerjiyi kullanacağız? Bu birinci kısmı yapay zekanın iklim değişikliği ile ilişkisinde. Ama pozitif etkilerine baktığımızda çok daha iyi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yapay zeka örneğin ulaşımda planlamalar yapabilir. Yenilenebilir enerji kullanılırken işte rüzgarın ne zaman nereden eseceğini veyahut işte bataryanın ne kadar sürede ne şekilde dolacağını, yine su enerjisiyle ilgili ne zaman yağışların olabileceğini hava tahmini de yapabiliyor çünkü. Hani
1: Analizler yapıyor.
0: bütün analizleri yapıp düzenlemeleri uyguladığımız takdirde biz sera gazı emisyonlarında azalma sağlayabiliyoruz. Son dönemde yapılan modelleme çalışmaları bunu bize gösteriyor. Dolayısıyla yapay zekayı nasıl kullandığınız çok önemli ve yapay zekada hangi elektriği kullandığınız çok önemli. Yine yapay zekaya baktığımızda burada yapay zeka kendisi enerji üretmiyor. Herhangi bir elektrik ürettiği yok. Ama üretimin nasıl kullanılacağını planlayacağı için maliyetleri düşürecek. Bu da ne demek? Maliyetlerin düşürmesi ekonomide siz bir takım avantajlar sağlayacaksınız demektir. Ekonomi dediğimizde aklımıza neler geliyor? Ulaşımdan, turizmden, sağlık sektöründen, tarımdan ki önümüzdeki dönemde herhalde en çok konuşulacak konulardan bir tanesi de tarım. Az önce sorduğunuz su sorusuyla bağlantılı olarak yani hangi enerjiden daha çok konuşacağız dediniz ve suyu söylemiştim, hatırlatalım dinleyicilerimize. Suyla bağlantılı olarak tarımdan daha çok konuşacağız. Bu noktada gıda güvenliğinden daha çok konuşacağız. Dolayısıyla bütün bunların planlamasını, düzenlemesini yapay zeka çok güzel bir şekilde yapabilir.
1: Mesela yapay zekalı dronlar, çok büyük dronlar tabii ki, tarlayı analiz ediyor, ölçümlüyor, ona
0: Evet.
1: göre havadan ilaçlama yapıyor.
0: Evet,
1: Bu çiftçinin elini
0: hangi
1: çok
0: ürünün,
1: rahatlattı.
0: kesinlikle hangi ürünün ne zaman üretebileceğinizi, ne kadar ürün olabileceğinizi bütün bunları planlayabilir yapay zeka. Ama buradaki anahtar mesele sizin yapay zekada hangi enerjiyi kullandığınız. Hemen şunu da ekleyelim tabii, yapay zeka sadece enerji tüketmiyor bu anlamda. Sadece elektrikle çalışmıyor, su da gerekiyor yapay zeka için. Ne suyu? Soğuma sistemleri için suya ihtiyaç var. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde suyu konuşacak olma sebeplerimizden bir tanesi de yapay zekada kullanılacak olan su. Yapay zeka kullanımı, yapay zekaya ihtiyaç gittikçe artacağı için suya ihtiyaç da bu noktadan bahsediyorum. Tabii ki başka sektörlerde de çok artacak ama yapay zekada da su ihtiyacımızın artması gündemimizde uluslararası ilişkiler
2: Şimdi
0: açısından.
2: burada da diğer bir nokta da bu yapay zeka birimlerinin, data center'ların olağanüstü bir enerji çekmesi.
1: Evet.
2: Bu bir ülkenin yani herhangi bir yapay zeka birimi, data center'ı bir orta ölçekli bir ülke kadar enerji tüketiyor.
1: Bunu kripto para cihazlarında gördük. O kripto paraları üretmek için olağanüstü bir enerji tüketimi meydana geliyor. Evet.
2: Madencilikte bunu gördük. Örneğin tek bir firma, bir Amazon firması 10 adet şu anda SMR dediğimiz mikronükleer santral ısmarladı. Sadece bu data center için. Yani Türkiye bile şu anda görüşmeler devam ediyor modüler nükleer santraller üzerine. Ama bir data center 10 adet tek başına bu nükleer

0: santralleri ihtiyaç duyuyor. Yani müthiş bir şey var. Burada da Çin yine devreye girdi. Yani bu kadar enerjiye ihtiyaç duymadan yapay zeka üretebileceğini ifade etti. Belki de oyunun kuralları tamamen değişecek. Bunu göreceğiz. Tabii burada önemli bir noktada bu yapay zekaların şu anda evet muazzam bir enerji tüketiyor. Muazzam bir yatırım var. Ama bunun karşılığını henüz piyasada bulamıyor. Yani bunlar şu anda zarar eden kuruluşlar halinde. Bu çelişkiyi de nereye kadar sürdürecekler? Ne olacak? Bunu da göreceğiz.
1: Evet. Bu veri merkezi tüketimi son 5 yılda %12 artmış dünya çapında ve 2030'a kadar da yaklaşık 4 katına çıkması bekleniyor. Ama şu da var, hala yapay zeka dünya toplam elektrik talebinin yaklaşık %3'üne tekabül ediyor. Şimdi hani bu veriler üzerinden baktığımızda yapay zeka ile ilgili çalışmaların artacağını söyleyebiliriz. Hasan Bey'in de dediği gibi burada bir şeye vurgu yapmamız lazım. Yapay zeka konusu zengin ve fakir ülkeler arasındaki ayrımı büyütebilir. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yapay zeka önemli bir avantaj veyahut dezavantaj konusu haline gelebilir. Enerjiniz yoksa veyahut var ama siz bunu çıkarıp değerlendiremiyor ve kendi ihtiyacınız için tüketemiyorsanız işte o noktada ki ülkelerin dezavantajları oluşacaktır yapay zeka
0: Evet,
1: konusunda.
0: en son Economist dergisinde de aslında bunun işlendiğini de görüyoruz. Hem zenginle fakir ülkeler arasındaki uçurum korkunç derecede artacak, hem de toplum içerisindeki kesimler arasındaki uçurum da keskinleşecekmiş gibi görünüyor. Onun için bunların daha fazla tartışılması ve toplumun bir arada tutulması için neler yapılması gerektiği de ele alınması gerekiyor.
2: Evet, eskiden şöyle derdim. Gıdaya ve enerjiye hakim olan dünyaya hakim olacak. Bunun yanına yapay zekayı da
1: Yapay
2: ekliyorum.
1: zeka,
2: Artık
1: evet.
2: yapay zekayı da hakim olan dünyanın hakimiyetini ele geçirecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "İstikbal göklerdedir" dedi ya. Gökyüzüne hakim olan yeryüzüne de hakim olur.
1: Hakim.
2: Artık yapay zekaya hakim olunca o veri ağıyla, o bilgiyle, değil mi? Bilgi o kadar çok kıymetli ki artık.
0: Tabii.
2: O bilgiyle artık dünyanın hakimi olacak elinde bulunduran
0: Evet,
2: güçler.
0: 1980'li yıllara kadar aslında özellikle Batı demiyorum, Avrupa ülkeleri Türkiye tarım ülkesi olsun, demir çelik, otomotiv gibi sanayisine girmesin, bizden alsın şeklinde bir görüş vardı ki Gümrük Birliği de bunun üzerinde kurulmuştu. Fakat Türkiye sanayisi, savunma sanayisi başta olmak üzere otomotivde ve diğer alanlarda büyük bir atak yaptı. Şimdi de karşımıza aslında bilişim sanayisi bir, ikincisi kıtalar arası balistik füzeler
2: Evet.
0: teknolojisi, üçüncüsü de nükleer teknolojiye girmeyin diyorlar. Buralar kırmızı çizgi. Diğerlerinde siz mobilya yapın, tamam, otomotiv üretim falan filan diyorlar. Ama Türkiye'nin aslında diğer alanlara da şimdi tamamen girdiğini de görmekteyiz.
2: Evet.
1: Bu noktada belki şunu da
2: Buyurun.
1: eklemek lazım. Yapay zeka konusu artık sadece bir yazılım konusu değil. Sadece bir teknoloji konusu değil. Yapay zeka bugün artık bir güvenlik dış politika konusu.
0: Tabii.
1: Aynen enerjide olduğu gibi ve savunma
0: Tabii.
1: konusu. Az önce Hasan Bey de söyledi örneklerini. Dolayısıyla bugün yapay zeka dediğimizde biz heybenin içinde çok fazla şey görüyoruz. Güvenlikten enerjiye, gıdadan ulaşıma, sağlıktan savunmaya. Bugün çok daha kompleks bir yapıyla karşı karşıyayız.
0: Bunu İspanya ve Portekiz'de geçen yıl gördük. Birdenbire elektriklerin durduğunu, bütün alanlarda durduğunu, bu hem yapay zeka ile de ilgili.

0: konuya girecektim.
1: Evet.
0: Şimdi enerjinin üretilmesi farklı bir konu,
1: Evet.
0: enerjinin depolanması farklı bir konu, yapay zekanın üretimi farklı bir konu, bir de bu bilginin bir yerde depolanması ayrı bir konu.
1: Ve
0: Bu
1: güvenliği.
0: depolanması,
1: Güvenliği.
0: güvenliği
1: Evet.
0: çok ayrı bir maliyet.
1: Evet.
0: Buna dair ne kadar önlemler alınıyor, ne kadar yatırımlar yapılıyor?
1: Aslına bakarsanız son dönemde bu konuda çok fazla çalışmaların olduğunu görüyoruz. Hem kamusal anlamda hem de özel sektörün yapay zeka ile ilgili depolama, bunu kullanma ve kendine ait bir veri sistemi oluşturma konusunda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu farklı sektörlerde, örneğin işte bir hukuk şirketi kendine göre bir yapay zeka sistemi geliştiriyor. Savunma sanayi yine kendine göre bir yapay zeka sistemi geliştiriyor ve bunların hacklenmemesi için, yani çalınmaması için de en önemli alan hangisi? Siber güvenlik dediğimiz alan. Siber güvenlik konusunda devletlerin son dönemde büyük yatırımları bilhassa özel şirketlerle de ortak olarak yürüttüğünü görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bilginin depolanması ve bunun kullanılmasıyla ilgili çalışmalar artacak ama belki de uluslararası ilişkilerin en önemli çatışma noktalarından da biri haline gelecek. Yani sizin yapay zeka sisteminizdeki kodu bir başka ülkenin çözmesi ve onu kullanması sizin için bir güvenlik sorunu
0: Veri
1: teşkil edecek.
0: istihbaratları, veri savaşları olabilir.
1: Kesinlikle. En basitinden günlük hayatımızda kullandığımız bankanın sistemi çöktüğü anda ne yapacaksınız? Sizin günlük hayatınız etkileyecek. Yani bu
0: Elbette.
1: da bir savaştır. Günümüzde yapay zeka bunu da değiştiriyor. Güvenliğin anlamını değiştiriyor, savaşın anlamını değiştiriyor. Dolayısıyla yeni savaşma, yeni mücadele tekniklerini de beraberinde getiriyor.
0: Evet. Hakikaten önemli konular. Şimdi iklim ve çevre meselelerini konuşuyoruz. Bir de tabii bunun küresel güvenlik bağlantısı var. İsterseniz buna bir temas edelim. Nasıl bir bağlantısı var, değerlendirir misiniz?
1: Şimdi küresel güvenlik bağlamında az önce yapay zekadan bahsettik ama enerjinin kullanımı ile alakalı olarak sizin savaş sanayinizde yaptığınız her şey enerji ile alakalı.
0: Evet.
1: Bu savaş sanayinde oluşturduğunuz, kullandığınız tüm malzemeler, buna sadece silahlar demiyoruz tabii ki, tüm malzemeler, yani bir teknik malzeme, bir çip veyahut işte sizin herhangi bir makinede kullanacağınız araçlar, bunların hepsinin üretimi enerji ile sağlanıyor. Dolayısıyla bu anlamda bir kere enerjinin ne kadar güvenli olduğu, ne kadar kendinize yeterli olduğu ve ne kadar bağımsız olduğunuz bu konuda. Ne demek bağımsız olduğunuz? Enerjiyi nereden temin ediyorsunuz? Yani işte Ukrayna Savaşı'ndan
0: Evet.
1: bahsetti Hasan Hoca. Ukrayna Savaşı olduğunda birçok ülke kilitlendi. Özellikle Avrupa Birliği enerjiyi nereden temin edeceğiz derdine düştüler. Doğalgazın önemli bir kısmı Rusya'dan sağlanıyor çünkü. Bu noktada üç çeşit ülkeden bahsetmek lazım. Enerji arz eden ülkeler, enerji talep eden ülkeler ve enerji transit yolu üzerinde olan ülkeler. Bir ülke hepsi de olabilir. Mesela biz Türkiye olarak hepsiyiz. Kendimizce bir enerji üretimimiz var ama aynı zamanda enerji talep ediyoruz ve enerji transit ülkesiyiz. Dolayısıyla enerji güvenlik bağlamına baktığımızda birçok başlığı bir arada görüyoruz. Yani sizin sadece enerjiyi elde etmeniz ve bunu kullanmanız değil, enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanması, enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan bahsettik az önce. Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrol ulaşımının çok önemli bir miktarı yapılıyor. Dolayısıyla bu şimdi ne? Aynı zamanda bir enerji güvenliği sorunu, Amerika-İran arasındaki mesele.
0: Geçenlerde sosyal medyada İsrail'in bir su kaynağı ile ilgili görüntü paylaşıldı. Tabii bu istihbarat mutlaka İran'ın eline geçmiş olmalı. Bildiğiniz üzere İsrail deniz suyunu arıtarak içme suyu haline getiriyor ve vatandaşlarına bu suyu veriyor. Tabii buranın güvenliğinin sağlanması büyük bir problem. Sosyal medyadaki o paylaşılan görüntüde koordinatlar bile verilmiş. Yani bu bir düşman ülke güvenlik tarafından açığı rahatlıkla vurulabilir.
1: Tabii ki. Bu da bir güvenlik açığı oluşturur. Evet. Mesela nehirler söz konusu olduğunda, değil mi? Nehirlerin çıktığı ülke, vardığı ülke, kimin kullandığı, nasıl kullandığı. Şimdi bunun da güvenliğini sağlanması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu da bir savaş sebebi.

0: olabilir ülkeler açısından. Veyahut bizim yine TDT'de en çok konuşulacak konulardan biri dediniz Hasan Bey. Önemli bir koridor var. Orta koridor. Bu enerji hatları açısından da çok önemli bir
1: Evet.
0: koridor ve bunun güvenliğinin sağlanması mesela. Yani her alanda enerjinin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Arz, talep ve nakil hatları olarak.
2: Evet, böylece programımızın sonuna geldik. Sayın Kan Bolat, son olarak eklemek istediğiniz bir
1: Yok,
2: şey var mı?
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, görünen o ki iklim meselesi artık sadece çevreyi koruma meselesi değil. Ekonomiden enerjiye, teknolojiden güvenliğe kadar hayatımızın tamamını ilgilendiren bir gelecek meselesi. Bize düşense yalnız bugünü değil, yarının dünyasını da düşünmek. Çünkü aldığımız her karar gelecek nesillere bırakacağımız dünyanın bir parçası olacak. Efendim, Enerji Masası'nda bugün Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kan Bolat ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Nurgül Bekar'la iklim değişikliği ile enerji arasındaki ilişkiyi, yapay zekanın bu mücadeledeki rolünü ve iklim krizinin küresel güvenlik açısından ne anlama geldiğini konuştuk. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Vilda Üstündağ ve Hasan Kan Bolat'ın hazırladığı programımızın sonuna geldik. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada Sefa Aktan. Bir başka Enerji Masası programında buluşmak dileğiyle. Sağlıklı, huzurlu ve çevreye duyarlı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçların kullanılmasına ilişkin konuştu. Ortada kiralama şirketi yok. Bakan Şahin'in sözleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor, dedi. Akın Gürlek, Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasına ilişkin dil kisvesi altında kendilerine lüks yaşam tarzı kuran yapılarla mücadele edildiğini söyledi. CHP'de gözler olağan kurultay sürecine çevrildi. Parti yönetimi yeni dönemde tüzük değişikliği ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesine hazırlanıyor. Sürecin yol haritasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Washington Boğazı'ndaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump da Hürmüz'ün ABD kontrolünde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. Tahran, Hürmüz'ün tamamen açılmasını ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağladı. Cezayir'de çıkan orman yangınlarında can kaybı 12'ye yükseldi. Ülkedeki 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alınırken diğer yangınlarda alevlerle mücadele devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı paylaştı. CIA direktörünün Rusya ziyaretinin ardından ABD Başkanı Trump, Putin NATO topraklarına saldırmayacak açıklaması yaptı. Rusya-Ukrayna arasında ise sahada tansiyon yine yükseldi. Rusya'nın Yaroslav petrol rafinerisi vuruldu, Belgorod'da İHA saldırıları oldu, Moskova'da Kiev ve Odessa limanında askeri depoları hedef aldı. İran başkenti Bağdat'ın güneyinde silahlı saldırı düzenlendi. Kaçak yapıların yıkılması sırasında gerçekleştirilen saldırıda bir tuğgeneralle bir güvenlik

Polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Kısmi ay tutulması Amerika kıtasının büyük bölümünden gözlemlendi. Dünyanın güneşle ay arasına girmesiyle ay yüzeyinin büyük kısmı gölgede kaldı. Tutulma sırasında ayın %96'dan fazlası dünyanın gölgesiyle kapladı. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne yükseldi. Temsilcimiz 3-0 kazandı. İlk maçın rövanşında Litvanya'nın Kauno Žalgiris takımına deplasmanda 1-0 yenilse de turu geçti ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Ve hava durumu Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 25, İstanbul parçalı bulutlu 26 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 37, Tiran 36, Kerkük 43. Parçalı bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Berlin ve Saraybosna 31, Bern 20, Sofya 26, Bakü 29. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam ve Brüksel 20, Paris ve Kopenhag 21, Viyana ise 33 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bugün evvel zamanda yoluna eşlik edeceğimiz gezgin, Avusturyalı cesur bir genç kadın, Ida Pfeiffer. 1797 yılında 7 çocuklu bir ailenin en küçük ve tek kız çocuğu olarak doğan Ida, ergenlik çağına kadar bir erkek çocuk gibi büyür. Annesinin baskısı ve büyümenin getirdiği etkilerle hiç istemese de kadın kıyafetlerine bürünür ve işte o dönemde uzak diyarlara yapılan yolculuklar onun için bir tutku olmaya başlar. Ancak bu tutkusunu gerçekleştirmek için uzun yıllar beklemek zorundadır. Aralarında büyük bir yaş farkı olan avukat Dr. Pfeiffer ile evlenir. Bu evlilikten olan iki oğlu büyüyüp kendi ayakları üzerinde durmaya başladıkları zaman yolculuk hayalleri yine canlanır. Ancak yaşlı kocası ve işlerinden ayrılamayan oğulları nedeniyle tek başına yolculuk yapmak zorundadır. Yalnız bir kadın olmanın zorluğu yanında maddi imkanları da sınırlıdır. Ama bu zorluklar onu vazgeçirmeye yetmez ve ilk yolculuğunu kutsal topraklara yapmaya karar verir. Ailesine İstanbul'daki bir arkadaşını ziyaret edeceğini söyler ve 22 Mart 1842'de macera başlar. Ida Pfeiffer, Viyana'dan bindiği buharlı gemi dışında 5 kez aktarma yapar ve son bindiği gemi 3 Nisan'da Karadeniz'e ulaşır. Fırtınalı bir yolculuğun ardından 2 gün sonra Varna'da demir atarlar. İstanbul artık çok yakındadır.
2: Geminin üst kısmı her türden kümes hayvanıyla o kadar tıka basa dolu ki bizim için ayrılan alan son derece sınırlı. Kaptanımız bana Varna'dan her ayrılışlarında bu mallarla dolu olarak İstanbul'a gittiklerini söyledi. Anlaşılan bu ürünler Konstantinopolis'te oldukça rağbet görüyor.

0: Gemi, 6 Nisan 1942 sabahı İstanbul Limanı'na girdiğinde Ida Pfeiffer güvertede durmuş, güneşin tüm ihtişamıyla bu imparatorluk kentinin üzerinde doğuşunu seyretmektedir. Gün ışığının teker teker aydınlattığı heybetli camileri, ince uzun minareleri, ahşap konakları ve gökyüzüne uzanan servi ağaçlarını hayranlıkla anlatır. Gözlerinin önünde uzanan bu muhteşem şehirde 40 gün kalacaktır. Ida Pfeiffer, İstanbul'a ayak basar basmaz görülmeye değer yerleri öğrenmek ister. Ona tavsiye edilen ilk şey raks eden dervişlerdir ve hemen o gün Pera'da bir törenleri olacaktır. Törenin yapılacağı camiye erken varınca hemen bitişikteki sadece Türk kadınlarına ayrılmış özel bir bahçeye girmeyi başarır. Burada yüzlerce kadının gruplar halinde siyahi köleleri ve çocuklarıyla birlikte oturduğunu görür.
1: Bazı kadınlar tütün piposu içiyor, bazıları da sade kahvelerini adeta ilahi bir zevkle yudumluyorlar. Atıştırmaktan da pek hoşlanıyor gibiler, sürekli kuru meyve atıştırıp duruyorlar. Ne kadar da rahatlar. Kölelerine de çok iyi baktıkları anlaşılıyor. Bütün köleler iyi giyimliler ve hanımlarıyla beraber oturup onlarla birlikte yiyip içiyorlar. Kölelerle hanımları birbirinden ayıran tek şey yüzlerinin rengi. Çevrede hiç erkek olmadığı için hepsinin de başı açık.
0: Genç kadın bir saat kadar bu bahçede vakit geçirdikten sonra avludaki cemaate katılır. Sultanın da dergaha geleceğini öğrenince çok sevinir. İstanbul'a gelir gelmez Sultan Abdülmecid'i görme şansı olacaktır. Fazla çaba sarf etmeden ön sıralara girmesine izin verilir.
1: Türklerin iyi huyluluğunu ve nezaketini Avrupalılar örnek almalı. Zira Avrupalılar benim cinsiyetime saygı duymadıkları gibi onlara göre biz zavallı varlıkların ruhları bile inkar edilmeli. Ah, işte Sultan geliyor. İnce sırık gibi bir beyefendi. Henüz 19 yaşındaymış ama ne kadar solgun, donuk ve yıpranmış görünüyor. Yine de yüz hatları hoş, gözleri de pek güzel.
0: Pfeiffer, altın işlemeli kıyafetleri, fesi ve yakasındaki devasa elmas broşuyla süslü atı üstünde dimdik duran genç padişahı çok yakından görmüştür. Onun sert mizaçlı ama parlak yüzünü ve halkın ona gösterdiği muazzam sevgiyi adeta büyülenerek anlatır. Az sonra izleyeceği Mevlevilerin töreni ise onu pek fazla etkilemeyecektir. Pera'da konaklayan Ida Pfeiffer, kaldığı süre içinde İstanbul'un her iki yakasını da gezer. Üsküdar'a geçmek için bir cuma gününü seçer. Amacı sadece Türklerin meşhur mezarlığını görmek değil, haykıran dervişleri de izlemektir. Üsküdar'daki kabristan ona göre dünyanın en görkemli kabristanıdır. Bu servi ormanında saatlerce yürünse de sonuna varılamayacağını söyler. Öğleden sonra haykıran dervişlerin ritüel yapacağı harap durumdaki ahşap bir eve gider. Dervişlerin başındaki din adamının duasından sonra zikir başlar. Dervişler alçak sesle başlayıp giderek daha yüksek sesle haykırır, titrer, başlarını ve bedenlerini şiddetle hareket ettirir, ayaklarını yere vurur ve öne arkaya atılırlar. Pfeiffer töreni son derece ürkütücü bulur. Baş görevlinin el hareketleriyle tempo giderek hızlanır. Dervişler yoğun biçimde terler. Bazılarının ağzından köpük gelir. Bu sırada dervişlerden biri cansız şekilde yere düşer. Genç kadın onun ağır bir darbe alıp öldüğünü sanarak korkar. Ancak kısa bir süre sonra adam üzerindeki örtüyü atıp yeniden ayağa kalkar ve zikre katılır.
1: Tören bir saat sürdü. Sinirleri zayıf olan hiç kimse bu gösteriyi izlemesin, dayanamaz. İzlerken makul insanlar arasında değil de çılgın ve saplantılı insanlar arasında olduğumu düşündüm. İnsanın deliliği nasıl bu kadar ileri gidebilir anlamıyorum.
0: Müslümanların ibadethanelerinde gördüğü misafirperverlik karşısında Avrupa'daki olumsuz Müslüman algısının ne kadar yanlış olduğunu ifade eder Ida Pfeiffer.

tek başına seyahat eden batılı bir kadın olmasına rağmen İstanbul sokaklarında hiçbir tehlikeyle karşılaşmadığını her fırsatta vurgular. Türklerin barbar ve tehlikeli olduğuna dair anlatılan hikayeleri test etmek ister ve İstanbul sokaklarında özellikle tek başına gezer. Yaşadığı deneyimler sonucunda günlüğüne "Bir Türk'ün kendisine emanet edilen malı çalması imkansızdır. İstanbul'da dürüstlük konusunda Hristiyan ve Yunanlılardan ziyade Türklere güvenilir" yazarak Avrupa'daki tüm ön yargıları alt üst eden bir tespitte bulunur. Gezintileri sırasında en çok etkilendiği yerlerden biri Galata Kulesi olur. Ona göre en zengin hayal gücü bile buradan görünen manzarayı tasvir edemez. Dünyanın hiçbir yerinde gördüğü bu manzaradan daha muhteşem bir manzara olamayacağına inanır ve İstanbul'a geldiği için ne kadar doğru bir karar verdiğini düşünür. Kapalı

0: buradaki tüccarların çok iyi huylu ve yardımsever olduklarını anlatır. Bir şey satın almayı düşünmediği halde hepsi kendisine çok nazik davranır ve büyük bir hevesle mallarını önüne sererler. En çok ziyaretçisi olan dükkanlar terlik üreticilerine aittir. Çünkü bu dükkanlarda insan kolay kolay hayal edemeyeceği bir zenginlik ve ihtişamla karşılaşır. Altınla işlenmiş, inci ve değerli taşlarla süslenmiş terliklere hayran olur genç kadın.
1: Çarşı o kadar kalabalık ki ana alan çok geniş olmasına rağmen sıkışıklık oluyor. Hamamlar gibi çarşılar da Türk kadınlarının buluşma ve eğlence mekanları. Alışveriş bahanesiyle yarım gün boyunca burada dolaşıyorlar. Sohbetlerle, aşk maceralarıyla ya da ürünleri inceleyerek eğleniyorlar.
0: İstanbul'da kaldığı süre içinde çeşitli şenlik ve kutlamalara da katılır Ida Pfeiffer. Bunlardan en çok Hazreti Muhammed'in doğum günü kutlamasından etkilenir. Bir önceki günün akşamı peri masallarını andıran efsunlu bir ortam olduğunu anlatır. Tüm minarelerin tepeleri yüzlerce kandille aydınlatılmıştır. Limandaki Türk gemileri de ışıl ışıldır. Ertesi sabah şehir günü top sesleriyle karşılar. Sultanın tören alayını görmek için Pfeiffer de birkaç yabancıyla katılır. Aslında bu kutlamalara katılmamaları konusunda uyarılmışlardır. Çünkü bu dini bir kutlama ve Müslüman erkeklerin yabancılara karşı aşırı davranışları olabilir. Ancak Ida Pfeiffer ve yanındakilerin merakı korkuyu yener ve şanslarını zorlarlar.
1: Bir kez daha Türklere karşı birçok yönden haksızlık yapıldığına ikna oldum. Tören sırasında kimse tarafından rencide edilmediğimiz gibi biraz gayretle oldukça iyi yerlere bile ulaştık. Genel olarak Türk erkeklerin karakterini gözlemlemek için birçok fırsatım oldu ve bize anlatılanlardan çok daha iyi ve dürüst olduklarına şahit oldum. Ticarette ve diğer işlerde bile bir Türk'le iş yapmak, diğer memleketlerle, hatta din kardeşlerimizle iş yapmaktan daha iyidir.
0: Ida Pfeiffer, Bursa'yı görme fırsatı bulunca bunu hemen değerlendirir. İstanbul'dan 7 saatlik bir deniz yolculuğuyla Gemlik'e ulaşır. Gemlik, onun tasviriyle oldukça yoksul ve perişan bir yerleşim yeridir. Buradan Bursa'ya kadar at üzerinde yolculuk yapması gerekmektedir ve daha önce hiç ata binmemiş olan Pfeiffer yol boyunca sıkıntılı anlar yaşar. Çevrenin güzelliğini ancak attan inip yayan yürüdüğü anlarda fark edebilir. Bursa Ovası'na yaklaşırken karşılaştığı ilkbahar manzarasına, gümüşü karlarla kaplı Uludağ'ın görkemine ve minarelerin silüetine adeta bayılır ve burayı İsviçre dağlarına benzetir. Şehrin iç kısımlarında ise beklediği ihtişamı bulamaz. Sokaklar dar, evler ahşap ve çamur malzemeden inşa edilmiştir. Bursa'da mimari açıdan en çok etkilendiği yapı, üzerinden geçerken ihtişamına hayran kaldığı Irgandı Köprüsü olur. Anlattığına göre 100 bin kişinin yaşadığı şehrin sokakları şaşılacak kadar ıssızdır. Sokakların çoğunda insandan çok köpek görür. Ama çarşıda biraz hareketlilik vardır ve burada gördüğü Bursa'nın meşhur ipek kumaşlarının kalitesine hayran kalır. Ayrıca Bursa'nın kaplıcalarından da övgüyle söz eder. Pek çok yabancının sağlığına kavuşmak için samimi, mütevazı ve sağlıklı bir ortama sahip bu kaplıca ve hamamlara misafir olduğunu söyler. Bursa'dan İstanbul'a dönen Ida Pfeiffer, artık bir an önce kutsal topraklara gitmeyi düşünmektedir. Sonunda kendisini Beyrut'a götürecek bir Avusturya gemisi bulur.
1: İşte İstanbul'a veda ediyorum. Şehrin görkemli akşam görüntüsü büyüleyici. Kıyıdan uzaklaştıkça alacakaranlık her şeyi sanki yumuşak bir örtüyle gizliyor. Sadece ara sıra bir minarenin tepesi beni son kez

Avrupa'da Türkler hakkında yüzyıllardır anlatılan korkutucu ve abartılı hikayelerin aksine İdep Pfeiffer, Türkiye ve Türklere önyargısız ve merak dolu bir ilgiyle yaklaşmıştır. Gittiği şehirlerde, özellikle 40 gün kaldığı İstanbul'da, sokaklardaki günlük hareketliliği, dönemin yaşayışını ve insanların birbiriyle olan ilişkilerini edebi kaygılardan uzak, olduğu gibi ve içten bir dille kaleme almıştır. Pfeiffer'ın seyahat notları, sosyolojik bir analizden çok, 19. yüzyıl İstanbul'unun canlı bir fotoğrafı gibidir.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Turkuaz.
1: Yangın var! Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da, yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin, bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı Teşkilatı, İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasiye yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
0: Turkuaz.
2: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün vagonlarda tanışmalar, sosyal etkileşim ve kültürel alışveriş adlı bölümümüzde raylar üzerinde kurulan mikro toplulukların, ikram edilen bir bardak çayın ve pencereden akan coğrafyanın sosyolojisini konuşuyoruz. Rayların ritmine kulak vereceğiz. Yolculuğumuza hoş geldiniz. İstasyonlar ayrılığın ve kavuşmanın mekanıdır derler. Peki ya o iki nokta arasında yüzlerce kilometrelik sessizlik? Vagonlar, kilitli bir odada daha önce hiç görmediğiniz insanlarla kader birliği yaptığınız yegane geçici sosyalleşme alanlarıdır. İnsanlık tarihi boyunca sosyalleşme, kökleri yere sağlam basan mekanlarda gerçekleşti. Köy meydanları, kahvehaneler, pazar yerleri veya şehir meydanları. Ancak 19. yüzyılda demir yollarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu dinamik kökten değişti. Geleneksel mimaride bir mekandan ayrılmak istediğinizde kapıdan çıkıp gidersiniz. Fakat bir vagonun içindeyseniz alanınız sınırlandırılmıştır. Birlikte seyahat ettiğiniz kişileri seçme şansınız yoktur. Sosyolog George Zimmel'in de belirttiği gibi modern kent insanı yabancılarla yan yana geldiğinde arasında görünmez duvarlar örer. Ancak tren vagonu bu duvarları zorunlu olarak yıkar. Farklı sınıflardan, farklı kültürlerden ve dünya görüşlerinden insanlar saatlerce hatta günlerce aynı dar alanda yüz yüze bakmak zorunda kalır. 19. yüzyıl Doğu Ekspresi'nin kayıtları büyüleyici bir insan mozaiğini fısıldar. Aynı kompartmanı paylaşan İngiliz bir aristokrat, Fransız bir tüccar ve Osmanlı coğrafyasından bir memur. Taş binaların sunduğu sabit konfor geride kaldığında rayların üzerinde geçici fakat canlı bir topluluk doğar. Yolculuğun getirdiği bu yakınlık insanı ister istemez yanındakini gözlemlemeye ve ilk sözü söylemeye kışkırtır. Nihayetinde vagon yalnızca bir ulaşım aracı değil, farklı dünyaların kesiştiği yaşayan bir temas noktasıdır. Tren yolculuğunun ilk saatlerinde hakim olan o soğuk ve mesafeli hava genellikle tek bir hareketle dağılır. Bir gazetenin katlanması, camdan dışarı bakıp yapılan bir hava yorumu veya en etkilisi yol azığının ortaya çıkarılması. Anadolu'da yola çıkanın heybesine evvela azık konur. Birkaç haşlanmış yumurta, biraz peynir, zeytin, ekmek ve el emeği börekler. Trende bir sofra örtüsü serildiği an kompartmanın dar sınırları kendiliğinden bir eve, paylaşılan bir sofraya dönüşür. Kültürümüzün en köklü parçası olan azık paylaşma geleneği, yabancılığı kıran mucizevi bir anahtardır. Yan komşuya uzatılan bir "buyurun birlikte yiyelim" daveti, yalnızca bir nezaket jesti değil, insanlar arasındaki mesafeleri eriten kadim bir sosyolojik ritüeldir. Eski bir Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kondüktörü yıllar süren gözlemlerini aktarırken şöyle der. Tren hareket ettikten 2 saat sonra herkes birbirinin yabancısıdır. 4. saatte azıklar açılır. 6. saatte ise o insanlar birbirine en derin aile sırlarını, dertlerini anlatmaya başlar. Çünkü

Bilirler ki yol bittiğinde birbirlerini bir daha asla görmeyeceklerdir. İşte vagonların sunduğu bu geçici yakınlık insanlara yargılanma korkusu olmadan içini dökme özgürlüğünü verir. Bir bardak sıcak çay veya paylaşılan bir dilim ekmek farklı kültürlerin ilk teması haline gelir. Hazırsanız Türkiye'nin ve dünyanın en simgesel rotalarında ilerliyoruz. Ankara'dan Kars'a, Paris'ten İstanbul'a uzanan hatların insan hikayelerini dinliyoruz. Vagonlar sadece bedenleri taşımaz, masalları, yemek tariflerini, ağıtları ve hiç unutulmayacak dostlukları taşır. Son yıllarda genç kuşakların ve seyyahların yoğun ilgisiyle adeta bir fenomen haline gelen Doğu Ekspresi aslında onlarca yıllık bir kültürel taşıyıcıdır. Ankara'dan yola çıkıp Kars'a uzanan bu yaklaşık 26 saatlik yolculuk, coğrafyanın değişimine tanıklık etmenin ötesinde benzersiz bir sosyalleşme kulvarıdır. Doğu Ekspresi'nde kompartman kapıları genellikle açık durur. Bu açık kapılar komşu kompartmanlara verilmiş örtük bir davetiyedir. Bir koridorda yürürken yan odadan yükselen bir bağlama sesine, bir başkasında okunan şiire veya hararetli bir tarih tartışmasına denk gelirsiniz. Genç seyyahlar bölge insanıyla aynı vagonda seyahat ederken Anadolu'nun misafirperverliğini, yöresel masalları ve sözlü tarihi doğrudan kaynağından öğrenir. Kayseri'den geçerken mantı, Erzurum'a yaklaşırken cağ kebabı siparişleri konuşulur, vagon koridorları bir kültür fuarına dönüşür. Gece olduğundaysa karlı steplerin ortasında karanlığa doğru süzülen trenin koridorlarında tanışan insanlar yolculuk bittiğinde hayat boyu sürecek dostluklarının temelini atmış olurlar. Trenler ve vagon etkileşimleri edebiyatla sinema için her zaman zengin bir ilham kaynağı olmuştur. Çünkü dramatik kurgunun ihtiyaç duyduğu kısıtlı alanda zorunlu karşılaşma temasını en yetkin sağlayan mekan vagondur. Agatha Christie'nin efsanevi eseri Doğu Ekspresi'nde cinayet, farklı uluslardan ve toplumsal sınıflardan insanları aynı vagonda buluşturarak bu kozmopolit yapıyı unutulmaz bir gizeme dönüştürür. Richard Linklater'ın Before Sunrise yani Gün Doğmadan filmi vagon etkileşiminin en saf örneğini sunar. Budapeşte'den Viyana'ya giden bir trende tesadüfen tanışan Celine ve Jesse'nin sohbeti iki farklı kültürün ve iki ayrı bireyin fikri ve duygusal kesişimidir. Türk Edebiyatı'nda da Ahmet Hamdi Tanpınar ve Selim İleri gibi ustalar tren yolculuklarını insanın kendi iç dünyasına yaptığı bir sefer ve insanımızla kurduğu derin bir temas olarak tasvir ederler. Tren penceresi dışarıyı seyreden bir tablo, vagonsa o tabloyu tartışan canlı bir tiyatro sahnesidir. Yolculuğumuz sınırları aşıyor. Trans-Sibirya hattının dondurucu soğuğunda içilen sıcak çaydan, Hindistan'ın rengarenk ve tıklım tıklım vagonlarındaki yaşama, dünya üzerindeki raylarda insan insanla nasıl temas kuruyor? Dünya üzerinde vagon kültürünün en uç örneklerini sergileyen iki rota vardır. Transsibirya ve Hindistan demiryolları. Moskova'dan Vladivostok'a uzanan ve bir haftadan fazla süren Transsibirya yolculuğunda vagon adeta küçük bir köye dönüşür. Rusça Platzkart olarak bilinen açık kompartmanlı vagonlarda gizlilik tamamen ortadan kalkar. Dışarıda -30 derece soğuk varken içeride semaverden akan sıcak çay eşliğinde Ruslar, Çinliler, Moğollar ve Avrupalı turistler dil engelini aşan bir iletişim kurarlar. Günler süren bu kapatılmışlık insanları akraba gibi birbirlerine yakınlaştırır. Diğer tarafta Hindistan demiryolları bambaşka bir sosyoloji sunar. Günde milyonlarca insanı taşıyan bu devasa ağda vagonlar, rengarenk kumaşlar, baharat kokuları, seyyar satıcılar ve kucakta taşınan evcil hayvanlarla doludur. Hindistan'ın katı sosyal sınıf farkları ve kast sisteminin izleri tıklım tıklım dolu olan 3. sınıf vagonlarda tamamen belirsizleşir. Herkes aynı darlığı paylaşır, aynı sıcakla mücadele eder ve aynı ekmeği böler. Tren, toplumsal kaynaşmanın en somut alanına dönüşür. Bir trenin sosyal kalbi hiç şüphesiz yemek vagonudur. Odasından veya koltuğundan sıkılan bir yolcunun uğrak yeri olan bu mekan, hareket halindeki bir kafe veya kulüp gibidir.
Yemek vagonları kompartmanlardaki mahremiyetin aksine tamamen kamusal alanlardır. Tek başımıza bir masaya oturduğumuzda boş kalan diğer sandalyeye hiç tanımadığımız birinin oturması kaçınılmazdır. Bu durum nitelikli sohbetlerin önünü açar. Farklı mesleklerden, farklı ülkelerden insanlarla bir fincan kahve veya akşam yemeği eşliğinde memleket meseleleri, felsefe, sanat ve kişisel anılar konuşulur. Emekli bir tren restoran şefi hatıralarında şöyle anlatıyor. Yemek vagonunda çok siyasi tartışma gördüm ama hiç kavga görmedim. Çünkü rayların sallantısı insanı sakinleştirir. Masama oturan iki düşman düşünceli insan tatlı yenirken ad adres değiş tokuş ederek kalkardı. Zaman hızlandı, mesafeler kısaldı. Yüksek hızlı trenler bizi hedefimize daha çabuk ulaştırıyor ama vagonlardaki o uzun sohbetlere ne oldu? Kulaklıklar takıldı, ekranlar açıldı. Programımızın son saatinde modern çağda vagon içi etkileşimin dönüşümünü ve tren yolculuğunun geleceğini tartışıyoruz. Bugün saatte 300 kilometre hızla giden modern bir yüksek hızlı trenin vagonuna adım attığınızda bizi bambaşka bir atmosfer karşılar. Derin bir sessizlik. Yolcuların neredeyse tamamı kulaklıklarını takmış, kendi dijital kozalarını örmüştür. Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar yanımızdaki insanla aramızdaki en büyük engel haline gelmiştir. Artık yanımızdaki yolcuya azık ikram etmek bir yana, onunla göz göze gelmekten dahi kaçınıyoruz. Kulaklıklar modern insanın görünmez kompartmanı olmuştur. Fransız sosyolog Marc Auger, modern insanın hızlıca transit geçtiği, kimliksizleştiği alanları yok mekanlar olarak tanımlar. Süper hızlı trenler ve steril istasyonlar ne yazık ki insanı ve sohbeti merkeze alan mekanlar olmaktan çıkıp sadece A noktasından B noktasına akarken birer yok mekana dönüşmektedir. Hız artarken yolculuğun insani derinliği ve sunduğu birincil temaslar azalmaktadır. Yine de yavaş seyahati, slow travel'ı savunan yeni nesil seyyahlar, bu nostaljik sosyalleşmeyi yaşatmak için eski geleneksel hatlara yönelmeye devam etmektedir. Raylar bir noktada sona erer. Ancak onların taşıdığı hikayeler şehirlerin hafızasında yaşamaya devam eder. 1860'ların Çarlık Rusyası, Moskova-Tula hattında ilerleyen bir tren vagonu hayal edin. Büyük yazar Leo Tolstoy, henüz dünya edebiyatına yön verecek dev eserlerini yazmadan önce bir tren seyahatinde genç Sofya Berz ile karşılaşır. Cam kenarında başlayan fısıltılı bir sohbet, edebiyattan, felsefeden ve hayatın anlamından açılan parantezler. Bu vagon tanışması sadece iki insanın kalbini birbirine bağlamakta kalmaz. Tolstoy'un Anna Karenina gibi tren temalı ve insan psikolojisini merkeze alan dünyaca ünlü başyapıtlarının da duygusal zeminini hazırlar. Bir vagon kompartmanında başlayan o ilk bakışma, edebiyat tarihinin en fırtınalı evliliklerinden birinin ilk adımı olur. 1928 yılı, Bağdat Ekspresi'nin büyüleyici yemek vagonu. Polisiye edebiyatın kraliçesi Agatha Christie, yaşadığı zorlu dönemin ardından Orta Doğu'ya doğru bir tren yolculuğuna çıkar, yemek vagonundaki tıkırdayan kadehler ve sallanan masalar arasında kendisinden genç bir arkeolog olan Max Mallowan'la yolları kesişir. Farklı dünyaların insanı gibi görünen bu iki isim, trenin ritmik sesi eşliğinde saatlerce süren bir sohbete dalar. Mezopotamya'nın tarihinden, kazı alanlarından ve insan doğasından konuşurlar. Yemek vagonunda atılan bu ilk imza, Christie'nin hayatına yeni bir yön verir. Bu tanışma sayesinde Christie, Orta Doğu'daki arkeolojik kazılara katılır ve sinemaya dahi uyarlanacak en cinayet romanlarını bu yolculuklardaki vagon izlenimleriyle kaydeder. 1960'lı yıllar, Sirkeci Garı'ndan kalkan ve günlerce sürecek olan tahta kokulu Almanya trenleri. Tahta bavulunun üzerine oturmuş, hiç bilmediği bir ülkeye fabrika çarklarının arasına giden binlerce insan.
Bu tren vagonları tarih

0: önce görünmüş en hüzünlü ama en dayanışma dolu tanışmalara ev sahipliği yapar. Birbirinin dilini, köyünü, aşını bilmeyen insanlar gurbet kokusunun ortaklığında ilk kez bu vagonlarda tanışır. Biri kasketini çıkarıp ötekine uzatır, diğeri mendilindeki zeytini böler. Dil bilmeyen gurbetçiler Almanca kelimeleri ilk kez bu vagon koridorunda birbirlerini öğretirler. Bu vagon tanışmaları Avrupa'da kurulacak devasa bir Türk toplumunun ilk harcı, ilk dostluk ağı.
1: 19. yüzyılın sonları. Dünyaca ünlü Çek besteci Antonin Dvorak katıksız bir demiryolu ve lokomotif hayranıdır. Günlerinin büyük bir kısmını Prag tren garında makinistlerle sohbet ederek geçirir. Bir gün Amerika'ya davet edilir ve New York-Chicago hattında uzun bir tren seyahatine çıkar.
0: Yolculuk sırasında vagon koridorunda Avrupalı ve Amerikalı göçmen müzisyenlerle bir araya gelir. Trenin ritmik tık tık sesleri altında yürütülen bu koyu sohbetler ve paylaşılan yöresel melodiler bestecinin zihninde kıvılcımlar çakar. Bu vagon içi kültürel etkileşim, klasik müzik tarihinin en büyük başyapıtlarından biri olan Yeni Dünya Senfonisi'nin doğmasına vesile olur. Dvorak, vagonlarda tanıştığı insanların ruhunu ve rayların ritmini tarihe notalarla kazır. 1961 yılının Amerika'sı, ırk ayrımcılığı, yani ırksal segregasyonun tavan yaptığı güney eyaletlerine doğru ilerleyen bir yolcu treni. Freedom Riders, bir diğer ismi Türkçe özgürlük yolcuları olarak bilinen bir grup genç, ırkçı kanunlara meydan okumak için bilerek siyahi ve beyaz aktivistler olarak yan yana vagon koltuklarına otururlar. Irkçı yasaların insanları ayırdığı bir dönemde aynı vagon kompartmanında yan yana oturan bu siyah ve beyaz gençler tehditlere ve tehlikeye rağmen saatlerce sohbet eder, el ele tutuşup özgürlük şarkıları söylerler. Bu vagonlardaki tanışmalar ve omuz omuza duruşlar Amerika'daki sivil haklar hareketinin en büyük simgelerinden birine dönüşür. Tren vagonu eşitliğin ve cesaretin filizlendiği bir direniş alanı. 1900'lerin başı, Bern Patent Ofisi'nde sıradan bir memur olan genç Albert Einstein, her gün işe gidip gelirken tren vagonlarını gözlemler. Bir akşam üzeri trende seyahat ederken, yanındaki yolcuyla saatler ve hız üzerine kısa ama zihin açıcı bir sohbete tutuşur. Einstein, hareket eden vagonun penceresinden dışarıdaki saat kulesine bakarken o meşhur düşünce deneyini kurgular. Tren ışık hızında gitseydi ve ben yanımdaki yolcuyla konuşsaydım, zaman nasıl akardı? Bir vagon koltuğundaki o sade gözlem ve yolcuyla kurulan o anlık düşünsel temas, modern fiziği kökünden değiştirecek olan görelilik, relativite teorisinin ilk zihinsel tohumlarını atar. Fiziğin en büyük devrimi bir tren vagonunun cam kenarında şekillenmiştir. 1890 yılı Anton Çehov sahilin adasına doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Günler süren Trans-Sibirya rotasında tahta vagonların birinde Fransız bir seyyah ve yazarla yolları kesişir. Dışarıda Sibirya'nın dondurucu tayga ormanları uzanırken vagonun ortasındaki döküm sobanın etrafında içilen sıcak çay eşliğinde Fransızca ve Rusça kelimeler birbirine karışır. İki farklı kültürün insanı, insan doğasını, edebiyatı ve sürgünlerin yaşamını konuşur. Çehov, bu vagon tanışmasından edindiği izlenimleri ve insan hikayelerini defterine kaydeder. Bu notlar daha sonra Doğu ile Batı arasındaki insanı anlatan en yalın seyahat kaleme alışlara dönüşür. Sevgili dinleyenler, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Rayların ritminden başladık, kompartmanda paylaşılan ekmeğe, edebiyattan demir yollarına ve modern çağın sessiz vagonlarına kadar uzun bir rotayı geride bıraktık. Anladık ki aslında önemli olan sadece varılacak hedef değil, o vagonun içinde tanıştığımız yürekler, paylaşılan hikayeler ve kompartman camında kendi yansımamızla yaptığımız o derin içsel konuşmalar. Teknolojimiz ne kadar gelişirse gelişsin, insan insana muhtaçtır ve vagonlar her zaman bu temasın en masum tanıkları olmaya devam edecektir. Raylar döşenmeye, vagonlar dolmaya ve insanlar tanışmaya devam

0: devam edecek. Ben Yasemin Pamukçu. Yapımcımız Mehmet Kasar ile birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sesimize ses oldunuz, yolculuğumuza eşlik ettiniz. Yolunuz hep açık olsun, raylarınız hep aydınlık, vagonlarınızsa hep sevgi dolu kalsın. Hoşçakalın.
1: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
2: Saz eserleri dinleyeceksiniz.

0: Saz eserleri dinlediniz.
1: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureyş Suç Örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlarının kullanılmasına ilişkin konuştu. Ortada kiralama şirketi yok. Bakan Şahin'in sözleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor dedi. Akın Gürlek, Alihan Kureyş Suç Örgütü soruşturmasına ilişkin din kisvesi altında kendilerine lüks yaşam tarzı kuran yapılarla mücadele edildiğini söyledi. Ayasofya Camii'nde tarihinin en kapsamlı restorasyonu sürüyor. Minareler depreme karşı güçlendirildi. Ana kubbedeki çalışmalar özgün yapıya uygun yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4 etaptan 3'ünün tamamlandığını açıkladı. Günlük hayatın bir parçası olan yapay zekayı doğru kullanmak kadar, ürettiği bilginin doğruluğunu sorgulamak ve kişisel verileri korumak da önemli. Türkiye bu konuda yeni bir eğitim modeli hazırlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geliştirdiği yapay zeka değerlendirme sistemi E-Devlet'e entegre edilecek. Projeyle vatandaşlar yapay zeka okuryazarlık seviyelerini ölçecek ve sonuçlara göre ücretsiz eğitimler alabilecek. Türkiye'nin enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Yerli kaynakların üretimdeki payı Temmuz ayında %71'i aştı. Güneşten elektrik üretimi de 5 milyar kilowatt saatle rekor tazeledi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Hürmüz'ün Amerikan kontrolünde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. Tahran, Hürmüz'ün tamamen açılmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağladı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. Binden fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci bir sel uyarısı yapıldı. Cezayir'de çıkan orman yangınlarında can kaybı 12'ye yükseldi. Ülkedeki 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alınırken diğer yangınlarda alevlerle mücadele devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı paylaştı. CIA direktörünün Rusya ziyaretinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Putin NATO topraklarına saldırmayacak açıklaması yaptı. Rusya-Ukrayna arasındaysa sahada tansiyon yine yükseldi. Rusya'nın Yaroslav petrol rafinerisi vuruldu. Belgorod'da insansız hava aracı saldırıları oldu. Moskova'da Kiev ve Odessa limanında askeri depoları hedef aldı. İran başkenti Bağdat'ın güneyinde silahlı saldırı düzenlendi. Kaçak yapıların yıkılması sırasında gerçekleştirilen saldırıda bir tuğgenerelle bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Ve spor, Beşiktaş Avrupa Ligi'ne yükseldi. Temsilcimiz 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Litvanya'nın Kauno Žalgiris takımına deplasmanda 1-0 yenilse de turu geçti ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli

0: 25, İstanbul parçalı bulutlu 26 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 37, Tiran 36, Kerkük 43. Parçalı bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Berlin 31, Bern 20, Sofya 26, Saraybosna 31, Bakü 29. Sanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Brüksel 20, Paris 21, Kopenhag 21, Viyana 33 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, doğanın yemyeşil, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü yaz mevsimindeyiz. Kimimiz deniz kenarında dinlenmeyi, kimimiz tarihi şehirleri gezmeyi, kimimiz de doğayla iç içe huzurlu bir tatil yapmayı tercih ediyor. Programımızın bu bölümünde sizi Türk dünyasının en güzel ülkelerinden biri olan Azerbaycan'a götüreceğiz. Azerbaycan'da yaz tatili nasıl geçirilir, hangi şehirler görülmeli, nerelerde konaklanmalı, hangi yöresel lezzetler tadılmalı, hepsini değerli hocamız Abdullah Kurbani ile konuşacağız. Efendim, her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim, hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk elinden, tart elinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza bu güzel icraları için teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz, var olunuz.
1: Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız.
0: Abdullah Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Efendim bugün sizi Türk dünyasının en güzel ülkelerinden biri olan Azerbaycan'a götüreceğimizi söylemiştik. Azerbaycan'da yaz tatili nasıl geçirilir? Hangi şehirler görülmeli? Nerelerde konaklanmalı? Hangi yöresel lezzetler tadılmalı? Değerli hocamız Abdullah Kurbani ile konuşacağız. Hocam, Azerbaycan'a ilk kez gidecek bir misafire tatiline nereden başlamasını tavsiye edersiniz?
1: Ben öncelikle buradan selamlıyorum herkesi ve öncelikle Bakü'ye gitmelerini ben öneririm. Yolculuğu Bakü'den başlamalarını öneririm. Çünkü Bakü yalnızca ülkenin başkenti değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın tarihini, kültürünü ve modern yüzünü bir arada görebileceğiniz eşsiz bir şehirdir.
0: Evet, gezmeye Bakü'den başlayacağız.
1: Bakü'den başlasınlar, yani Bakü'nün o güzel havasını bir görsünler, tatsınlar, yemeklerini tatsınlar.
0: O
1: Evet.
0: halde biraz Bakü'yü tanıyalım mı?
1: Evet.
0: Kıymetli dinleyicilerimize Bakü hakkında bilgiler verelim.
1: Evet.
0: Bakalım Bakü nasıl bir yermiş?
1: Evet, lütfen.
0: Bakü, Hazar Denizi'nin batı kıyısında kurulmuş, yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir. Bir tarafta UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan İçeri şehrin dar taş sokakları, Kız Kalesi ve Şirvanşahlar Sarayı, diğer taraftaysa modern mimarinin simgeleri olan Haydar Aliyev Merkezi ve Alev Kuleleri aynı şehirde yan yana yükseliyor. Yaz aylarında Hazar Denizi kıyısında ünlü Bakü Bulvarı hem şehir halkının hem de turistlerin en çok vakit geçirdiği yerlerden biri. Akşam saatlerinde denizden esen hafif rüzgar eşliğinde yürüyüş yapmak, kafelerde oturmak, küçük tekne turlarına katılmak gerçekten unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Bakü'nün çevresi de en az şehir merkezi kadar zengin. Surahan'ındaki ateşgah ateş tapınağı binlerce yıldır ateş kültürünün izlerini taşıyor. Biraz ileride Yanardağ, yer altından çıkan doğal gaz sayesinde yıllardır sönmeden yanmaya devam ediyor. Gobustan Milli Parkı ise tarih öncesi kaya resimleri ve dünyaca ünlü çamur volkanlarıyla ziyaretçilerini adeta binlerce yıl öncesine götürüyor. Deniz tatili yapmak isteyenler için Mardakan, Bilge, Şüvelan, Buzovna ve Zağulbaşı sahilleri yaz boyunca oldukça hareketli. Bu bölgelerde oteller, plajlar, ailelere uygun dinlenme tesisleri ve deniz manzaralı restoranlar bulunuyor. Kısacası Bakü, hem tarihi, hem kültürü, hem de deniz turizmiyle birkaç günde gezilecek bir şehir değil. Her köşesinde ayrı bir güzellik saklayan, yaşayan bir kültür başkenti. Hocam, siz yıllarca Azerbaycan'da yaşamış, sonra da Türkiye'de Azerbaycan kültürünü tanıtmış bir sanatçısınız. Bakü sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, Bakü benim için sadece bir şehir değil, hatıralarla dolu bir dünyadır. Yani konservatuvar yıllarım benim Azerbaycan'da geçti. Çok dostlarım var orada. Hepsi Bakü sokaklarında yaşanan çok güzel hatıralarım var benim Bakü ile ilgili. Ben Bakü'ye her gittiğimde mutlaka içeri şehre uğrarım. Onun o taş sokaklarında yürümek bana ayrı bir huzur veriyor. Akşam Hazar kıyısında yürüyüş yapmayı severim, o sahilde gezmeyi çok severim. Bir de Bakü insanının sıcaklığı, özellikle onu söylemek istiyorum ki çok misafirperverdiler. Siz orada birine gidin, ben Türkiye'den gelmişim mesela deyin. Sizi tanımasam

0: Mesela rüzgarını
1: O havayı
0: bildiğini
1: teneffüs etsinler.
0: teneffüs etsinler. Evet.
1: Evet.
0: İsterseniz Mustafa Bey, şimdi biz Bakü'den konuşuyoruz da Reşit Behbudov'dan bir eser dinleyelim mi? Azerbaycan'ı, yani Bakü'yü anlatan bir eser
1: Hangi
0: dinleyelim.
1: eser hocam?
0: Bakü Aziz Şehir diye çok güzel bir eser var.
1: Çok güzel.
0: Onu
1: Hı.
0: banttan
1: Evet.
0: yayınlayacağız Reşit Behbudov'un sesinden. Çok güzel bir eserdi. Sözlerini Enver Elibeyli yazmış. Müziğini de büyük bestekarımız Tevfik Kuli'ye bestelemiş.
1: Evet, o halde dinleyicilerimiz radyoları başında dinlerken biz de stüdyomuzda onlarla birlikte dinliyoruz.
0: Evet, bir dinleyelim. Reşit Behbudov'un sesini dinleyelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce Reşit Behbudov'dan çok güzel bir eser dinledik. Hangi eserdi hocam?
1: Bahçe Aziz Şehir.
0: Ne kadar güzel yorumlamış.
1: Evet, çok güzel.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi rotamızı Bakü'den kuzeybatıya, Büyük Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Şeki'ye çeviriyoruz. Şeki, Azerbaycan'ın en eski yerleşim merkezlerinden biri. Yüzyıllar boyunca İpek yolunun önemli duraklarından biri olmuş, ticaretin, sanatın ve kültürün geliştiği şehirler arasında yer almış. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Şeki Han Sarayı, rengarenk şebeke camları, ince ahşap işçiliği ve zarif mimarisiyle dünyanın sayılı tarihi eserleri arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından koruma altına alınan tarihi şehir merkezi ve kervansarayları, bugün de geçmişin izlerini yaşatmaya devam ediyor. Şeki aynı zamanda ipek dokumacılığı, geleneksel el sanatları ve meşhur Şeki helvasıyla da tanınıyor. Yaz aylarında serin iklimi ve yemyeşil doğası sayesinde Azerbaycan'ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri haline geliyor. Şeki insanı ise Azerbaycan'da nüktedanlığı, samimiyeti ve kendine has konuşma üslubuyla tanınıyor. Şekililerin şivesini duyanlar daha ilk birkaç cümlede bunun Şeki ağzı olduğunu hemen anlayabilir. Abdullah Hocam, siz Şeki hakkında dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, Şeki gerçekten Azerbaycan'ın çok güzel şehirlerinden biridir. Şehrin havası, yemyeşil doğasıyla özellikle yaz aylarında yani oranın gezmek, orayı görmek çok güzel olur. Benim de Şeki ile ilgili unutamadığım hatıralarım var. Hayat bazen insana hem güzel hem de hüzünlü anıları aynı şehirde yaşatıyor. Benim de orada bazı böyle anılarım var. O yüzden Şeki'nin bende ayrı bir yeri vardır. Bir de Şekillilerin konuşmaları gerçekten demin siz de söylediniz. Çok böyle şirin, hoş bir konuşma tarzları var. Benim mesela çok arkadaşlarım var. Benim mektep arkadaşım mesela İrade Şekillidir. Mektepte birlikte okumuş. O konuşmalarını bazen diyordum İrade böyle bana Şekil lehçesinden bir konuşkina. Konuşuyordu, çok hoşuma gidiyordu. Mesela Ebülfet Memedov vardı benim konservatuvarda tar çalandı. Virtüöz bir tarzenimizdi. O da şekilliydi. Reşit Beyoğlu'nun orkestrasında tar çalıyordu. Şekiye yol düşen herkese de sadece tarihi değil, mutfağını, insanını gidip görmelerini ben istiyorum. Bir de şekilliler çok hazır cevaplılar.
0: Hazır cevap.
1: Hazır cevaplılar. Yani hemen siz oralara bir şey söyleyin, size cevap verirler.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Abdullah Hocam'dan duydunuz. Eğer Azerbaycan'a, Şeki'ye giderseniz

0: şekillilerle konuşurken aman çok dikkat edin. Çünkü hazır cevaplarmış.
1: Evet.
0: O sözün altında kalabilirsiniz.
1: Evet, aynen.
0: Dikkatli olun.
1: Herkesi şekil bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Şeki'den ayrılırken bir noktayı daha hatırlatalım. Şeki'nin hemen yakınında bulunan Gah da doğa severlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Yüksek dağları, gür ormanları, buz gibi kaynak suları ve yaylalarıyla Gah, yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenlerin gözde duraklarından biri. Özellikle İlisu köyü, taş evleri, şelaleleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerine adeta bir açık hava müzesi sunar. Buralarda sabahın erken saatlerinde dağlardan gelen serin rüzgarı hissetmek, kaynak sularının sesi eşliğinde yürüyüş yapmak insana tarifsiz bir huzur verir. Şeki ve Gah bölgesi hem doğayı hem de tarihi bir arada yaşamak isteyenler için Azerbaycan'ın en özel köşelerinden biridir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu bilgileri verdikten sonra sizi güzel bir müzikle baş başa bırakıyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Sağ olun, sağ olun. Sakine sağ olun, ağzına sağlık. Rafik, elden sağ olun, elinize sağlık.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızın eşliğinde kıymetli sanatçımız Sakine Kurbani'den güzel bir eser dinledik. Teşekkür ediyoruz. Evet, Azerbaycan'da yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yönümüzü biraz daha kuzeye çeviriyoruz. Azerbaycan'ın meyve bahçeleriyle yemyeşil ormanlarıyla

0: görüyoruz. Büyük Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Kuba ve Kusar, doğa tutkunlarının en çok ziyaret ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Kuba, verimli toprakları, meyve bahçeleri ve özellikle meşhur elmalarıyla tanınan şirin bir şehir. Yaz aylarında serin iklimi sayesinde Azerbaycan'ın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Şehrin içinden geçen Kudyalçay Nehri, Kuba'ya ayrı bir güzellik katıyor. Nehir kıyısında yürüyüş yapmak, çay bahçelerinde oturup Kafkas Dağları'nın serin havasını solumak insana ayrı bir huzur veriyor. Kuba'nın önemli özelliklerinden biri de farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşaması. Bu yönüyle Kuba, tarih boyunca farklı kültürlerin ve inançların hoşgörü içinde yaşadığı şehirlerden biri olmuştur. Efendim, Kuba'dan biraz daha kuzeye çıktığımızda Kusar'a ulaşıyoruz. Kusar, yüksek dağları, yemyeşil yaylaları ve temiz havasıyla Azerbaycan'ın en güzel doğa merkezlerinden biri. Özellikle Şahdağ bölgesi son yıllarda hem yaz hem de kış turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. Yaz aylarında teleferikle dağların yüksek kesimlerine çıkmak, serin yaylalarda yürüyüş yapmak ve Kafkasların eşsiz manzarasını seyretmek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Kusar aynı zamanda Lezgi kültürünün de önemli merkezlerinden biri. Bölgenin halk oyunları, müzikleri ve gelenekleri Azerbaycan kültürüne ayrı bir renk katmaktadır. Hocam, sizin Kuba ve Kusar'la ilgili hatıralarınız ya da dinleyicilerimize söylemek istediğiniz özel bir şey var mı?
1: Mustafa Bey, Kuba ve Kusar denince benim aklıma önce dağların o temiz havası geliyor. Yazın o bunaltıcı sıcaklardan sonra oralara çıktığınızda insan nasıl diyeyim, adeta yeniden nefes alıyor,
0: Evet.
1: yeniden canlanıyor. Bir de Azerbaycan'ın her bölgesinde olduğu gibi burada da misafirperverlik çok güçlüdür. Size öyle içten davranırlar ki kendinizi yabancı böyle hissetmiyorsunuz orada.
0: Evet.
1: Kusar tarafında Lezgi kültürünü de yakından tanımak mümkün. Müzikleri, dansları ve yaşam biçimleri Azerbaycan'ın kültürel zenginliğine ayrı bir güzellik katıyor.
0: Evet. Lezgi dedik de ne demek bu lezgi?
1: Yani orada yaşayan halkın adıdır. Yani lezgiler yaşıyor. Hatta bizim müziklerimiz var. Lezginka diyorlar.
0: Evet.
1: 6-8'lik ama hızlı tempoda gidiyor. Oyunları çok. Müthiş bir dans şeyler var. Sahne gösterileri var. Orada Lezgi bölgesi geçiyor. Lezgiler yaşadığı için.
0: Efendim, bu bilgileri aktardıktan sonra isterseniz sizden bir Kuba mahnısı dinleyelim, olur mu?
1: Olur.
0: Buyurunuz efendim.
1: Evet.

0: Efendim şahanesiniz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakine Hanım, ayrıca sizin de sesinize, nefesinize sağlık.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi bu eserle ilgili bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Guba'nın ağ alması, Azerbaycan'da okunuş şekli ağ beyaz. Ama zamanında Türkiye'ye gelmiş Iğdır'ın al alması olmuş. Bizim Türk vatandaşları da Iğdır'ın al alması olarak biliyor ve hep o şekilde okuyorlar. Ben o sebeple Kuba'nın ağ alması, Iğdır'ın al alması diye
0: Evet.
1: iki tarafında gönlünü yapmaya çalıştık.
0: Bu güzel bilgiyi bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederiz.
1: Rica ederiz.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi rotamızı Azerbaycan'ın batısına, ülkenin en köklü şehirlerinden biri olan Gence'ye çeviriyoruz. Gence, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri. 1000 yılı aşkın tarihiyle yalnız önemli bir yerleşim merkezi değil, aynı zamanda ilim, edebiyat ve kültür şehri. Büyük Türk şairi Nizami Gencevi'nin doğduğu şehir olması Gence'ye ayrı bir anlam kazandırıyor. Şehrin parkları, geniş caddeleri, tarihi camileri ve müzeleri ziyaretçilerine hem tarih hem de huzur sunuyor. Gence'nin yakınında bulunan Göygöl ise Azerbaycan'ın en etkileyici tabiat harikalarından biri. Yüksek dağların arasında yer alan Göygöl, berrak mavi suları, çam ormanları ve tertemiz havasıyla adeta kartpostalları andıran bir güzelliğe sahip. Göygöl Milli Parkı, doğa yürüyüşleri yapmak, fotoğraf çekmek ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir ortam sunuyor. Hocam, sizin Gence ile ilgili mutlaka anlatmak isteyeceğiniz hatıralar vardır.
2: Evet,
0: Paylaşır mısınız?
2: Mustafa Bey, elbette ki Gence ile ilgili benim de hatıralarım var. Benim Gence'de çok değerli dostlarım var, okul arkadaşlarım var. Konservatörde birlikte okumuştuk. O yüzden de Gence benim için sadece tarihi bir şehir değil, dostlukların da şehridir. Göygöl ise gerçekten görülmesi gereken yerlerden biridir. Biraz sonra dinleyeceğimiz eser zaten bu güzel gölün ilham verdiği eserlerden biridir. Dinleyicilerimizin de bu eseri dinlerken Göygöl'ün o huzurlu manzarasını hayal etmelerini düşünüyorum. Mutlaka öyle hissedecekler. Bu eseri benim de yakın dostum olan Gence'de yaşayan Rövşen Behçet diye bir sanatçımız var. Ses sanatçımızdır. Kendisi Güney Azerbaycanlıdır ama çocukluktan Gence'de yaşayıp büyümüş Rövşen Behçet. Benim de çok yakın dostumdu. Allah rahmet eylesin. Kaç sene önce rahmetli oldu. Ama onun eserleri yaşıyor. Şimdi onun sesinden dinleyeceğiz biz Göygöl'ü. Bu eser Cihangir Cihangirov'un bestesidir. Sözlerini Tofik Bayram yazmış. Göygöl'ü anlatan çok güzel bir eser.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan'da gezerken rotanıza Göygöl'ü eklemeyi sakın unutmayın diyoruz ve sizi güzel bir Göygöl türküsüyle baş başa bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Güzel bir göl göl türküsü dinledik birlikte. Şimdi yolculuğumuzu Azerbaycan'ın güneyine doğru sürdürüyoruz. Hazar Denizi kıyısında yer alan Lenkeran ve Astara, ülkenin en yeşil bölgeleri arasında gösteriliyor. Bu bölge, subtropikal iklimi sayesinde çay bahçeleri, narenciye üretimi ve yemyeşil ormanlarıyla tanınıyor. Bir tarafta Hazar Denizi'nin maviliği, diğer tarafta Talış Dağları'nın yeşilliği. İşte Lenkeran'ın en güzel özelliklerinden biri de bu iki tabiat zenginliğini aynı anda yaşayabilmenizdir. Bölgede bulunan kaplıcalar, doğal kaynak suları ve milli parklarda doğa turizmine ayrı bir değer katıyor. Astara ise İran sınırında yer alan, sıcak insanları, zengin mutfağı ve doğal güzellikleriyle tanınan güzel bir sahil şehri. Lenkeran ve Astara'da insanların konuşma üslubu da Azerbaycan'ın diğer bölgelerine göre farklılık gösteriyor. Talış kültürünün etkisi günlük hayatta da hissediliyor ve bu da bölgeye ayrı bir renk kazandırıyor. Hocam, sizin de bu bölgeyle özel bağlarınız olduğunu biliyorum. Neler eklemek istersiniz?
1: Benim teyzem uzun yıllar Lenkeran'da yaşadı. Bu yüzden çocukluğumdan da beri bu bölgenin adı bana hep sıcak gelir. Lenkeran'ın doğası gerçekten bambaşkadır. İran'dan Azerbaycan'a gittiğimizde ilk gittiğim şehirlerden biri çocukken Lenkeran oldu. Çünkü demin de bahsettim, teyzem orada yaşıyordu. Yani oranın insanları yine Azerbaycan'ın birçok bölgesinde, birçok değil de bütün bölgelerinde sıcaktılar hepsi. Canlandırar, misafirperverdiler. Lenkeran'ın yine aynı şekilde insanları çok misafirperverdiler. Orada Lenkeran'a gittiğinizde mutlaka oranın doğası, çay bahçeleri, yağmurlu havası, yemyeşil tabiatıyla ve misafirperver insanlarıyla insanın hafızasında güzel bir iz bırakıyor Lenkeran. Yolu düşen herkese bu güzel bölgeyi mutlaka görmelerini tavsiye ederim.
0: Evet, rotanızı bu yöne de çevirmeyi unutmayın diyoruz.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, artık yolculuğumuzun en anlamlı duraklarından birine geldik. Karabağ. Burası yalnız Azerbaycan'ın güzel bir coğrafyası değil, aynı zamanda bir kültür, sanat ve medeniyet merkezi. Şuşa, Ağdam, Fuzuli, Laçın, Kelbecer ve diğer şehirler yüzyıllar boyunca Azerbaycan kültürünün geliştiği önemli merkezler olmuş. Özellikle Şuşa, Üzeyir Hacıbeyli, Bülbül, Hurşit Banu Natavan gibi büyük sanatçıların yetiştiği şehir olarak Azerbaycan musikisinin beşiği kabul ediliyor. Bugün yeniden imar edilen Karabağ, tarihi eserleri, eşsiz doğası ve zengin kültürel mirasıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. Karabağ denildiğinde akla yalnız güzel dağlar ve yaylalar değil, aynı zamanda muğam, halk müziği ve yüzyılların sanat geleneği de geliyor.

0: Karabağ sizin için ne ifade ediyor?
1: Mustafa Bey, Karabağ'ı birkaç cümleyle anlatmak gerçekten kolay değil. Karabağ bizim için sadece bir şehir ya da bir bölge değildir. Hatıralarımızın, musikimizin ve kültürümüzün kalbidir. Muğam'ın en güzel sesleri bu topraklarda yetişmiştir. En güzel sesler bu topraklardan yükselmiştir. Nice büyük sanatçılar burada yetişmiştir. Bugün Karabağ'ın yeniden ayağa kalktığını görmek hepimizi mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra dünyanın dört bir yanından insanlar da bu güzel coğrafyaya gelir, görür ve Azerbaycan'ın bu eşsiz kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurlar.
0: Evet kıymetli hocam, sizinle bugün Azerbaycan'ın pek çok noktasını gezdik. Ama maalesef programımızın da sonuna yaklaştık. İsterseniz son olarak biraz da lezzetlerine değinelim.
1: Evet.
0: Bu lezzetlerle programımızı noktalayalım. Azerbaycan mutfağından ve o meşhur misafirperverliğinden bize biraz söz eder misiniz?
1: Memnuniyetle. Azerbaycan mutfağı gerçekten çok zengin ve köklü bir mutfaktır. Her bölgenin kendine has oranı yemekleri vardır. Mesela Bakü'de farklı lezzetler, Şeki'de meşhur piti ve Şeki helvası, Lenkeran'da levengi, Gence'de yöresel kebaplar mesela, Karabağ'da birbirinden güzel pilav çeşitleri var. Bunların her biri Azerbaycan mutfağının ayrı bir zenginliğini yansıtır. Bir de Mustafa Bey, bizim sofralarımızın en güzel tarafı paylaşmaktır. Misafir geldiğinde sofraya ne varsa çıkarılır. Önemli olan yemeğin çokluğu değil burada sofrada. Gönülden ikram edilmesidir. Azerbaycan'da çok güzel bir söz vardır. Derler ki misafir Tanrı misafiridir. İşte bu anlayışla yüzyıllardır Azerbaycan kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olmuştur. Türkiye'den ya da dünyanın neresinden gelirse gelsin, Azerbaycan'a gelen herkes kendisini yabancı değil, adeta kendi evinde hisseder. Ben bunu Azerbaycan'da çok yaşadım. Çok böyle o zaman Bakü'deyken Türkiye'den gelen misafirlerimiz hep böyle dostlarımız misafir etmek
0: Evet.
1: istiyorlardı, evlerine götürüyorlardı. Yani çok misafirperverdiler Azerbaycan halkı. Bence bunun en büyük sebebi de iki kardeş halkın aynı gönül iklimini paylaşmasıdır.
0: Evet. Efendim bugün Bakü'den başlayıp Şeki'ye, Gaha, Kuba'ya, Kusar'a, Gence'ye, Göygöl'e, Lenkeran'a, Astara'ya ve Karabağ'a uzanan güzel bir yolculuk yaptık. Ancak bir ülkeyi sadece şehirleri ve tabiatıyla tanımak mümkün değil. O ülkenin mutfağını tatmadan, insanlarıyla aynı sofraya oturmadan o kültürü tam anlamıyla tanımış olmayız. Dolayısıyla gidip görmek, o lezzetleri tatmak gerekiyor. En kısa zamanda diyelim.
1: En kısa zamanda gidip görsünler oraları.
0: Abdullah Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Efendim, Bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Kıymetli sanatçılarımıza değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
2: Biz de
1: Sağ olun.
2: teşekkür
1: Siz de sağ
2: ederiz.
1: olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Türk Elinden, Tart Elinden programında Azerbaycan'da yaz tatilini, gezilip görülecek yerleri konuştuk. Değerli hocamız Abdullah Kurbani'ye kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Programı şöyle Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Türk elinden, Tart elinden.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstünda. Teknik masada Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde sporun gündemini konuşacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz spor yorumcusu Hasan Ötkün olacak.
1: Bugün ne oldu?

0: Türkiye'den Cezayir'e taziye mesajı. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu cinayetinde tespitler FETÖ'yü gösteriyor dedi. Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı dedi. 12 dev adam Dünya Kupası yolunda Litvanya'yı konuk edecek. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT 1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. İran, bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak açıklamasını yaptı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satışlarının engellenmesi halinde bölgede petrol satışına izin vermeyeceklerini ve Hürmüz Boğazı'nın durumunun önceki haline dönmeyeceğini söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine yönelik hava saldırısında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Katil İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinin El Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli hayatını kaybetti. CIA direktörü Radcliffe'in Rusya'ya Ukrayna ile anlaşma çağrısında bulunduğu iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA direktörü John Radcliffe'in Moskova ziyaretinde Federal Güvenlik Servisi Müdürü Alexander Bortnikov'a Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısında bulunduğu ileri sürüldü. Axios, Amerika Birleşik Devletleri Venezuela petrollerinden pay almak için müzakereler yürütüyor haberini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin Venezuela'nın petrol kaynaklarından mülkiyet payı elde etmek amacıyla ülkedeki geçici hükümetle müzakereler yürüttüğü iddia edildi. Rusya, Kiev'de ve Odessa limanında askeri depoları vurduk açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde ve Odessa limanında askeri depoları vurduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezlerine ve Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi. Paşinyan'dan Rusya'yı stratejik ortak olarak görmedikleri mesajı geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2022'de Azerbaycan'la sınır çatışmalarında kendilerine destek vermeyen Rusya'yı söz konusu tarihten bu yana stratejik ortak olarak görmedikleri mesajını verdi. İzlanda, değişen güvenlik dengeleri ekseninde Avrupa Birliği için yarın referanduma gidiyor. İzlanda, Avrupa Birliği müzakereleri yeniden başlatılsın mı sorusuyla yarın referanduma giderken, Kuzey Atlantik'teki stratejik konumu ve değişen güvenlik dengeleri ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e çıktı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 88,06 dolardan işlem görüyor. Dün 89,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 88,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9:45 itibariyle kapanışa göre %0,5 azalarak 88,06 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Tabii bugünlerde bölgesel gelişmeler gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bu hafta Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin kendini feshetme kararı aldığını okuduk ve dinleyicilerimize ilettik. Bölge için önemli bir dönüm noktası olduğu söyleniyor. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, hem bölge için hem Türkiye için çok önemli. Çünkü biz de 2024-25 yılından beri başlattığımız bir terörsüz Türkiye süreci var. Bunlar birbirini tamamlayan iki unsur oldu. SDG'nin silah bırakması da süreci bir yerde hani daha böyle garantili hale getirmiş oldu. Gerçekten bölgede dengeler tümüyle değişiyor artık. SDG biraz evvel bahsettiğiniz gibi PKK'nın Suriye'deki uzantısıydı ve 2015 yılından beri Amerika'nın desteğiyle burada varlığını sürdürüyordu. Ve buradaki görevi Amerika ona DAEŞ'le mücadele görevini vermişti. Türkiye bu konuda beraber mücadele etmeli ya da işte bu konuda Türkiye devreye girmek istedi. SDG'nin dışarıda bırakılmasını istedi. Zaman zaman Amerika ile sert gerilimli zamanlar da yaşandı. Ama Amerika ısrarla DAEŞ'i bahane göstererek SDG'yi desteklemeye devam etti. Bu süreç işte 2015 yılından beri devam etti. Ve son Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi, 13 yıllık savaşın, iç savaşın sona ermesinin ardından tabii yeni gelişmeler ortaya çıktı. 2024 yılında oradaki rejimin devrilmesi ve ardından Şara'nın gelmesiyle birlikte bu Ocak ayında da bir anlaşma imzalanmıştı 29'unda. Askeri güçlerin, birliklerin buraya devredilmesi ve bir entegrasyon sağlanması noktasındaydı. O süreçte de Türkiye yine Suriye ile yakın ilişkiler içerisinde oldu ve bölgedeki Suriye'deki ağırlığını artırdı. Ve her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasındaki mesajları sürdü. O 2015 yılından bu yana baktığımız zaman da gerçekten Türkiye hem Ankara çok güçlü mesajlar verdi. Kesinlikle sınır bölgesinde bir Kürt devleti kurulmayacağına ilişkin. Zeytin Dalı, diğer
0: Fırat
1: Barış,
0: Kalkanı.
1: Fırat Kalkanı, yine Barış Bahar operasyonu şeklinde 4 tane büyük operasyon da yapıldı. Ve Türkiye bu bölgedeki mücadelesinden ve askeri operasyonlarından da hiç

0: vazgeçmedi. Şimdi baktığımız zaman bir salı günü açıklandı bu konu, bir birleşme olacağı şeklinde. Mazlum Abdi Şara'ya danışmanlık yapacak. Böyle bir formül var. Diğer taraftan İlham Ahmet de yine mecliste görev alacak. Bu şekilde bir şeyden, yeni bir düzenden bahsediliyor. Bu çok önemli. Bunların elindeki, SDG'nin elindeki bir takım varlıklar da artık kaynaklarda, maddi kaynaklardan da bahsettiğimizde Suriye yönetimine bunlar gelmeye başlayacak. Diğer taraftan Şara dil konusunda Kürtçenin eğitim dili olarak eğitimde verilmesi noktasında bir adım attı. Diğer taraftan bu YPG'nin YPJ var, kadın kolu. Onlar asker olarak görev almak istediklerini söylediler. Suriye ordusunun erkeklerden oluştuğu dile getirildi ve bunların polis gücü olarak kullanılması noktasında bir formülasyon üzerinde duruluyor. Bütün bunlar tabii izleniyor sahada. İsrail de izliyor. İsrail SDG'ye çok yatırım yapmıştı. Yani o da aynı şekilde hala bağlantısını sürdürmeye çalışıyordu. İşte en son geçtiğimiz haftalarda sürekli Suriye üzerinden Türkiye'yi hedef almaya çalışıyor aslında. Bir havaalanına saldırı
1: Evet.
0: yapmıştı. Yakın Türkiye'ye 60-70 kilometrelik bir mesafeyi. Türkiye bu konuda soğukkanlı davranıyor ki biliyor ki Suriye seçime gidecek. Ekim ayında Netanyahu bir seçime gidecek ve burada Türkiye'yi bir iç kamuoyuna bir malzeme olarak, yani içeride bir ortam, yani seçmenini konsolide etme noktasında kullanmaya çalışıyor. Türkiye'de bu oyuna gelmiyor açıkçası. Ve bu dışarıdan da bu şekilde algılanıyor, izleniyor. Amerika'nın da yaptığı yorumlar bu şekilde zaten. Şimdi bölgedeki yeni bir düzen var baktığımız zaman. Bunun özellikle Türkiye bu noktada büyük bir başarı elde etmiş de oluyor. Yani bölgedeki gücünü ve etkinliğini ortaya koymuş oldu ki zaten Amerika artık burada durmanın anlamı olmadığını ortaya çekilerek SDG'yi desteğini çekti. SDG de zaten bundan sonra Amerika desteği olmadan bir şey yapamayacağını farkına vardı. Diğer taraftan İsrail tabii hala şu anda Gürziler var. Onlar üzerinden bölgedeki, Suriye'deki etkinliğini sürdürmeye çalışacaktır ama orada nasıl bir gelişme olacak bunu hani önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Burada böyle bir yapı var. Türkiye zaten bir süredir de enerjidir, ulaştırmadır. Hep böyle altyapı yatırımları olsun. Bu konularda bakanlar da gidip geldiler. Şahra'nın buraya gelip gitmeleri oldu. Her türlü desteği veriyor. Konut olsun, işte bundan sonraki altyapı yatırımları, işbirliği ve destek ve hep altını çizdiği konu Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması şeklinde bir yaklaşımı var Türkiye'nin. Amerika tabii geçtiğimiz birkaç gün önce işte bu SDG'nin de fesinden önceydi zannedersem Suriye'yi şeyden de çıkardı. Terör listesinden de çıkardı. 1900 zannedersem 80'den 79'dan beri falan bir yaptırım vardı. 47 yıldır ekonomik yaptırımlar uygulanıyordu. Dün hatta ilginç bir şey oldu. Şahra gitti bir şeyden sivil kıyafetlerle kahve içti ve nakit mi ödersiniz, parayla mı ödersiniz diye sordular. Ondan sonra o da kredi kartıyla ödeyeceğini söyledi.
1: Hatta temassız kartla ödedi, değil
0: Temassız
1: mi?
0: kartla ödedi. Bu da artık hani bir mesajdı dünyaya da, artık burada da ekonominin işlemeye başladığı noktasında. Buradaki hani bize normal gelen şeyler ama orada tabii 47 yıldır süren bir yaptırım var ve
1: Evet.
0: kredi kartını kullanabiliyorlar. Bu önemli bir mesajdı, önemliydi. Bundan sonra Suriye'de umarız artık yani temkinle izlenecektir ama işler daha yolunda gider diye düşünüyoruz.
1: Peki, terörsüz Türkiye sürecine geçmeden bir de Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na bakalım. 6 ay geride kaldı.

0: 90
1: geçti.
0: Doların üzerine 100 lira doğru gitti.
1: Gitti, nereleri
0: şimdi
1: gördük.
0: Şimdi iyi diyoruz durum.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi 6 ayı geçti. Burada amaç neydi? Amerika önce nükleer programını sona erdirmek ve rejim değişikliği hedefleyerek bu işe girdi. Cenevre'de bir cumartesi günü görüşmeler yapılacaktı. Orada bir toplanılamadı. Pazartesiydi zannedersem. Hı hı. Birden vurmaya başladı. Çok kısa sürede 900 hedef falan vurdu Amerika. Hı hı hı. Çok hızlı bir şekilde ve kısa sürede biteceğini söyledi. Bu böyle sürdü. Aralıklarla 3-4 hafta arayla Trump sürekli 2-3 haftada bitecek, 2-3 haftada bitecek dedi. Ama öyle olmadı. İşte 6. aya geldik ve artık Trump da bu işten yorulmuş ve bıkmış görünüyor.
0: Hala çok kısa sürede bitecek diyor ama. Diyor. Bu açıklamaları yapıyor ara ara.
1: Ama kimse ciddiye almıyor bu arada. Kimse yani hiç dünya kamuoyunda artık ne zaman bitecek bilmiyoruz. Hatta şöyle de bir şey var. Hem İsrail'de seçimler var 27 Ekim'de. Hem ara seçimler var Kasım ayında. Bu arada tekrar bir tazyik olabilir, bir saldırı da olabilir. Hani seçim öncesi gibi de bir şeyler de bekleniyor. Belki yine bir şey atak geçebilir Trump ya da bu olur, süreci olur. Böyle daha sakin götürebilir. Böyle bir şey olabilir belki. Şimdi baktığımız zaman tabii büyük kayıpları oldu İran'ın. Hamenei hayatını kaybetti. Bir takım liderler hayatını kaybetti. Bir sürü tesisi vuruldu. Yaşamını, halkın yaşamını etkileyen doğrudan zarar gördü. O tür can kayıpları da yaşandı. Okullar vuruldu tabii bu arada. Çocukların bunlar aklımızda kalan şeyler, durumlar. Burada bu şekilde eridi. Trump'a baktı. İsrail ise zaten İsrail bu savaşı başlattı. Trump'ı tazikle bu savaşa soktu. Amacına ulaştı İsrail açısından ama şimdi de geriye çekildi. Biraz izliyor gibi. Bu noktada zaman zaman İsrail'in yine tazikleri oluyor. Trump'a işte şey noktasında tekrar vurmaz, savaşı alevlendirme noktasında ama Trump daha mesafeli duruyor ve artık kendi aklıyla hareket ediyor gibi görünüyor. Bu süreçte dediğim gibi yönetim, rejim değişikliği olmadı. İran'ın o kadar da güçsüz olmadığı, güçlü ve sonuçta kadim bir devlet. Bir takım devlet gelenekleri var. Hı hı. Bütün kayıplarına rağmen ekonomik olarak işte %6'lar civarında küçüldü. Kayıpları var. Bir sürü şey var. Ama yine de rejim ayakta duruyor.
0: En bunu önemli gösterdi. Silahı Hürmüz Boğazı'nı evet. Kapatmasıydı. Hala bakın bu kapanıklık ve belirsizlik devam ediyor.
1: Evet, Hürmüz hiç beklenmedik belki de bir şeydi, bir ataktı. Yani Hürmüz'ün bu kadar uzun süre gündemde kalacağı, sürekli Hürmüz'e odaklanıldı. Hı hı. Çünkü dünya petrol sevkiyatının %20'si oradan geçiyor. Burada %20'si geçiyor ama orası sürekli kapalı duruyor. İşte bir takım açılacağından bahsediliyor. Amerika, Trump diyor ki mayınları temizledim diyor. İran diyor ki mayınlar duruyor. Hı hı. Önümüzdeki dönemde açılır mı açılmaz mı bilmiyorum ama tabii 12 ülke bu savaşa girdi. Bölge ülkeleri de kendi içlerinde bir test verdiler. Amerika'ya yakın ülkeler vardı. Amerika'nın bir takım üsleri vardı. Arabistan'da, Katar'da, orada burada. Onlar da bu Amerika şemsiyesi, güvenliği şemsiye, o şemsiye altında kendilerini güvende hissediyorlardı. Ama bunun böyle olmadığı da görüldü. İşte gidip İran Amerika'yı vuramayacağına göre oradaki Amerikan üslerini vurdu. Katar, ondan sonra Dubai, hı hı. Böyle çok gösterişli, hı hı. Pırıl pırıl yerlerde bir ekonomi de etkilendi. Halk da yani oralarda ne oluyor diye bir insanlar baka kaldılar açıkçası.
0: Doğru.
1: Onlar da şeyi anladılar. Amerika'nın kendilerinden daha çok İsrail'e yakın olduğunu anladılar. Böyle bir gerçekle yüz yüze kaldılar ve yeni ittifaklar oluşmaya başladı. Tabii Mekke, hı hı, ittifakı, hı, bunun sonucu olarak ortaya çıktı. Bunun dışında tabii kendi güvenliklerini sağlayacak da artık yeni adımlar atma noktasına geldiler. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması da yeni hatların gündeme getirdi. Şimdi İran burayı sıkı sıkı elinde tutuyor ama belki eskisi kadar açıldığında da kullanılabilir. Tabii onların hesabı vardır. Yani daha kısadır, uzundur bilmiyorum ama kapasiteler geliştirildi. Hı. Yeni boru hatları oluşturulmaya çalışıldı ve böyle yeni çözümler

0: gitti bölge ülkeleri de. Yeni ittifaklar dediğim gibi oluşturuldu. Ama bu savaş ne zaman bitecek gerçekten bu da belli değil. Önümüzdeki sürece baktığımız zaman
1: Evet,
0: 6
1: o
0: aylık
1: açıdan bir belirsizlik
0: var.
1: var. Önümüzdeki aylara yansıyan ve nasıl gelişeceği takip edilen bir dönem bizi bekliyor. Gelelim terörsüz Türkiye sürecine. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu kuruldu. Çerçeve yasanın kabulünden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu kurulda çok önemli kararlar aldıklarını ve yol haritası oluşturduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde ne noktadayız? Bundan sonra özellikle sonbaharda neler yaşanır?
0: Evet, özellikle yasa çıktıktan sonra resmi gazetede onaylandıktan sonra hemen Cevdet Yılmaz takvimi duyurdu. Pazartesi de 24'ünde hemen toplandı komisyon. Aslında seri hareket ediliyor. Biz o kadar beklemiyorduk ama tabii bu işler de öyle sallamaya oyalamaya gelmez. O gün 4 tane komisyon kurulduğu belirtildi. İşte silahsızlanma var, diğer uyum işleri var. Bunların, bu alt komisyonların nasıl çalışacağı, kurumlar arasında nasıl bir uyum, eş güdüm sağlanacak, bütün bunlar komisyon toplantısında ele alındı. Şimdi ilk aşama tabii teyit tespit işi. Burada da işte silahların bırakılması noktasında Milli Savunma Bakanlığı da dün açıklama yaptı. O noktada kendilerinin görevli olduğunu ve sahayı takip ettiklerini belirtti. MİT de diğer bir ayak. Biz şimdi öncelikle silahların bırakıldığını teyit ve tespitini bekliyoruz. O noktada da sanki işlerin hızlı ilerlediğinden de bahsediliyor. DEM heyetinden de MGK'nın Ekim ayındaki toplantısından böyle bir kararın yani teyit ve tespit noktasındaki kararın çıkabileceği de konuşuluyor. Sağdaki işlerin hani iyi gittiğinden de bahsediliyor. Diğer taraftan bu komisyon özellikle silahsızlanma komisyonunda Öcalan'ın yer alıp almayacağı konusunda diğer bir tartışma DEM heyeti tarafından, İmralı heyeti tarafından gündeme getirilmişti. Bu kimi çevreler tarafından bir statü olarak da değerlendiriliyor, bir görev olarak da değerlendiriliyor. Ama sonuçta örgütle bağlantıyı gerçekten kurması gereken de Öcalan, yani o ayak aksatılamaz açıkçası. Diğer taraftan Öcalan'ın yine bu İmralı'daki görüşmelerinin daha belli bir de rahatlatılması, gazeteciler işte akademisyenle görüşmeleri noktasında bir takım gelişmeler sağlanması konusu da yine gündemde konuşulan başlıklar arasında. Yine Malazgirt Zaferi'nde Cumhurbaşkanı'nın da verdiği açıklamalar, yaptığı açıklamalar vardı. Bahçeli'nin de yaptığı açıklamalar var, yazılı açıklamalar. Yine MHP'den yapılan yeni açıklamalar da var. Bunun bir devlet projesi olduğu noktasında ve sonuçlandırılacağı noktasındaki kararlılık hep sıkça vurgulanıyor. Şimdi sağdaki bir silahların bırakılmasını, bunun bir envanterini çıkarılıp teyit ve tespit aşamasını geçilmesini bekliyoruz. Ondan sonra sırayla bu komisyonlar çalışmaya başlayacaklar.
1: Yine sonbahar, bu açıdan da Eylül, Ekim ayları ve
0: Evet.
1: kışa doğru daha da hareketlenecek bir yol haritasını bize gösteriyor. Ne dersiniz?
0: Evet, oldukça hem iç siyasetten dışarıda da önemli gelişmeler var. İşte CHP yeni parti ayağı var. Oradaki karşılıklı atışmalar sürüyor. CHP'de bir takım ihraççılar oldu. Yeni partinin üyeleri, yeni partiden insanlar orada vardı, siyasiler vardı. Ekim, Eylül ayında tekrar işte adli tatil bitiyor. Yargıtay'dan ne süreç çıkacak, ne sonuç çıkacak ona bakacağız. Diğer taraftan bu 467 ile yasanın geçmesi, çerçeve yasanın yeni anayasa tartışmalarını gündeme getirdi. AK Parti bir yıldır çalışıyor. Sonbaharda yeni bir anayasa tartışması ya da bir paket sunar mı muhalefete ya da sistem revizyonundan bahsediliyor. Daha mini bir pakette gündeme gelebilir. Oldukça yoğun
1: Yoğun
0: olacak.
1: bir gündem bizi bekliyor sonbaharda. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Teşekkürler. İyi hafta sonları.
1: Sağolunuz. Gazeteci Canan Sakarya konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizi bekliyor. Tuna Şanlı merhaba.
1: Washington'a merhaba Arzu Kırkkağan, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde hangi başlıklar var?
1: Elbette. Amerika Birleşik Devletleri gündeminde özellikle bu İran'la yürütülen görüşmeler, yani telefon üzerinden yürütülen arka plan görüşmelerinin herhangi bir sonuç vermediğine ilişkin haberler ön plana çıkıyor. Tabii önümüzdeki 2 ay boyunca da özellikle Kasım'daki ara seçime doğru gerginliğin daha fazla tırmanması beklenmiyor. Ama diğer taraftan özellikle Amerikan yönetiminin söz yerinde suç şeklinde İran'ı ve bilhassa ekonomik baskı yoluyla da daha fazla köşeye sıkıştırmaya çalışacağı genel kanı, ortak görüş. Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan bir taze açıklama var. Hürmüz Boğazı'ndaki bütün mayınların temizlendiğini açıkladı CENTCOM. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarına da olumlu yansıdı. Çok az da olsa bir düşüş var küresel petrol fiyatlarında. Önümüzdeki haftalarda eğer Hürmüz Boğazı'ndan geçişler tekrar eskisi gibi o mutabakat zaptının imzalandığı dönemde olduğu gibi sağlıklı yürütülebilirse bunun küresel ekonomi ve Amerikan ekonomisi için de olumlu etkilerini görmeyi umuyor Trump yönetimi. Çünkü Kasım'daki ara seçim öncesi enflasyonun düştüğünü görmek istiyor. Enflasyon düşerse Merkez Bankası Fed'in faiz düşürdüğünü görmek istiyor Trump. Bu şekilde seçime girmek istiyor. Bu sebeple Trump'ın gerginliği askeri boyutta çok fazla tırmandırmayacağı ama diğer taraftan yani saldırı düzenleyerek tırmandırmayacağı ama orduyu orada hazır tutarak İran'a yönelik askeri baskıyı ve özellikle ablukaya devam ettirerek de ekonomik baskıyı sürdüreceği görüşü hakim. Özellikle bu hafta başında Hazine Bakanı Scott Bessent İran'a yönelik sert ekonomik tedbirler açıklayacaklarını söylemişti. Aslında biraz daha fare doğurdu demem gerekiyor buna. Çünkü beklenen yaptırımlar veya kendilerinin ifade ettiği gibi bir ekonomik D-Day diyorlar buna. Yani ekonomik saldırı günü, ekonomik hesap günü bunu sağlayacak ölçekte bir ekonomik baskı kuracak adımlar açıklanmadı Trump yönetim tarafından. Yani aslında söylemde sert ama eylemde hala Trump yönetiminin temkinli yaklaştığını görüyoruz. Çünkü Hazine Bakanı Bessent'in açıklamasında şöyle bir ifade vardı. Kendisine bir Amerikalı meslektaşın neden yaptırımlara bugün başlamıyorsunuz da uyarmakla yetiniyorsunuz diye sordu. Cevaben Bessent buna küresel ekonomiyi patlatmamı mı istiyorsunuz dedi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de farkında. İran'ı bir taraftan ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak isterken bunun ölçeğini genişletirse ve hele ki İran'la iş yapan ülkeleri de ikinci yaptırımlar adı altında dahil edecek olursa bu yaptırımlara bu dönüp dolaşıp küresel ekonomiyi ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini etkileyecek sonuçlar yaratacak. İşte bu sebeple Trump yönetimi söz düellosu ve söylemde sertliği arttıracak. Ekonomik baskıyı özellikle bölgede İran'a yönelik, İran limanlarına yönelik ablukayı devam ettirerek sürdürecek. Ama diğer taraftan askeri boyutuyla bir tırmanma burada kimse beklemiyor. Amerika Birleşik Devletleri biraz da artık seçim atmosferine girmeye başladı. Kasım'da, 3 Kasım'da kongre ara seçimi yapılacak. Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nda 3'te 1 için seçim yapılacak. Bu sebeple artık Birleşik Devletler Başkanı Trump yavaş yavaş eyaletlere de gitmeye başlıyor önümüzdeki haftadan itibaren. Cumhuriyetçi Partili kongre üyeleri için oy toplamak, onların mitinglerinde onlara destek vermek için gidecek. Bu Trump'ın zaten sıkça yaptığı bir şeydi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri artık seçim maratonuna giriyor, kongre seçim maratonuna. Özellikle ülkede konuşulanlar ağırlıklı kongre seçiminde hangi partinin, kongrenin hangi kanadını ne ölçekte koruyacağı yönünde Temsilciler Meclisi'ni demokratların kazanabileceğine dair projeksiyonlar var. Ama bu tarz seçimlerde erken konuşmamak gerekiyor. Çok farklı dinamikler var. Dolayısıyla Kasım'daki seçim Trump'ın ve Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği açısından aslında alacakları kararlar açısından da belirleyici olacak. Amerika Birleşik Devletleri seçim atmosferine giriyor. İran'la ilgili de biraz düşük profilde, düşük viteste devam eden gerginliğin söz düellosu şeklinde devam ettiği bir süreci yaşıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz sana. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Sporun gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Spor yorumcusu Hasan Ötgün stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Sporun gündemi çok yoğun. Futbola başlayalım. Futbolda Avrupa kupalarında takımlarımızın maçları vardı. Güzel sonuçlar aldık genelde. Fenerbahçe önceki akşam büyük zaferle Lyon'u eledi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Kaunas Jalgiris'i 1-0 mağlup etti. Mağlup oldu ama yine de tur
1: İlk
0: atladı.
1: turun, ilk maçın avantajıyla doğrudur.
0: Bir tek Trabzonspor yoluna
1: Trabzonspor bizi
0: konferans
1: üzdü.
0: liginde
1: Evet.
0: devam edecek.
1: Şimdi Fenerbahçe ile başladınız.
0: Başlayalım.
1: Fenerbahçe gerçekten tam 18 yıldan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemiyordu sarı lacivertliler. Ve çok büyük bir hasret vardı. Playoff rövanş maçında Fransa'da Lyon karşısında 2-1'lik bir galibiyetle bu 18 yıllık hasrete son verdi. Zor maç oldu Fenerbahçe açısından. İstanbul'daki ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı. İkinci maç için kimse Fenerbahçe'ye çok fazla şans tanımıyordu doğrusu. Ama Fenerbahçe ilk yarıda öylesine bir futbol sergiledi ki, yani özellikle ilk yarıda 4 dakikada bulduğu 2 golle Fransızlar adeta şoke oldu. Daha sonra ikinci yarıda oyunu domine etmeye çalıştı Lyon, ama Fenerbahçe buna müsaade etmedi. Bir gol yedi. Kendisi de çok gol kaçırdı. Sonuç olarak 2-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırdı. Şimdi tabii tam ya, hafızam beni yanıltmıyorsa 18 yıl ara diyoruz da, yine 17 veya 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi İki takım şey yapacak, temsil edecek.
0: Aynen.
1: Galatasaray zaten şampiyon olduğu için Devler Ligi'ne lig aşamasından katılıyordu biliyorsunuz. Fenerbahçe'de 3 eleme oynadıktan sonra bu hakkı elde etti. Şimdi Türk taraftarlar bu sene gerçekten hem Şampiyonlar Ligi'nin o güzel müziğini dinleyecekler, hem Fenerbahçe'yle hem Galatasaray'la bu Devler Ligi'nde heyecan yaşayacaklar. Kurallar çekildi biliyorsunuz. Galatasaray'dan başlayalım. Çünkü onlar direkt katıldıkları için o ilk hak onların bana göre.
0: Peki.
1: Ama zor rakipler çıktı
0: Öyle mi?
1: Galatasaray'a, söyleyelim. Hatta şimdi önümde bir spor gazetesi var. Galatasaray ateşe düştü diye başlık atmış. Zor grup gerçekten. Şöyle ki Barcelona. İlk maçı içeride oynayacak Galatasaray. Daha sonra Paris Saint-Germain'e deplasmana gidiyor ki son 2 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain. Daha sonra içeride Aston Villa ile oynayacak. İngilizlerin son zamanlarda çok aşama kaydeden takımı. Daha sonra Sporting, Portekiz takımı Sporting'e deplasmana gidiyor. Daha sonra Feyenoord var içeride. Lille deplasmanı var, yine Fransız takımı. Stuttgart'la içeride oynadıktan sonra AYK Yunan takımını deplasmana gidip 8 maçını tamamlayacak. Biliyorsunuz ligi ilk 8 arasında 36 takım var. İlk 8 arasını bitirirse direkt 16'lı gruba çıkıyor. Ama 9 ile 24 arasında bitirirlerse kendi aralarında bu 9 ile 24 takım playoff oynayıp ikinci 8 takım belirleniyor. Geçen sene de bu format böyleydi. Fenerbahçe'ye biraz daha kolay rakipler çıktı. Kağıt üzerinde öyle gözüküyor.
0: Aman kolay demeyelim bu sefer hüsrana uğruyoruz.
1: Galatasaray oranla, ama hiçbir maçta bir Avrupa'da

0: oynamadan kazanılmadığı için mesela Fenerbahçe'de devler çıktı. Doğru söylüyorsunuz. Yani Liverpool var ilk maç. Bir İngiliz dev içeride oynayacağız onunla. Daha sonra Atletico'ya deplasmana gidiyor İspanya'ya Fenerbahçe. Roma var. Roma gelecek İstanbul'a. O da İtalya'nın dev takımlarından. Daha sonra Galatasaray'ın grubunda olan Aston Villa ile Fenerbahçe deplasmanda oynayacak. Villarreal geliyor İstanbul'a. Shakhtar'a gidecek Fenerbahçe ama bu maçın İngiltere'de oynanacağını. Ukrayna takımı olduğu için başında da Arda Turan var biliyorsunuz Shakhtar'ın. Ve hatta Arda Turan maçı İstanbul'da oynamak istemiş ama zannetmiyorum Londra'da oynanacak bu maç. Daha sonra Slavia Prag'la oynadıktan sonra Fenerbahçe kendi sahasında Avusturya takımı LASK Linz'e deplasmana gidecek. Dileriz iki takımımız da 16'lı gruba geçer ve Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam ederler. İki takımımıza da başarılar diliyorum. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe bu sene lig yarışının yanında hani Devler Ligi diye adlandırdığımız Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler.
1: Arzu başarılar Hanım. Diliyoruz hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye ve hemen Beşiktaş ve Trabzonspor'a dönüyoruz.
0: Evet, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş maçında Zalgiris'e kaybetti deplasmanda 1-0. Ama siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazanmıştı İstanbul'da. Ve bu avantaj da gitti. Belki de bu maçın rahatlığıyla çıktılar karşılaşmaya. Ama yenilmene rağmen istediklerini elde etti Beşiktaş ve turu geçti. Şimdi Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek. Bugün saat 14'te yapılan kura çekimi vardı. Kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu. Yalnız enteresan iki takım var. Şimdi onlara değineceğim. İlk maçını Beşiktaş Bayer Leverkusen ile deplasmanda oynuyor. Daha sonra Marsilya geliyor İstanbul'a. Yine Belçika takımı Union Saint-Gilloise geliyor. Sonra Celtic'e gidecek Beşiktaş. Crystal Palace'ı İstanbul'da ağırladıktan sonra Omonia takımına gidecek. Güney Kıbrıs takımı. Yani siyasi açıdan biraz sıkıntı gibi geliyor. Yani gidip oynayacak mı Beşiktaşlılar? Gidip oynarlar. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da Apoel Beersheba maçı var. O da İsrail takımı. Yani nasıl olacak? İsrail takımı gelecek mi? Oynamayı kabul
1: Çok
0: edecekler. Yani.
1: ilginç.
0: Ama yani eğer Beşiktaş'ımız Güney Kıbrıs'a gidip oynuyorsa APOEL'de İstanbul'a gelip oynayacak yani. Bunun başka yolu yok. Bakalım UEFA başka bir karar alır mı? Onu da bilemiyoruz. Daha bu konuda net bir açıklamalar gelmedi. Son maçını da siyah beyazlılar Hoffenheim'a gidiyorlar Almanya'ya. Beşiktaş bu arada İtalya'nın Juventus takımında forma giyen orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi de İstanbul'a getirdi. Genç bir oyuncu. Büyük bir ihtimalle anlaşma sağlandı. Beşiktaş formasını giyecek Miretti. Bunu da buradan Beşiktaşlı taraftarlara transfer haberi olarak verelim.
1: Peki efendim. Geçelim Trabzonspor'a. Trabzonspor futbol severleri üzdü açıkçası.
0: Gerçekten.
1: Ferencvaros'a 4-0 yenildi.
0: Gerçekten. Yani şimdi playoff turunda Trabzonspor'a Ferencvaros çıktığı zaman biz dedik ki
1: Oldu bu iş.
0: Trabzonspor geçer bu turu ve Şampiyonlar Ligi olmasa da UEFA Avrupa Ligi'de ikinci kupa diye adlandırdığımız için Beşiktaş'ı da geçti kabul ederekten. İki takımla da orada mücadele edeceğiz. Türkiye'yi temsil edecekler diye düşünüyorduk ama bazen işte futbolda evdeki hesap çarşıya uymuyor.
1: Doğru.
0: Trabzon'da 1-0 yenildi Bordo Mavililer. Deplasman'da ise çok iyi başladıkları bir maçın 13. dakikasında Malinowski'nin kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor yani sahada 10 kişi kaldı daha 13. dakika. Ondan sonra zaten Trabzonspor rakibinin oyununu kabul etmek zorunda kaldı. Arka arkaya gelen gollerle de sahadan 4-0 yenik ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Fatih Tekke maçtan sonra istifa etti. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Trabzonspor'un onu önü çok açık. Trabzonspor'dan ayrılmak çok üzücü. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz diye çok dramatik bir açıklama yaptı. Fatih Tekke ile

0: Trabzonspor'da özdeşleşmiş bir olaydır. Ama daha sonra akşam geç saatlerinde Trabzonspor yönetimi bir açıklama yaparak istifayı kabul etmedi. Devam edeceksin dedi. Onun için Fatih Tekke, biraz sonra ona da geleceğiz. Trabzonspor'un pazartesi günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle oynanacak maçta başında olacak. Herhangi çok başka bir değişiklik olmazsa. Aslında Trabzonspor yönetimi bence çok tutarlı davrandı. Çünkü Fatih Tekke ile iyi bir ivme yakalamıştı Trabzonspor. Ama bu düşünün yol kazası diyelim buna ve Trabzonspor'a da Konferans Ligi'nde başarılar dileyelim. Onların da rakipleri belli oldu. Freiburg'la içeride oynayacaklar. Kızıl Yıldız, Sırbistan, Freiburg, Almanya takım biliyorsunuz. Daha sonra Kızıl Yıldız'a deplasmana gidiyorlar. Finlandiya takımı Kuyp'in Palensuria takımı ile içeride deplasmanda oynadıktan sonra İskoç takımı Hearts'la oynayacaklar içeride. Jablonec takımı Çekya içeride oynayacaklar. Son maçta CSKA Sofya maçı deplasmanda Bulgaristan'ı gidecekler. Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un 6 rakibi var. Üçünü içeride oynayacak maçların. Üçünün de deplasmanda oynayacak. Yani Avrupa Ligi'nde yapamadığını dileriz Trabzonspor
1: Konferans
0: Konferans
1: Ligi'ni
0: Ligi'nde
1: yapacak.
0: yapar. Yani
1: Başarılar
0: şu
1: diliyoruz.
0: takımlara baktığımız zaman Trabzonspor'un orada ben en azından bir yarı final final oynayacağını da düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim yani.
1: Güzel olur.
0: Evet, güzel oldu gerçekten.
1: Trabzonsporluların, Trabzonspor seyircisinin ve futbol severlerin de morali düzelmiş olur böylelikle.
0: Aynen.
1: Hemen Trendyol Süper Lig'e de bakalım. Üçüncü hafta maçları oynanacak. Nasıl bir tablo var ilk üç haftada önümüzde?
0: Şöyle bu akşam 21.30'da Gençler Birliği Erzurumspor perdeyi aralıyor Arzu Hanım. Gençler Birliği şu anda ilk iki hafta 2'de 2 yapan tek takım. Enteresan bir lig başladı. 2 hafta içerisinde puan kaybetmeyen tek takım oldu Gençler Birliği ki ilk maçta kendi sahasında Fenerbahçe'yi yendikten sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe'yi yendik. İki zor maçlardan 6 puan aldı. Erzurumspor ise ligin yeni takımı ve henüz puanla karşılaşmadı. Bu akşam bakalım bu karşılaşma enteresan nasıl olacak?
1: Ama biraz şey yapalım. Gençler Birliği bir Ankaralı olarak göğsümüz kabarsın farklı bir
0: Tabii
1: şekilde, değil mi?
0: yani hem Ankaragücü hem Gençler Birliği Ankaralı olarak hep arkasında yanında
1: Tabii ki.
0: olduğumuz takımlar. İkisi de yılların takımı. Özellikle Ankaragücü ve Gençler Birliği gerçekten Ankaralıların sevdiği
1: Evet.
0: ve desteklediği takımlar. Geçen sene Ankaragücü düştü biliyorsunuz.
1: Gençler
0: Yani
1: Birliği'nin de zor zamanları oldu geçen
0: geçen
1: sene.
0: sene son hafta aldıkları puanlarla ligde kaldılar. Bu sene inşallah çok iyi başladılar. Sonunu da
1: Böyle devam
0: getirirler
1: etsin.
0: inşallah. Diğer takımlara da haksızlık yapmıyorum
1: Peki
0: tabii. Onlara
1: onlara
0: da onlara da başarılar
1: ama işte
0: tarafsız
1: bir
0: olalım
1: Ankaralı
0: biraz.
1: olduğumuz için
0: Tabii
1: dedik. Biz
0: ki.
1: parantez
0: Bak
1: açtık,
0: parantez
1: kapattık.
0: içerisinde söyledi zaten bunu. Kimse gücenmesin.
1: Evet.
0: Cumartesi 3 karşılaşma var. 19'da Timosan Konyaspor Kocaelispor'la oynayacak. 21.30'da 2 karşılaşma var. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'la oynarken Galatasaray'da Göztepe ile karşılaşacak ki bu maçında bence futbol açısından risk değeri fazla gibi geliyor bana. Göztepe her ne kadar geçtiğimiz hafta Gençler Birliği'ni yenilse de iyi bir takım. Yani Galatasaray öyle çok kolay kolay teslim olmayacak diye düşünüyorum. Ama Galatasaray da kendi sahasında tabii ki çok dominant oynuyor. Onu da belirtelim. Pazar günü 3 karşılaşma var yine. 19'da Eyüpspor Corendon Alanyaspor'la karşılaşıyor. 21.30'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa ile oynarken yine 21.30'da işte 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne giren taraftarlarını çok mutlu eden Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında olacak.
1: Umarız, ne diyelim şimdi? Herkes
0: Yorgun
1: sevinmeye devam eder.
0: gelecek, yorgun gidecek Fenerbahçe deplasmana. Ama futbolun kuralı bu. Yani artık bunlar profesyonel futbolcular. 3 gün, 4 gün içerisinde 2 maç oynamaya alışacaklar. Yani bu böyle.
1: Evet.
0: Pazartesi günü ise 3. haftanın son maçları, iki karşılaşma var. Biraz önce dedim Trabzonspor Ahmet Sportif faaliyetlere gidiyor. O da ligin yeni takımlarından. Beşiktaş'ta Arca Çorum Spor'la İstanbul'da oynayacak ve üçüncü hafta perdesini böylece kapatacak.
1: Herkese başarılar dileyelim. Umarız futbol severler açısından keyif dolu bir hafta olur geride İnşallah. Kalır. Şimdi az bir süremiz var. Hem voleybol hem basketbolda önemli başlıklar var.
0: Evet. Voleyboldan başlayalım.
1: Tamam.
0: Dünyanın en prestijli voleybol turnuvası CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası. Bizim takımımız İstanbul'da yapılan bu şampiyonaya son şampiyon unvanıyla katılıyor. 2023'te şampiyon olmuştuk. Ayrıca çok kısa bir süre önce Milletler Ligi'ni de kazandık biliyorsunuz ve dünyanın bir numarası apoleti ile maçlara çıkıyoruz. A grubunda oynuyoruz Arzu Hanım. Şimdiye kadar 4'te 4 yaptık. Letonya'yı 3-0, Slovakya'yı 3-1, Macaristan'ı 3-0, Almanya'yı 3-1 ile geçtik. Bu akşam saat 19'da ki biraz sonra başlayacak karşılaşma.
1: Evet, bir 10 dakika sonra başlayacak.
0: Son maçına çıkıyor Pota'nın, Filenin Sultanları pardon. Son 16'ya kalmak için mücadele edecekler demiyorum. Çünkü son 6'ya kalmayı garantiledik. Polonya'yı da yendiğimiz takdirde 16'lı grupta büyük bir ihtimalle rakibimiz Portekiz olacak. Onu da belirtelim. Ve Filenin Sultanları'na
1: başarılar
0: dileyelim. Dediğimiz evet. gibi 4 maçın tamamını kazandılar. Sadece 2 set verdiler ki yani o omuzunda taşıdığı apoletlere uygun maçlar çıkarıyor bayanlarımız.
1: Evet, bizi çok mutlu edecekler evet, umarız.
0: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor karşılaşma. Saat 19'da biraz önce sizin de dediğiniz gibi kısa bir süre sonra karşılaşma başlayacak ve 12 dev adam.
1: Evet, onun da bu akşam maçı var. Litvanya'yı konuk edecek.
0: Litvanya'yı Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur J grubunda oynayacağız. Hı-hı. İlk turda 6 maçımız vardı. 6'sını da kazanmıştık biliyorsunuz.
1: Ne güzel.
0: Şimdi J grubunda ilk maçımızı bu akşam Litvanya ile oynuyoruz. Basketbol gelişim salonunda oynanacak karşılaşma. Saat 21'de başlayacak bu maç. Yani maçın favorisiyiz tabii. Ama yine de dikkatli olmak gerekir. 12 dev adama da başarılar diliyorum.
1: Peki, evet. Bu yoğun spor gündemini sizinle değerlendirdik bugün süremiz yettiğince. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için. Spor yorumcusu Hasan Ötgün konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk dizilerinin yaklaşık 170 ülkeye ulaştığına değinerek, ekranda oluşan ilgiyi Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz dedi. Okulların açılması öncesinde 7-11 Eylül'deki uyum haftası etkinliklerine bu yıl ebeveynler de katılacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. CIA direktörünün Moskova ziyaretinin ardından tartışmalar sürüyor. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme dair konuştu. Gürlek, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın Alihan Kuliş suç örgütüyle irtibatlı Mehmet Özben tarafından kullanıldığını söyledi. İdris Naim Şahin'in beyanlarıyla dosyadaki kayıtların birbirini tutmadığını belirterek araştırmaların sürdüğüne işaret etti. Adalet Bakanı Gürlek, Alihan Kuliş suç örgütü soruşturmasının dini duyguları istismar ederek lüks yaşam süren yapılara yönelik olduğunu bir kez daha vurguladı. Gürlek, 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya da değindi. İlk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi.
1: Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Cinayet diyoruz artık şu an, çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin, biliyorsunuz Adil Öksüz'ün elinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla ve Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı. Başsavcılığımız çalışıyor. Muhtemelen operasyon derinleşecektir. Soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Biz sonuna kadar gideceğiz Muhsin Yazıcıoğlu'da. Yani ucu nereye dokunursa dokunsun. Ama ilk baktığımız zaman bu bir FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem gözüküyor. Olarak şu an tespitler onu gösteriyor.
0: Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini de açıkladı. Düzenlemenin adaletli ve hakkaniyetli olacağını kaydetti. Kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre düzenleme ile hakime geniş takdir yetkisi verilmesi planlanıyor. Hakimin tarafların durum ve şartlarını değerlendirerek nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Gerekli görülmesi halinde süresiz nafakaya hükmedilebilmesi, şartlara göre ise nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılabilmesi üzerinde çalışılıyor. Düzenlemede tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıyla olayda kusur durumlarının dikkate alınması, hakimin bu unsurlara göre nafakanın süresine karar verebilmesi öngörülüyor. CHP'de gözler olağan kurultay sürecine çevrildi. CHP'de kurultay maratonu mahalle delege seçimleriyle başlayacak, ardından ilçe ve il kongreleri yapılacak. Yaklaşık 4 ila 5 ay sürmesi beklenen sürecin sonunda CHP 2027 yılı içinde büyük kurultaya gidecek. Kurultayın yalnızca genel başkanlık yarışına sahne olması beklenmiyor. Parti tüzüğünün değiştirilmesi ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesi de masada olacak. Sürecin yol haritasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci

erken seçimlere meze etme hassizliğini gösteren, bölgenin istikrara kavuşmasını engellemeye çalışan Netanyahu hükümeti ülkemizin bu oyunlara gelmeyeceğini bilmelidir dedi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında sektörün uluslararası başarısı ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin yaklaşık 170 ülkeye ulaştığına değindi. 1 milyardan fazla izleyiciye sahip olduğunu belirtti. Dizilerin marka değerine ve ülke tanıtımına sunduğu katkıya vurgu yaptı. Ekranda oluşan ilgiyi Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin Türkiye'nin hikayelerini dünyaya anlattığına dikkat çekti. Beyaz perdenin de 5'ten büyük olduğunu vurguladı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde tarihinin en kapsamlı restorasyonu sürüyor. Ayasofya Camii'nin altındaki tünellerde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alınan önlemler sayesinde camide ibadetle restorasyon çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülebiliyor. Minareler depreme karşı güçlendirildi. Ana kubbedeki çalışmalar özgün yapıya uygun yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi. Ersoy toplam 4 etaptan 3'ünü tamamladıklarını söyledi. Meslek yüksekokullarında 3 artı 1 uygulamalı eğitim modeline geçilecek. Öğrenciler ilk 3 dönem okulda eğitim görecek, son dönemse işletmelerle meslek hayatına hazırlanacak. Yeni sistem 7 pilot ilde başlayacak. Yükseköğretim Kurulu Erol Özvar, staj uygulamasını kısa süreli ve sınırlı bir deneyim olmaktan çıkararak eğitim sürecini bütünleyici bir unsura dönüştürüyoruz. Hedefimiz yükseköğretim sistemimizin yetiştirdiği insan kaynağıyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu beceriler arasında güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir bir uyum oluşturmak. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep'te uygulamayı başlatıyoruz dedi. 3 artı 1 eğitim sisteminde tüm süreç veriye dayalı analizlerle takip edilecek. Milyonlarca öğrenci için okullar 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynler de katılacak. Uyum haftası kapsamında kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Uyum haftası kapsamında öğrencilerin yanında ailelere yönelik etkinlikler de düzenlenecek. Öğrenciler bir haftalık süreçte hem öğretmenlerini hem de arkadaşlarını tanıyacak, oyun temelli okula alışma etkinlikleri yapılacak. Öğrencilerin okulu sevmesi ve aidiyet duygusu kazanmaları hedeflenecek. Türkiye'nin enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da elektrik üretimi 34 milyar kilowatt saat oldu. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin %26'lık kısmı ise hidrolik kaynaklardan sağlandı. Böylece üretimde en büyük pay hidroliğin oldu. Güneş enerjisinden elektrik üretimi Haziran ayındaki rekorunun ardından Temmuz'da da 5 milyar kilowatt saatle rekor tazeledi. Yerli kaynakların üretimdeki payı Temmuz ayında %71'i aştı. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırmada başvuru süresi doluyor. Borçlarını taksitlendirmek isteyenlerin 31 Ağustos'a kadar başvurularını yapması bekleniyor. Düzenleme ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemler taksitlendirilebilecek. SGK borçları ve trafik cezaları da kapsamda yer alıyor. Düzenleme ile faiz ve teminat yükünün de hafifletilmesi hedefleniyor. Vergi borcu bulunanlar başvuru dijital vergi dairesi, e-devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabilirken prim borçları için sosyal güvenlik kurumu kanalları kullanılabiliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerin ise her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor. İstanbul ve Muğla'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da, Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da gözaltına alındı. İki şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışma sürdürüldü.

sürüyor. Avrupa'da gaz krizi büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda beklenenden uzun süren kriz doğal gaz arzını tehdit etti. Krizin etkisini yakından hisseden Avrupa'da stoklar eridi. Kış ayları yaklaşırken doğal gaz depoları alarm veriyor. Hollanda kış öncesinde ülkenin doğal gaz depolama tesislerini doldurma hedefine ulaşamayacağını duyurdu. Depoların sadece %45'inin dolu olduğu bildirildi. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de gaz depoları olması gereken seviyenin altında. Uzmanlar göre Avrupa kıtasını zor bir kış bekliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri hattındaki Hürmüz Boğazı gerilimi sürüyor. Küresel petrol ve doğalgaz ticareti için kilit öneme sahip boğazda geçişlerin tümüyle açılması gündemde. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'a göre Hürmüz Boğazı'nda mayınlar temizlendi, rotalar ulaşıma açıldı. ABD Başkanı Donald Trump da tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan petrol taşımaya devam ettiğini duyurdu. Boğazdan bir gecede 24 tankerin geçirildiğini söyledi. Hürmüz'ün ABD'nin kontrolünde olduğunu ifade etti. İran'la görüşmek istemediklerini kaydetti. İran'dan da açıklamalar geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ablukanın sürmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Hürmüz'ün tamamen açılmasını, Washington'ın Tahran'ın şartlarını kabul etmesine bağladı. Şartları içeren listesinin ABD tarafına iletilmek üzere hazırlandığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ABD'yi uyardı. Washington'ın baskı politikasından vazgeçmesi ve İran'ın haklarını tanıyıp saygılı bir dile yönelmesi halinde diplomasinin yeniden işler hale gelebileceğini söyledi. Diplomasi kapısının yeniden aralanması için de temaslar devam ediyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Al-Sani, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Al-Sani, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımının yeniden serbest hale gelmesi çağrısında bulundu. CIA direktörünün Moskova ziyaretinin ardından tartışmalar sürüyor. Kremlin, Amerikan basınının ziyaretin amacı Rusya'nın NATO topraklarına saldırmasını engellemek iddiasını reddetti. Konu Trump'ın gündemindeydi. Trump, Putin NATO topraklarına saldırmayacak dedi. Amerikan basını ziyarete ilişkin yeni iddialarda bulundu. New York Times gazetesi John Ratcliffe'in Rusya'yı Ukrayna ile anlaşma yapma konusunda ikna etmeye çalıştığını yazdı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna'ya yüklendi. Ukrayna tarafı taleplerimizi çok iyi biliyor ancak barış yoluyla istişare etmek istemiyor ifadesini kullandı. Cephede de tansiyon düşmüyor. Rusya'nın Yaroslav petrol rafinerisi vuruldu. Zelenski saldırıya ilişkin Rusya'nın açtığı savaşa haklı yanıtımız ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri füze taşıyan Rus Tu-95MS uçağına da saldırı düzenlediklerini bildirdi. Ukrayna Belgorod'u İHA'larla hedef aldı. Rusya'da Kiev ve Odessa limanında askeri depoları vurdu. Cezayir'de çıkan orman yangınlarında can kaybı 12'ye yükseldi, 54 kişi de yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülkedeki 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alınırken diğer yangınlarla alevlerle mücadele devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı paylaştı. Cezayir'in çeşitli vilayetlerindeki orman yangınlarında ölenler için derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kolombiya'nın Tolima yönetim bölgesi de yangınlarla mücadele ediyor. Yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri alevlerin kırsal yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlar tahliye edildi. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. 32 ülkeden bölgeye giden yabancı turistlerin de aralarında olduğu 1924 kişinin akıbeti bilinmiyor. Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci bir sel uyarısı yapıldı. Yeni sel korkusu nedeniyle bölge sakinleri ve kurtarma ekipleri yüksek kesimlere sığınıyor. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliamına devam ediyor. Sivil savunma ekipleri İsrail'in yıktığı 20 evin enkazında 73'ü
çocuk, 106'sı kadın, 233 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. Enkaz altındaki 174 Filistinlinin kayıp naaşı ise aranıyor. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin güneyinde bir motosikleti füzeyle hedef aldı. Bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil İsrail, Han Yunus kentinin El Karara beldesinde de sivillerin toplandığı noktaya saldırı düzenledi. Aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Abluk altındaki Gazze'deki insani durum, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefane Duyarik'in de gündemindeydi. Duyarik, Gazze'de ailelerin yaklaşık 5'te 1'inin günde sadece bir öğün yemek yiyebildiğini söyledi. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme devam ediyor. İsrail unsurları Tubas'ta bazı yapıları yıktı. Filistinlilere ait 30 yapı için yıkım tebligatı gönderdi. 2 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'de aşırı sağcı Bezalel Smotrich'ten de skandal açıklamalar geldi. Soykırım kabinesinin üyesi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin Celile ve Necef bölgelerini işgal ettiğini öne sürdü. İşgal altındaki Batı Şeria'daki gasp politikalarını Arapların çoğunlukla yaşadığı bölgelere taşıyacağını ve buraları Yahudileştireceğini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada ilk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi. CHP Grup Başkanı Öztrak, terörsüz Türkiye sürecine başından beri destek verdiklerini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk dizilerinin yaklaşık 170 ülkeye ulaştığına değinerek, ekranda oluşan ilgiyi Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz dedi. Okulların açılması öncesinde 7-11 Eylül'deki uyum haftası etkinliklerine bu yıl ebeveynler de katılacak. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. CIA direktörünün Moskova ziyaretinin ardından tartışmalar sürüyor. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi Ankara'da açılacak. Liderlik koltuğuna oturan Gençler Birliği son sıradaki Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti, 2. Başkan Hakan Daltaban'a da 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Eyüp Spor maçında direkt kırmızı kart gören Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Juninho Bakuna ise 2 maçtan men edildi. Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi. Kura'ya 4. torbadan katılan temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Beşiktaş iç sahada Olympique Marseille, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beersheba ile deplasmanda ise Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi Monaco'da yapıldı. Temsilcimiz Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Trabzonspor Akyazı'da taraftarı önünde Freiburg, Hartz, Jablonec ile karşılaşacak. Bordo Mavililer Kızıl Yıldız, Kup Kuapio ve Ceska Sofia ise konuk olacak. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması maçları 15 Ekim'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Saat 19'da başlayan karşılaşmalardan Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Eminevim Ümraniye Spor maçı, Tabi Spor 6'dan, Orfa Yapı Pendik Spor Futbol Bandırma Spor karşılaşması ise Tabi Spor ve TRT Türk ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trendyol 1. Lig'de de heyecan 21.30'da oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Muğla Spor Bolu Spor maçı TRT Türk'ten, Antalya Spor SMS Grup Sarıyer Mücadelesi adresi ise TRT Spor ve Tabi Spor'da izleyiciyle buluşacak. Ve voleybol, Filenin Sultanları A grubundaki 5. ve son maçında Polonya ile karşılaşıyor. Saat 19'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya,

Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul ve Diyarbakır 19, İzmir ve Gaziantep 21, Bursa ve Malatya 17, Adana 23, Antalya 25, Kayseri 12, Samsun 20, Ordu 21, Trabzon 22, Van 15,

2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.

deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları yine deli.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Gençler Birliği Erzurum Spor Futbol Kulübü arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. TRT Radyo 1.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
0: Reklam.
4: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
5: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Süper Lig'in 3. haftası biraz sonra Gençler Birliği ile Erzurumspor arasında Ankara Eryaman Stadı'nda başlayacak değerli dinleyiciler. Yaklaşık 17 santigrat derece bir hava sıcaklığı ve Erzurumspor takım kaptanı sahayı seçti. Oyuna da başlayacak olan Gençler Birliği takımı Ümit Öztürk düdük çalacak bu karşılaşmada. Murat Tuğbert Curbay ve Suat Güz ona bayraklarıyla yardımcı olacak. Birkan Altındaş karşılaşmanın 4. hakemi ve Ümit Öztürk başlama düdüğünü çaldı ve Gençler Birliği takımı oyuna başladı. Gençler Birliği'nin kalesinde İrfan Can oynayacak. Pereira, Gutas, Zuzek ve Abdurrahim dörtlüsünün önünde Diabate tek ön libero olarak görev yaparken Traore, Oğulcan, Tonya, Gueye dörtlüsünün önünde de ileri uçta Koyta oynayacak değerli dinleyiciler ve bu karşılaşmada da Erzurumspor'da değişiklikler söz konusu. Kalede Ertuğrul oynuyor. Orhan Gerçeliu, Mustafa Muyakiç savunma dörtlüsünü oluşturacak. Onların önünde Bey ön libero olarak görev yapacak. Mustafa Oğuz'u, Jorle Belitse ve ileri uçta da Eren'le Rodriguez'i izleyeceğiz. Ama her iki takımda tabii ki oyun anlayışına göre sistem değiştirebilirler ve zaman zaman 3-5-2'ye dönebilirler. Özellikle Erzurumspor'un kadrosu yapısı buna uygun görünüyor. Kaleci Ertuğrul'un rakip yarı alana gönderdiği top savunmadan geri döndü. Abdurrahim'in karşıladığı top oyun alanı dışına çıkmadan bir karşı hücum şansı bulacaktı Erzurumspor takımı ama bir serbest vuruş beklentisi var. Verve bu serbest vuruş beklentisinde de bakıyorum Diabate'nin rakibine faul yaptığını tespit etti karşılaşmanın hakemi ve şimdi sağ kanattan serbest vuruşla Erzurumspor takımı oyuna yeniden başlayacak değerli dinleyiciler. Şimdi o sağ kanatta oyuna başlandı ve topu kontrol eden futbolcu Gerçeliu yanına sokulan Mustafa ile paslaştıktan sonra şimdi bir hücum hazırlığı ancak isabetsiz bir pasın ardından Orhan'ın yetişemeyeceği top taça çıkınca sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Şimdi o taç atışını kullanan Abdurrahim rakip yarı alana gönderiyor ama isabetli değil. Mustafa kontrol etti, döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ertuğrul'un yerden oynadığı topu şimdi tekrar sağ kanattan hücuma çıkmak için hazırlanırken Erzurumspor futbolcular topu kaybettiler ve şimdi sol kanattan topla buluşan futbolcu Tonya cezalarının içine çevirmek istiyor. O topu karşılayan Gerçeliu ve top kornere gidiyor ve ilk köşe vuruşunu kullanacak Gençler Birliği takımı sol kanadından. Savunmadan Zuzek ve Gutas'ı görüyorum. İki uzun boylu futbolcusu savunmadaki iki stoper ceza alanının içinde yerlerini aldılar ve şimdi ceza alanına yükseltilen top kafa vuruşu isabetsiz bu arada. Tehlikeyi uzaklaştırıyor savunmada bakıyorum. Bu arada bir elle oynama iddiası var Gençler Birliği oyuncularının ama karşılaşmanın hakemi Erzurumsporlu futbolcunun kolunun vücuduna yapışık olduğunu, herhangi bir açı teşkil etmediğini işaret ediyor. Böylece Gençler Birliği futbolcularının iddiası çözümsüz kalıyor değerli dinleyiciler. Ve Mujak için koluna çarpan top, bir penaltı beklentisi var ama Gençler Birliği'nin teknik yönetimi de o penaltı beklentisi içinde, ama karşılaşmanın 4. dakikasında bu penaltı gerçekleşmiyor ve sağ kanattan Pereira ile gelişen atak out'ta sonuçlandıktan sonra şimdi kale vuruşuyla kaleci Ertuğrul oyunu tekrar başlatacak. İki takım 10 defa karşı karşıya geldi değerli dinleyiciler. Bu 10 karşılaşmanın 6 maçını Gençler Birliği kazandı. 2 maç berabere sonuçlandı. 2 maçı da Erzurumspor galibiyetle bitirdi. 2 takım Süper Lig'de 2 kere karşı karşıya gelmişti. Daha çok 1. Lig'de Gençler Birliği'nin ligden, Süper Lig'den düşüp de 1. Lig'de oynadığı dönemdeki maçlarda da 8 kez karşı karşıya gelmişler. Oradaki maçlarda da Gençler Birliği 5 kez kazanmış, 2 maçı Erzurumspor almış, 1 maçta berabere sonuçlanmıştı. Şimdi Gerçlüğü topu kontrol ettikten sonra önündeki boş alanı topla değerlendirdi. Sağ kanada döndü ama Orhan topu kontrol edemeyince topu kazanan futbolcu hemen arkadaşıyla paslaştıktan sonra rakip yarı alana gönderiyor Gueye'ye. Gueye'ye vazgeçti, ileri gitmeyen top geri döndü ve İki stoperin arasından şimdi sağ kanatta Pereira'ya gitti. Pereira kontrol ettikten sonra orta çizgiye doğru hareketlendi. Vazgeçti, çizgiye döndü, çizgiye döndü, çizgiye döndükten sonra bir duvar pasıyla şimdi Gençler Birliği rakip cezalarına sokulmak istiyor ama o top kaybedilince kaleci Ertuğrul çıktı rahatlıkla, ayağıyla kontrol etti topu. Hemen sol kanattaki arkadaşı Mujakić'e kazandırdı bu arada. Mujakić'e kazandırdığı topa da Koyta müdahale edince top taça çıkıyor ve sol kanattan taç atışıyla Mujakić oyunu tekrar başlatıyor değerli dinleyiciler. Yine kendi yarı alanlarında paslaşırlarken bir top kaybı ve kaleye vurulan bir top ve top Gueye'nin şutunda savunmadan sekti ama oyun hala Erzurumspor yarı alanında devam ediyor. Şimdi Erzurumsporlu futbolcular topu kazandıktan sonra hücuma çıkma düşüncesi içindeler. Gerçeliyu orta alandaki arkadaşıyla paslaştı. Bu Ovusu sol kanada dönecek. Vazgeçti. Tekrar ona döndü top ve ardından bu top kaybından sonra Gençler Birliği takımı topu kazandı. Yine bir isabetsiz top, yine bir top kaybı Gençler Birliği'nden ve şimdi orta alandan yine hücuma çıkma düşüncesi içinde Erzurumspor takımı. Gerçeliyu sağ kanada döndü, sağ kanatta topu kontrol etti ama top taç çizgisini geçmişti. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve o bayrağını kaldırınca şimdi sol kanattan taç atışıyla oyunu Abdurrahim tekrar başlatıyor. Savunmasına döndü. Sağ kanatta Pereira, çizgide Traore var. Traore top bekliyor. Pereira rakip yarı alana kadar topu götürdükten sonra şimdi Traore topu kontrol etti. İlk rakibinden sıyrılmak üzere vazgeçti. Şimdi sol kanada döndü. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Tonya. O da çizgiye döndü sağ kanada. Sağ kanatta Gueye. Cezaların yan çizgisinden girdi, kaleye girdi, çapraz pozisyonda kaleye vuruyor, çok sert vurdu ve bir beklentisi var. Ümit Öztürk'le tartışıyor Gueye. Gueye Gençler Birliği'nin yeni transferi, Nice ve Benfica'da forma giymiş bir futbolcu. Gol açısı çok dar, neredeyse sıfır açı ve o açıdan kaleye vurduğu top da bakıyorum avuta gidiyor ama onun bir beklentisi var. Neyi bekledi, ne karar bekledi ben de anlayamadım ama oyun devam ediyor. Yine Gençler Birliği takımı topu kazanmıştı ama bir faul söz konusu ve serbest vuruş Erzurumspor takımının. Bu arada Erzurumspor takım kaptanı Mustafa Yumlu ile Ümit Öztürk arasında bir diyalog söz konusu. Evet, bu arada Zuzek rakibine bir faul yaptı. O Zuzek bu faulün ardından karşılaşmanın hakemi sözlü olarak onu uyardı. Daha dikkatli olması gerektiğini, kontrolsüz bir faul yapmadığını ama bu dikkatsiz faulün ileriki dakikalarda ona bir sarı kart getirebileceğini işaret etti diye düşünüyorum. Serbest vuruş kullanacak Erzurumspor takımında şimdi oyun alanında özellikle rakip yarı alana yerleşti.

Erzurumsporlu futbolcular ve o serbest vuruş Orhan tarafından kullanıldı. Daha sonra kaleye doğru yükseltilen topu kaleci İrfan hemen kontrol etti. İrfancan sol kanada gönderdi. Sol kanatta Gueye, sağ kanada uzun gönderdi. Traore yetişirse tehlikeli olabilir. Köşe bayrağına yakın bir yerde topla buluştu. Ceza alanı içine gönderdik. Top kale direğinden dönüyor. Savunmada Mustafa topu karşılamak isterken kafasından sekti top. Kendine göre uzak kale direğine çarptı. Oyun alanına döndü. Gençler Birliği'nin atağı devam edecek. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu yine Traore. Traore geriye oynuyor. Onun geriye oynadığı top Gutas'ta. Gutas orta alana döndü. Diabate orta yuvarlak içinde sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta Pereira kontrol etti. Yerden oynadı. Yine Diabate. Diabate'den sol kanada geliyor top. Abdurrahim. Abdurrahim çizgideki Gueye'yi gördü. Gueye'den orta alana Diabate'ye. Yine top Abdurrahim'e ve şimdi yine Gutas aldı topu. Takım kaptanı Gutas. Sağ iç boşluktan rakip yarı alana girdi. Çizgideki arkadaşına döndü. Çizgideki arkadaşı da bakıyorum Pereira. O da geriye dönüyor. Bu defa sol kanada dönmeyi tercih etti Gutas. Sol kanatta Abdurrahim. Yanına sokulan Tonya ile paslaştı. Tonya'dan Zuzek. Zuzek'ten sağ kanada gitti top. Orada Pereira. Çizgide yine Traore. Traore'nin hareketi geriye oynamak durumunda kaldı. İleri gidemeyince yine geriye oynuyor Gençler Birliği futbolcuları. Zuzek. Zuzek'ten Abdurrahim. Orta çizgi üzerinde Abdurrahim. Sol kanada yükseltti topu. Sol kanatta Tonya topla buluştu. Döndü sırtı. Rakip kaleye dönük. Şimdi iki rakibin arasından çıktı. Ceza alanına yan çizgiden girmek üzere. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yükseltti topu. Ceza alanın içine bir röveşata. O röveşatadan sonuç alamıyor. Ve Koyta'nın bu röveşata ile gol arayışı sonuç vermiyor. Evet, top da avuta çıkıyor ve kale vuruşuyla Ertuğrul oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Evet, geride kalan dakikalarda bakıyorum Gençler Birliği takımının topa daha çok sahip olduğunu, oyunu kontrol ettiğini ve rakip yarı alanda daha çok topla buluşup tehlikeli gol tehlikesi yaratmaya çalıştığını gözlemek mümkün. Yine sağ kanatta Traore topu kontrol etti. Karşısında Mujakić var. İkili mücadelede topu Pereira'ya vererek savunmasında geçemedi Erzurumspor'un ve şimdi Gençler Birliği savunma oyuncuları aralarında paslaşıyorlar. Zuzek'ten Gutas'a, Gutas'tan Pereira, Pereira yanına sokulan Oğulcan'la paslaştı. Ondan Traore'ye, Traore yine sol kanada yükseltiyor topu. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Abdurrahim. Sol çizgide Gueye var. Gueye rakibiyle ikili mücadelede ve topa müdahale eden Orhan Ovacıklı ve top taça çıkıyor. Taç atışı hemen kullanıldı ve top geride yine Zuzek'e geldi. Yine Zuzek'ten diğer sağ stoper Pereira. Pereira'dan Oğulcan. Oğulcan'dan Diabate. Diabate'nin pası isabetsiz. Şimdi Gerçeliğu ile bir karşı atak şansı Erzurumspor için. Sağ kanatta pas isteyen futbolcuya bakıyorum. O 99 numaralı formasıyla Mustafa. Ama Mustafa da geriye oynamayı tercih edince onun geriye oynadığı top geliyor Oğusu'ya, Oğusu'dan da kendi yarı alanına Mujakić'e. Mujakić'ten şimdi topu alan futbolcu Bey. Bey topu sol kanattaki arkadaşına veriyor ve bu geri pasları isabetsiz olunca Mujakić'in yetişemeyeceği top Giorbelisse'den taça çıkıyor ve taştan gelen topla da şimdi Gençler Birliği takımı yine bir tehlike yaratacak. Köşe bayrağına yakın bir yerden top taça çıkıyor ve Mustafa'nın karşıladığı top taça çıkınca şimdi sağ kanattan köşe bayrağının dibinden hemen bir taç atışı kullanılacak. Pereira kullanacak taç atışını. 13. dakikanın son saniyeleri oynanıyor. Pereira kale çizgisine doğru yükseltti topu. Tekrar top Diabete'ye geldi. Tekrar Pereira. Pereira yerden oynadı Traore. Top oyun alanında bir an için taca çıkmasını beklediler ama yanıldı her iki takımın futbolcuları çünkü kendilerine ait olduğunu düşünmüşlerdi taç atışının. Bu arada

Gutas topu kontrol etti. Yine Pereira ile paslaştı. Pereira rakip yarı alanda. Sağ kanatta çizgide bekleyen arkadaşları var. Şimdi Traore'nin koşu yoluna bırakıldı. Traore cezaların yan çizgisinden kale sahasına doğru çeviriyor. Ama kademede topu Gerçelüğü karşıladı. Ve Gerçelüğü'nin karşıladığı top taça çıkıyor. Sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Sağ kanatta Pereira, Oğulcan. Oğulcan ortaladı. Ceza alanının uzak köşesine geliyor top. O uzak köşeye gelen topu da kontrol eden futbolcu Mustafa savunmasına yardımcı oldu. Yanına sokulan arkadaşına verdi o Ovus'u. Ovus'udan Orhan, Orhan'dan Gerçelüğü ve Gerçelüğü'nün uzun gönderdiği topu karşılayan futbolcu Abdurrahim. Karşılıklı isabetsiz pasların ardından şimdi bir karşı atak şansı. Eren Tozlu ile Eren ceza alanına sokulmak istiyor. Sol kanattan bindirme yapan arkadaşı var. Ceza alanı yükseltildi top ve son anda bir müdahale Zuzek'ten ve o Zuzek'ten yapılan müdahale topun kornere gitmesini sağlıyor mu diye bakıyorum. Çünkü aynı anda hem Zuzek topa yükseldi hem Eren yükseldi. Top hangisine çarptı bunu tespit etmek biraz zor ama demek ki Eren'den top avuta çıkmış ki İrfan Can kale vuruşunda topu sağ kanattaki Traore'ye kazandırdı. Traore sol kanada döndü. Sol kanada gönderdi top. Guaye kontrol edemedi. Guaye'nin kontrol edemedi topu. Oğuz'u kazandı. Oğuz'u kazandıktan sonra da Bey'e veriyor topu. Bey'den savunmada Mustafa, Mustafa'dan Mujakić. Mujakić sol kanada gönderdi. Tekrar Mujakić'e döndü top. Mujakić pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yanına sokulan Bey var. Bey verdi. Bey'den Mustafa, Mustafa'dan Gerçelüğü. Gerçelüğü döndü kalecisi. Ertuğrul'a, Ertuğrul'da hatırlayacaksınız. Futbol severler iyi bilecektir. Geçen yıl Alanyaspor'un kalesini korumuştu. Daha önce Kasımpaşa'da forma giyen bir kaleciydi. Fenerbahçe altyapısından yetişen bir kaleci ve şimdi Ertuğrul tekrar topu Gerçelüğü'ye gönderiyor. Gerçelüğü ilk rakibine çalımı attı. Yerden oynadı pasını Bey'e. Bey sol kanada gönderiyor. Sol dış boşlukta topla buluşan futbolcu kendi etrafında döndü. Giordalize ve o sağ kanada döndü. Karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi sağ kanatta topla buluşan Orhan. Orhan'dan Oğuz'u, Oğuz'u da orta yuvarlağın içine doğru döndü. O sol kanattan hücuma çıkan futbolcu pas verebilecek arkadaşını arıyor. Rodriguez, Rodriguez'den Oğuz'u, Oğuz'dan Gerçelüğü. Gerçelüğü kaleye vurabilecek bir mesafeye yaklaştı. Kaleye vuruyor ve top avuta gidiyor. Avuta giden top da kalenin yan filelerine çarpıyor değerli dinleyiciler. Ve kale vuruşuyla oyunu başlatacak kaleci İrfan Can. Bu Gerçelüğü'nün rakip kaleye gönderdiği ilk top. Kaleci İrfan Can arkadaşlarıyla paslaşırken isabetsiz bir pas ve yine orta alanda Oğuz'u topu kontrol etti. Şimdi Erzurumspor takımı biraz daha oyunu dengeledi. Bey sol kanattaki arkadaşına döndü. Orada Rodriguez. Rodriguez topu kontrol edemeyince şimdi Gençler Birliği için bir karşı atak şansı olacaktı ama Gerçelüğü yine savunmadan çıktı. Çok çabuk çıktı. Topu kontrol etti. Arkadaşlarına kazandırdı. Orta alanda Oğuz'u yanına sokulan arkadaşına bakıyor. O Giorbelice, Giorbelice'den seken top Eren gol pozisyonuna girdi. Eren yerden oynadı bir gol pozisyonu. Son anda topa müdahale eden Zuzek ve Zuzek tehlikeyi uzaklaştırıyor. Evet, Rodriguez gol pozisyonu bulmuştu ama son vuruşu yapamadı. O bitirici vuruşu yapamayınca da tehlikeyi uzaklaştırdı Gençler Birliği savunması. Şimdi tekrar Oğuz'uyla hücum başlatacak. Gerçelüğü kendi yarı alanına döndü. Kendi yarı alanında Mustafa elverişli durumda. Mustafa'dan tekrar Gerçelüğü topu istiyor. Kendi yarı alanında döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ertuğrul topu kontrol etti. Arkadaşların da biraz oyun alanı içinde dağılmalarını bekledikten sonra rakip yarı alanı yükseltiyor. Zuzek karşıladı. Zuzek'in karşıladığı topu Oğuz'a iade etti. Şimdi Eren topu kontrol etti. Sol kanada döndü. Sol kanattan bir tehlikeli atak. Rodriguez ceza alanının içine bıraktı. Ceza alanının içine bıraktığı topu şimdi bakıyorum.
oyun alanının dışına çıkıyor. Top bu arada yerde yatan bir futbolcu Erzurumspor takımında. Ümit Öztürk hemen yanına geldi onun. Evet, Eren Tozlu bir sakatlık durumu yaşıyor değerli dinleyiciler. Hala yerde yatmakta. Henüz kalkmadı. Evet, Zuzek'le bir çarpışma anı. Aslında gördüğüm kadarıyla çok sert bir müdahale değil. Bir iki futbolcunun çarpışmasından öte bir görüntü değil bu. Ve Eren Talu kalktı, oyuna devam edecek ve sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Erzurumsporlu futbolcular cezaların içindeler. Yine iki savunma oyuncusu, kaleci İrfan Can topa yükseldi ama dokunmadı ve top köşe vuruşundan geldi. Diğer köşeye yakın bir yerden out'a çıktı değerli dinleyiciler. Bu arada Erzurumsporlu futbolcular bir köşe vuruşu bekliyorlar. Eren Tozlu'nun kafasından sekti top. Bu arada evet, yardımcı hakem köşe vuruşu işaret etti. Belki son anda kaleci İrfan Can'ın parmaklarının ucuna değmiş olabilir. Rodriguez kullanacak sağ kanattan yüksek bir top. Kale sahasının ön çizgisine doğru geldi. Sol kanatta Muyakiş topla buluştu. Döndü ortaya, Oğuz'u kontrol etti. O Orhan'ın elverişli durumda olduğunu gördü. Orhan tekrar Oğuz'a döndü. Oğuz orta yuvarlak içinde. Şimdi sol kanada yükseltti topu. Sol kanatta Rodriguez ceza alanının içine indirmek istiyor. Çok çabuk kademede Gutas. Hemen arkasında Eren vardı. Ondan önce topa müdahale etti. Yine Eren'e gelecek top. Yine bu defa Zuzek Gutas'ın kademesindeydi. Topu karşıladı. Onun karşıladı top. Şimdi sağ kanatta Orhan'a geldi. Orhan da döndü. Kendi yarı alanının ortasına kadar çıkan kaleci Ertuğrul'la paslaştı. Pereira'nın karşıladığı top sağ kanattan taça çıkıyor. Taç atışını hemen sağ kanattan kullandı Erzurumsporlu futbolcular. Orhan sağ kanattan topla buluşan futbolcu Mustafa ceza alanı için ortalayacak. Yerden oynadı. Karşılayan futbolcu Diabate. Diabate'den gelen topu yine Mustafa kazandı. Abdurrahim bu defa tehlikeyi uzaklaştıracak. Gueye Abdurrahim'e yardımcı oldu ve Abdurrahim de topu rakip yarı alana yükselterek en azından savunmasının ileri çıkmasını sağladı. Şimdi Muyakiç topu kontrol etti. Yanına sokulan Bey'e verdi. Bey topu kontrol ettikten sonra sol kanada bakıyor. Muyakiç'in pas verebileceği en elverişli arkadaşı kaleci Ertuğrul, Ertuğrul'dan Oğuz'u. Oğuz uzun oynadı ve şimdi Mustafa gol pozisyonuna girdi. Mustafa kaleci İrfan'la karşı karşıya, İrfan kurtarıyor. Yine İrfan mükemmel bir kurtarış yaptı. Karşı karşıya kalmışlardı ama o karşı karşıya kaldıkları pozisyonda mükemmel bir kurtarışla gole izin vermiyor. Çünkü sağ kanattan gelişen atak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu da Zuzek kornere gönderiyor. Rodriguez bu gol pozisyonunu buldu ama kaleci İrfan gerçekten son iki haftanın da dikkat çeken isimlerinden biriydi kaleci İrfan Can. Ve şimdi sağ kanattan Rodriguez köşe vuruşunu kullandı. Karşılayan futbolcu Gutas kafa vuruşuyla ceza alanı dışına çıkardı. Tekrar sağ kanattan Rodriguez ortalıyor topu ve bu toptan yararlanamıyorlar ve bir offside işareti var yardımcı hakemden. Şimdi offside'dan doğan endirekt serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Zuzek ve Gutas iki stoper paslaştı. Şimdi kendini gösteren Tonya ama o sağ kanada uzun göndermeyi tercih etti. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu Traore. Karşısına Muyakiç geldi. Muyakiç ile ikili mücadelede Muyakiç'ten kurtaramadı kendini ama mücadele devam ediyor. Kale çizgisine kadar indi ve yerden pasını karşılayan futbolcu Mustafa topun kornere çıkmasını sağladı ve kalesinde büyüyebilecek bir tehlikeye fırsat vermedi. 24. dakikada 0-0'lık denge devam ederken şimdi sağ kanattan köşe vuruşunu Gueye kullanacak.
daha çok sol kanatta görev yapıyor Gueye, ama sağ kanattan da sol ayağıyla köşe vuruşu için hazırlık yapıyor, ama duruşuna bakılırsa kaleden uzaklaşacak şekilde yüksek bir top ve bir karambol anı. Kaleci Ertuğrul yine mükemmel bir kurtarış yaptı değerli dinleyiciler. Bir gol tehlikesiydi. Çok yakın mesafeden gelen bir toptu. Ve bu arada iki Gençler Birliği futbolcusu yerde yatıyor değerli dinleyiciler. Gutas birisi, diğerine bakıyorum. Evet, iki stoper Gutas ve Zuzek. O yüksek topa birlikte sıçradılar ve ikisi birbirine çarptı. Evet, bu ikisi arasındaki anlaşmazlık, ikisinin de topa kafa vurmak istemesi, iki stoperin birbiriyle çarpışmasının bir nedeni oluyor değerli dinleyiciler. Onların tedavisi sürerken ligin 3. haftasındaki maçları sizlere hatırlatmak istiyorum. Yarın Tümason Konyaspor'la Kocaelispor, Galatasaray'la Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya girecek. Pazar günü Eyüp Spor'un rakibi Korendon Alanyaspor, Başakşehir Futbol Kulübü ile Kasımpaşa karşılaşacak. Samsun Spor'un rakibi Fenerbahçe. Pazartesi günü Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş, Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek ve haftanın maçları tamamlanacak değerli dinleyiciler. Evet, bu arada Gutas'a bir talimat veriyor. Gutas da kalktı, oyuna döndü. İki futbolcunun çarpışmasından sonra Gutas da Zuzek'in, iki stoperin kafa vurmak için rakip yarı alana geldikleri, ceza alanı içine girdikleri anda aynı topa aynı anda yükselmeleri bir sakatlıklarına neden oldu. Şimdi bakıyorum, Zuzek kafasında bir sargı bezi var. Oyuna devam edecek. Bu arada Talisson sanıyorum bir hazırlık yapıyor oyuna girmek için. Eğer Zuzek devam edemezse bir başka stoperi Gençler Birliği takımının. Evet, Zuzek de oyunda, oyuna girecek. O da oyun alanın kenarında hakem atışıyla Ümit Öztürk topu Ertuğrul'a bıraktı. Ertuğrul'dan gerçeliği, o da Oğuzlu'ya döndü. Oğuzlu da oyunu yönlendiren futbolcusu Erzurumspor takımının, ama bu defa pası isabetsiz Oğuzlu'nun ve şimdi sağ kanattan Pereira taç atışı kullanacak. Bakıyor arkadaşlarına. Yanına sokulan Traore var, Oğulcan var. Oğulcan topu bir voleyle hemen rakip yalağına gönderdi ama o isabetli değil. Bu arada Diabate ile rakibi arasındaki ikili mücadelede bir faul söz konusu. Evet, Oğuzlu ile rakibi arasındaki ikili mücadeleden bir serbest vuruş kararı çıktı. Geriye oynadı Gençler Birliği futbolcuları. Gutas'la İrfan Can paslaştılar. Tekrar top Gutas'tan İrfan Can'a, İrfan Can'dan Diabate, Diabate'den İrfan Can'a. İrfan Can şimdi uzun oynamayı tercih ediyor. Sağ kanatta sol kanat savunucusu Muyakiş topu karşıladı. Arkadaşlarına kazandırdı. Daha sonra da o kazandırdığı arkadaşı bir çelmeyle rakibini yere indiriyor değerli dinleyiciler. Evet, bir serbest vuruş kararı var. Serbest vuruş kararı, evet. Pereira rakibini itti, düşürdü ve bu Jorbelice, yerde yatan futbolcu, Jorbelice'ye yapılan hareketin ardından şimdi serbest vuruş kullanılacak. Kaleye çok uzak bir mesafe, ceza alanı ön çizgisi üzerinde kademeyi oluşturdu Gençler Birliği'nin savunma oyuncuları. Yüksek bir top, kafa vuruşu Muyakiç'ten ama kaleci İrfan Can için çok rahat bir top. İrfan Can eliyle hemen hücumu başlatması için topu yerden sol kanattaki arkadaşına gönderdi. Tonya topla buluştu, döndü sağ kanada uzun gönderdi. O kanatta Pereira elverişli durumda, orta çizgiye paralel bir top. Oğulcan'la Pereira paslaştılar, tekrar Pereira döndü topu. Bu defa
Zuzek'e kazandırdı. Zuzek'ten Gueye sol kanatta, yerden oynadı Gueye bir

Kulvar sonucunda topu kazandı, kaybetti. En sonunda kaybettiği topu da orta alanda kazanan futbolcu hemen döndü kendi etrafında. Ovusu'ya verdi. Ovusu hücumları yönlendiren futbolcusu. O sağ kanada Dan Uzun gönderen Orhan. Orhan'ın gönderdiği topu Gutas karşılıyor. Karşılıklı top kayıplarının ardından yine hücum şansı şimdi Erzurumspor için. Bu defa Eren sağ kanattan Rodriguez'i hücuma sokmak istedi ama Rodriguez gidemeyince geriye döndü. Gerçeliu'dan savunmada Mustafa, tekrar Gerçeliu sağ iç boşlukta orta çizgiye yakın bir yerde Mustafa ile paslaştı. Mustafa'yı Koyta rahatsız edince Mustafa da döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ertuğrul'dan Mujakić alıyor topu. Mujakić'in yanına sokulan Bey'in yanında Mustafa elverişli durumda. Yine Gerçeliu'yu top istiyor ama o uzun oynamayı tercih etti. Sağ kanatta Rodriguez ceza alanı yükseltiyor. Rodriguez'in kafasından seken topu da kaleci İrfan Can çıktı, kontrol etti. Bu arada Traore bir sakatlık anı geçiyor ama bu arada oyun devam ediyor. Sol kanattan şimdi ceza alanına yükseltilecek bir top vardı. Mujakić vazgeçti. Sol kanattaki arkadaşına bıraktı topu. Orada Jorbelisse'den geriye döndü Oğuzlu'ya. Oğuzlu'dan Mustafa'ya geliyor top. Mustafa baktı kime vereceğim bu topu diye düşünürken yine Oğuzlu topu kontrol eden yerden oynadı. Topu da Oğulcan kazandı. Oğulcan yerden oynadı Koyta'ya. Koyta iki rakibin arasından çıktı. Sağ kanatta pas isteyen Traore'nin koşu yoluna bıraktı. Ama topla rakibi arasına girdi Mujakić. Pası isabetsiz sağ kanattan. Şimdi Koyta o Mujakić'ten gelen topu kontrol edip hemen Pereira'ya kazandırdı. Pereira pas verebilecek arkadaşını arıyor. Döndü geriye. Gutas, Gutas'tan Zuzek. Zuzek sol kanada bakıyor. Sol kanatta Abdurrahim. Bir duvar pası düşüncesi ama bu Koyta'nın düşüncesi istediği gibi gerçekleşmiyor. Çünkü pasın şiddeti doğru olmadığı gibi açısı ve zamanı da doğru değil. Sol kanatta o topa yetişecek hiçbir Gençler Birliği futbolcusu yok. Kaleci Ertuğrul kale vuruşunun hazırlığını yaptı. Kısa oynamayı tercih etti. Gerçeliu tekrar top Ertuğrul'da. Bir kez daha Ertuğrul Gerçeliu ile paslaştı. Şimdi onu Goye'ye rahatsız edince uzun top Abdurrahim'in kafasından sekti. Zuzek karşıladı. Abdurrahim'le paslaştı. Abdurrahim'den İrfan Can Eğribayat. Eğribayat'tan Abdurrahim. Abdurrahim yanına sokulan Zuzek'e bıraktı topu. Zuzek şimdi onu rahatsız eden kimse yok. Önünde boş bir alan var. Ama o alanı değerlendirmedi. Döndü kalecisi İrfan'a. İrfan'dan da şimdi Gutas aldı. Gutas'ın önünde boş bir alan var. O uzun oynamayı tercih ediyor. Traore bir duvar pası düşüncesiyle topu isabetsiz kullanınca şimdi bir Erzurumspor atağı ikili mücadele. Diabate'ye yardımcı olan Oğulcan yine top kaybı Gençler Birliği takımında. Mujakić kazandı topu sol kanattaki arkadaşına Jorbelisse'ye verdi. Jorbelisse de topu kaybedince Traore sağ kanattan hücuma çıkıyor. Karşısında Mujakić var. İki rakibi gelince biri oyalamayı diğeri dengeye sağlamak isterken topu kaybetti Gençler Birliği oyuncusu ve şimdi top savunmada Mustafa'da. Mustafa'dan kaleci Ertuğrul. Ertuğrul'dan sol kanat savunucusu Mujakić, onun yanına sokulan Bey. Bey topu orta alanda Oğuzlu'ya kazandırıyor. Bu arada Eren Tozlu da kendi yarı alanına kadar gelip topla buluşmak istiyor ama ona o fırsatı vermedi Diabate. Bunun üzerine top savunmadan geriye döndü. Şimdi sağ kanatta yine Gerçeliu'dan sağ kanada Orhan'a göndermek istediği top taça çıkıyor ve Eren Tozlu'nun bu pasından sonuç alamıyor Erzurumspor takımı. 34. dakikanın ilk saniyeleri golsüz beraberlikle geçiliyor değerli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız Gençler Birliği takımı ligin ilk yarısında ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Şimdi bir hücum şansı Gençler Birliği takımında Diabate topu kazandı. Hemen geriye döndü Zuzek'e. Zuzek'ten

Oğulcan'a. Oğulcan döndü kendi etrafında. Gutas'a Gutas pas verebilecek tekrar Oğulcan'ı gördü. Oğulcan çizgide Pereira bekliyor. Vazgeçti ortaya döndü Diabate'ye. Diabate. O da yine geri oynuyor. Zuzek'ten Abdurrahim. Abdurrahim sol kanatta Guaye'ye topu gönderecek ama isabetli değil, top taça çıkıyor. Taç atışı kullanıldı. Çok çabuk kullanılan bir taç atışı. Rodriguez koşuyor. Bir geri pası tehlikeli, bir geri pası. Kaleci İrfan Can topu kontrol etti. Sol ayağıyla gerçekten çok sert bir şekilde gelen topu ayağının içiyle kontrol ettikten sonra şimdi bir hücum şansı ama Koyta bu topu kontrol edemedi. Bu arada Bey topu geriye doğru oynuyor. Ertuğrul rakip yarı alanı yükseltti. Pereira karşıladı. Traore'nin karşıladığı top rakibiyle bir kontak anında Ümit Öztürk rakibinin faul yaptığını işaret ediyor. İtiyor Traore'yi rakibi ve ardından da serbest vuruş kararı verildi. Şimdi Gutas serbest vuruştan aldığı topu Oğulcan'a verdi. Oğulcan'dan tekrar Gutas, Gutas'tan Zuzek. İki stoper paslaştılar. Ceza alanının ön çizgisine yakın bir yerde. Şimdi Zuzek bir kez daha Gutas'a döndü. Onun yanında şimdi Pereira var. Çizgide top isteyen Oğulcan. Oğulcan yine geriye oynuyor. Bu da bir rakibi kendi yarı alanlarına getirme düşüncesinden kaynaklanan paslaşmalar olabilir. Şimdi Zuzek sol kanada döndü. Abdurrahim rakibine çarptırdı topu. Onun rakibine çarptırdığı top Zuzek'e geldi. Zuzek de İrfan Can'a döndü. Kaleci İrfan Can bıraktı topu Gutes'e. Gutas. Uzun oynadı Gutas. Oğulcan'a bir faul yapılıyor. Oğulcan yerde. Hakem hemen oyunu durdurdu. Serbest vuruş kararını verdi. Serbest vuruşta oyun tekrar başladı. Sağ kanata Traore. Traore'nin duvar pası düşüncesinde Oğulcan'ın pası isabetsiz. Kaleci Ertuğrul'a geldi top. Ertuğrul sağ kanada yükseltti. Orhan döndü kendi etrafında. Çizgiye, taç çizgisine paralel gönderdi topu. Abdurrahim karşıladı. Şimdi Koyta sol kanada dönecek ama pası isabetli değil. Gueye top bekliyordu ondan ama o istediği gibi sonuçlanmadı. Şimdi Oğuz'u yine rakip yarı alana yükseltti topu. Sol kanattan ceza alanına doğru derin bir top. O topla buluşan futbolcu Mustafa. Mustafa'dan ceza alanının dışından bir orta. Kademede topu karşılan Diabate. Diabate'nin karşıladığı top Erzurumspor'un ileri uç oyuncularından geri döndükten sonra şimdi yine Oğuz'u ile Koyta arasındaki ikili mücadelede Oğuz'un pasıyla top savunmasında Mustafa'ya geldi. Mustafa'dan sol kanatta Rodriguez. Rodriguez kontrol etti Oğuz'u. Oğuz'u bakıyor arkadaşlarına. Bey'den Gerçeliu'dan Mustafa ve 0-0'lık durum devam ederken 37. dakikanın son saniyeleri yaklaşıyor. Erzurumspor takımı ilk dakikalardaki Gençler Birliği'nin baskılı oyununu bozdu ve oyunu kontrol etmeye başladı. Rakip yarı alana daha çok gitmeye başladı. Şimdi Mujakić sol kanatta Rodriguez ceza alanını yükseltecek. Yüksek bir top kademede Gutas'ın kademesinde Zuzek topu karşılıyor. Onun karşıladığı top Gerçeliu'ydu. O da orta çizgiden döndü kalecisi Ertuğrul. Ertuğrul kendi yarı alanının ortasına kadar çıkmıştı. O topu kontrol etti. Mustafa'ya verdi. Mustafa'dan Mujakić yine bu defa Bey aldı topu. Bey'den sol kanada geldi. Sol kanatta topla buluşan futbolcu kaleye vurabilecek bir mesafede topun kontrolünü kaybedince bir karşı atak şansı şimdi Oğulcan. Topu hemen rakip yarı alana götürdü. Daha sonra geriye dönüyor Diabate'ye. Diabate'den orta çizgi üzerinde Tonya. Tonya'dan sol kanattaki Guaye. Guaye iki rakibinin arasına girdi. Geri oynamayı tercih etti Abdurrahim'e. Abdurrahim'den Zuzek alıyor topu. Zuzek orta yuvarlak içinde Gutas'a bıraktı. Gutas'tan Pereira. Pereira çizgiye bakıyor. Traore vardı orada. Atmadı ona. Tekrar Diabate Gutas paslaştılar. Gutas Diabate'ye verdi topu. Diabate Guaye verdi, aldı. Tekrar Zuzek ve şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu
Pereira.

Pereira'dan Traore, Traore yerden oynuyor ve Diabate topu kaybetti ama son anda o topu kazanamayan futbolcu Bey olunca şimdi Gençler Birliği takımı yine bir atak şansı elde ediyor. Goye iki rakibi birden var karşısında. Geriye oynamayı tercih etti Abdurrahim. Goye'ye paslaştı. Goye iki rakibin arasından çıkamıyor. Çünkü ona bir nizami olmayan şarj yapıldı. Ve o şarjın hatta bir o şarjın ardından da ayağına bir darbe söz konusu. Ovusu yaptı bu faulü ve sol kanattan 40. dakikanın ilk saniyelerinde serbest vuruş kullanılacak. Goye'ye o taç çizgisine yaklaşık yarım metre mesafeden sol kanattan Goye'ye serbest vuruş için hazırlık yapıyor. Cezaların içine yine Zuzek geldi, Gutas geldi. İki stoper daha önce bir yüksek topta kafa kafaya çarpışmışlardı. Yükseltti topu cezalarını. Kale sahasının ön çizgisine doğru geliyor. Şimdi Diabate yüksek bir top ve kalenin çok üstünden Diabate'nin vuruşu, kaleye vurmak istediği top kalenin en az 15 metre üstünden avuta çıkıyor ve kale vuruşuyla 40. dakikada son saniyeler oynanırken ve 0-0'lık durum devam ederken kaleci Ertuğrul kale vuruşunu kullandı. Muyakiç'e verdiği top Muyakiç'ten geri geldi ve Ertuğrul tekrar topu karşıladıktan sonra rakip yarı alana gönderdi. Pereira İrfan Can'a veriyor top. İrfan Can'dan Zuzek aldı. Zuzek karşısında Eren var. İkili mücadeleye girmedi. Mustafa da geldi onu rahatsız ediyor. Şimdi Gutas. Gutas tekrar kaleci bir ön alan baskısını görünce İrfan Can'a döndü. İrfan Can'dan Abdurrahim. Abdurrahim'den Zuzek aldı topu. Zuzek pas verebilecek arkadaşını arıyor. Sağ kanatta hareket halinde vardı ama uzun oynamayı tercih etti. Onun uzun oynadığı ama savunmanın derinliğine Muyakiç girdi. İki stoperden seken topu Muyakiç, sol kanat savunucusu Muyakiç geldi. İki stoperin boşalttığı alanda topu kontrol etti ama isabetli kullanamadı. Taça attı topu. Taç atışını Abdurrahim kullanacak. Sol kanat savunucusu Gençler Birliği takımının. Geriye oynamayı tercih etti. Gutas topu Zuzek'ten aldı taç atışından sonra. Gutas ve Zuzek bir kez daha paslaştılar. Şimdi Zuzek sol kanada döndü. Sol kanatta Goye'ye. Goye'ye iki rakibi sürekli ikisinin arasından da çıktı. Top hala onun kontrolünde. Sağ kanada bakıyor. Sağ kanada bıraktı. Hücuma çıkan Pereira ama o hareketli topu isabetli kullanamadı. O da çizgiye doğru Traore'ye oynamayı düşündü ama başaramadı. Taç atışı kullanıldı. Bey'den Gerçeliu. Gerçeliu'dan sağ kanatta topla buluşan Mustafa. Mustafa'dan Gerçeliu'yu. Ovusu top istedi ama vazgeçti. Mustafa'ya verdi topu. Mustafa. O da Muyakiç'le paslaşmayı tercih ediyor. Muyakiç tekrar kaptan Mustafa'ya döndü. Mustafa eski bir Trabzonsporlu Mustafa Yumlu'yu hatırlayacaksınız. Erzurumspor'da uzun yıllar top oynuyor. Bu arada Eren'in ıskaladığı topu Zuzek karşıladı. Abdurrahim'e kazandırdı. Abdurrahim uzun oynadı. Topu kontrol eden futbolcu çok tehlikeli bir pozisyonda topu kontrol etti. Daha sonra topun kontrolünü kaybedince de rakibine faul yapıyor Güey'e ve o faulün ardından da oyun tekrar serbest vuruşta başlayacak değerli dinleyiciler. Serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Ertuğrul'a uzun bir geri pası oynama şeklinde geldi. Evet, bu arada Gençler Birliği'nin %48, Erzurumspor'un %52 topla oynama oranları. Şimdi Gerçeliu yine topu Mustafa'ya vermek istedi. Biraz zor durumda kaldı Mustafa. Karşıda Traore geldi Muyak için ve bir faul kararı var. Evet, Gutas rakibine faul yapıyor. Serbest vuruş kullanılacak. Evet, Rodriguez'e faul yaptı. Onun durumunu bozduktan sonra şimdi serbest vuruş kullanıldı. Sağ

0: Sanatta Orhan döndü Oğuzsu'ya. Oğuzsu yerden oynadı bey. Beyden gerçeliği, gerçeliği yanıma sokulun biraz diyor ve topu sağ kanada yükseltti. Ama pasın ne zamanı doğru, ne açısı doğru, ne de şiddeti doğru, o top doğru sağ kanattaki Gençler Birliği'nin sağ kanadındaki köşe bayrağının yanından avuta çıktı. Şimdi Gençler Birliği takımı Gutas'la hücum hazırlığı yapacak. Her zaman olduğu gibi iki stoper yine paslaştılar. Bu arada 45. dakika oynanıyor değerli dinleyiciler, ilk saniyeler. Çok kısa bir duraklama olmuştu Zuzek'le Gutas'ın çarpışma anında. O tabii ki kaybolan zaman olarak dikkate alınacak. Şimdi Oğulcan döndü Gutas'a. Gutas'tan Zuzek. Zuzek'in kafa vuruşundan gelen topu sağ kanatta Traore kontrol etmek istiyor. Mujakić topa daha yakın. Kornere çıkmasına fırsat vermedi. Topu kazandı. Bey aldı topu. Bey'den sol kanada. Sol kanatta Rodriguez. Yanına sokulan Oğuz'u var. Rodriguez uzun oynadı ama Zuzek çok iyi bir zamanlamayla topu kazandı. Şimdi ceza alanına sokulan Koyta. Koyta yerde ve Koyta'ya kontrolsüz bir faul yapılıyor Mustafa Yumlu tarafından değerli dinleyiciler. Ve bu arada hakem de sarı kartını çıkardı cebinden. Mustafa Yumlu yerde yatıyor. Zuzek topu karşılamıştı. Koyta ceza alanına giderken Mustafa Yumlu onu biraz da sert ve kontrolsüz bir şekilde yaptığı faulle sarı kart görüyor. Bu kontrolsüz fauller biliyorsunuz rakibini sakatlayıcı ve de rakibi için tehlikeli fauller. Evet, artı 2 gösterildi. Bu artı 2'nin birinci dakikası içindeyiz. Şimdi Erzurumsporlu futbolcular barajı kuracaklar değerli dinleyiciler. Ben de kaleye olan mesafeyi söyleyeceğim size. Evet, 25 metre bir mesafe. Kaleci Ertuğrul topun karşısına gelen kale direğinde arkadaşlarının barajda durmaları gereken yeri işaret ediyor. Şimdilik 3 kişilik bir baraj söz konusu. Traore yardımcı hakeme baktı, bir offside çizgisi hesaplıyor. Koyta ve Guaya bir sert vuruş. Koyta'dan barajdan döndü top. Barajdan seken top Gerçelüğü'nün kafasına çarptı. Ve Gerçelüğü bir an için bir sıkıntı yaşadıktan sonra oyun taç atışıyla devam edecek. Sağ kanattan Pereira taç atışını kullanacak. Artık artı 2'nin de son saniyeleri oynanıyor. Pereira taç atışını kullandı Oğulcan. Top oyunda kaldı. Şimdi tekrar bir gol pozisyonu olabilir ama Diabate'nin vuruşunda top yine kalenin çok üstünden avuta gidiyor değerli dinleyiciler. Ve ilk 45 dakika 0-0 sona eriyor. Süper Lig'in 3. haftasında haftanın ilk karşılaşması Ankara Eryaman Stadı'nda Gençler Birliği ile Erzurumspor arasındaydı. Ve bu karşılaşmanın 45 dakikalık süresi golsüz berabere tamamlandı. İkinci 45 dakikada yine sizlerle birlikte olacağız.
1: Reklam.

0: Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Yağ.
1: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
5: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
6: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
5: Ya.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
7: Değerli dinleyiciler, ilk 45 dakikası golsüz berabere sonuçlanan Gençler Birliği Erzurumspor karşılaşmasının ikinci 45 dakikası için artık takımlar yavaş yavaş soyunma odasından oyun alanına dönecekler. Hatırlayacaksınız, ilk 45 dakikada oyuna iyi başlayan Gençler Birliği'ydi. Topu daha çok kontrol eden, rakip sahada oynayan bir takım görüntüsü verdi ama daha sonraki dakikalarda Erzurumspor oyuna dengeyi getirdi. Ardından da topa daha çok sahip olup rakip kalede tehlikeler yaratmaya başladı ki bunlardan bir tanesinde Orhan Ovacıklı bir gol pozisyonu buldu. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ama kaleci İrfan Can o pozisyonda gol izni vermedi. Onun dışında Gençler Birliği'nin rakip kalede gol tehlikesi olarak yarattığı bir pozisyon söz konusu değil. %52'ye %48 Gençler Birliği'nin %48, Erzurumspor'un %52 topla oynama oranı vardı. İlk 45 dakika zaman zaman böyle dalgalanan bir oyun şeklinde geçti ama sol kanatta özellikle Gueye, Gençler Birliği'nin sol kanat oyuncusu Gueye rakip kaleyi zorlamak istedi ama sürekli karşısında hem oyalayan hem de dengeyi sağlayan, hatta bir birikmeyi sağlayan üçüncü bir Erzurumspor oyuncusu gördü ve top kaybı yaptı. Buna karşılık sağ kanatta Traore, Pereira'dan aldığı toplarla rakip kaleye gelmek istedi. Onun ortaladığı bir top ya Gençler Birliği santrforu Koyta'nın ya da Mustafa stoper Mustafa Yumlu'nun kafasından ya da ayağından sekti. Kendilerine göre, topun geldiği yöne göre uzak kale direğine çarptı, oyun alanına döndü. Belki de Gençler Birliği'nin ilk 45 dakikada rakip kalede yarattığı tehlike buydu değerli dinleyiciler. Henüz takımlar oyun alanına dönmediler. Hatırlayacaksınız, Gençler Birliği takımı Fenerbahçe'yi

2-1 yenerek lige başlamıştı. Sonra deplasmanda oynadığı ikinci hafta karşılaşmasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'yi yenerken Tonya ve Oğulcan gollerini atmıştı. Koytan'ın attığı golle de Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Buna karşılık Erzurumspor, Ahmetspor tip faaliyetler takımı karşısında deplasmanda 3-0 kaybetti. Kendi sahasında Galatasaray'a 4-0 yenildi. Puansız geldi Ankara'ya ve bu dakikaya kadar da Gençler Birliği karşısında oyunu giderek kontrol eden, gol pozisyonu bulmaya çalışan ve rakip kaleyi bunaltmaya başlayan görüntüler vermeye başladı değerli dinleyiciler. Evet, takımlar oyun alanına yavaş yavaş dönüyorlar. Bu karşılaşmanın VAR hakemi Pavel Malek, Avar'da ise Hüseyin Aylak görev yapacak diye yapıyor değerli dinleyiciler, ama bu dakikaya kadar her iki hakeme de, yani hem VAR hakemine hem yardımcısına iş düşmedi ki ilk 45 dakikada da sadece bir sarı kart vardı, o da Mustafa Yumlu'nun, Erzurumspor takım kaptanı Mustafa Yumlu'nun yaptığı kontrolsüz bir faulün ardından gördüğü bir sarı karttı değerli dinleyiciler. Takımlar oyun alanına dönüyorlar yavaş yavaş ve bu arada evet, ikinci 45 dakikada bir değişiklik olacak mı ona bakıyorum. Henüz takımlar tamamen sahaya yerleşmediler. Bu arada gerçekten güzel bir görüntü, hakemle Eren Tozlu arasında bir diyalog, bir futbolcu ile hakem arasında gerçekten sıcak bir görüntü ve ikinci 45 dakikaya Erzurumspor'un vuruşuyla başlanacak. Eren Tozlu topun yanında ve Ümit Öztürk de kalecileri kontrol etti. Oyun alanındaki oyuncuları kontrol etti ve ikinci 45 dakika başladı ve bu dakikada da değişiklik söz konusu değil. Şimdi Mustafa Yumlu savunmada Orhan'dan aldı topu. Tekrar Orhan'a verdi. Orhan'dan kaleci Ertuğrul rakip yarı alana yükseltti. Topu karşılayan Zuzek. Zuzek'ten gelen topla şimdi Koyta buluştu. Koyta bir duvar pası yaptı. Diabate hemen sağ kanada döndü ama Mujakić kademede çok doğru yerde topu kontrol etti. Daha sonra onun yükselttiği topu Gutas kontrol etti, yere indirdi ve rakip yarı alana gönderdi. Hemen serbest vuruş kullanıldı. Bir faul söz konusuydu. Sağ kanatta Oğulcan'la Traore paslaştılar. Diabate'den geriye döndü top. Gutas tekrar topu kontrol ettikten sonra şimdi sağ kanattaki Oğulcan'a bırakıyor. Oğulcan yerden oynadı. Tonya topu kontrol etmeden rakibinden bir vücut hareketiyle kurtarmak istedi ama o isabetli olmayınca şimdi bir karşı atak şansı. Sağ kanattan Mustafa topla buluştu, cezalarına sokulmak istiyor. Karşısına Zuzek gelmişti, yerden pasını karşılayan futbolcu kademede ceza alanı içinde çok doğru bir yerde kademeye giren Gutas sağ kanada döndü. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu hemen ileri oynadı Traore. Traore de tekrar Diabate'den aldığı topu değerlendiremedi ve şimdi sol kanatta topla oynayan futbolcu yine. Bu arada hakem oyunu durduruyor, bir gerginlik var futbolcular arasında. Eren'le rakibi arasında, Pereira arasında bir gerginlik söz konusuydu. Hemen evet, Pereira'nın bir faul görüntüsü söz konusu. Eren Tozlu da sana bir yumruk atarım yahut vururum şeklinde bir vücut dili söz konusuydu. Tabii Pereira'nın yaptığı harekette faul, rakibine bir darbesi söz konusu. Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Erzurumspor takımında sol kanattaki Coşbelis'e serbest vuruşu kullandı. Mujakić ile paslaştı. Mujakić'ten Mustafa'ya gönderildi top. Mustafa sağ kanattaki arkadaşını gördü ama top taca çıkıyor. Abdurrahim müdahale etti topa.
taça çıkan topu Orhan hemen taç atışıyla kullandı ve sağ kanattaki Gerçi Liu'ya gönderdi. Gerçi Liu'den Mustafa alıyor topu. Mustafa uzun oynayacak. Yine sağ kanadı düşündü. Orhan'ın ayağı tehlikeli bir şekilde yükseldi ama hakem avantajı bırakmıştı. Bu avantajı da değerlendiremedi Gençler Birliği futbolcuları. Ertuğrul'un karşıladığı top Kutas'ın kafa vuruşuyla rakip yarı alana geliyor. Bu arada yere düşen Oğulcan bir faul beklentisi içindeydi. Ama itti mi yoksa o kendiliğinden mi düştü tartışılabilir. Ama hakemin pozisyonu çok yakındı ona. Bir karar vermedi ve oyunda devam etti. Kaleci Ertuğrul'a geldi top. Ertuğrul sol iç boşluğa yükseltti. Eren'den önce Gutas karşıladı topu. Gutas'ın karşıladığı top Mujakic'te. Mujakic uzun oynuyor. Rakip yarı alana yükseltti topu. Onun rakip yarı alana yükselttiği top kaleci İrfan Can'ın avuçlarına gitti. Diabate sol kanada uzun gönderdi. Yine pasın şiddeti fazla. Ne açısı doğru ne zamanı doğru ve o topa Diabete'nin gönderdiği topa da Guaya yetişemiyor ve taça çıkıyor top. Sağ kanattan taç atışıyla oyunu tekrar başlattı Erzurumspor savunmasında Orhan Ovacıklı. Top şimdi Gençler Birliği yarı alanında Gutas'ta. Gutas sağ kanada döndü. Sağ kanatta Traore. Hemen iki futbolcu, biri oyalama, biri dengeyi yapmak istiyor. Bu arada gol pozisyonu.

ama kaleci Ertuğrul mükemmel bir zamanlamayla yattığı topu kontrol etti. Çünkü Koyta ceza alanı içinde topla buluşmak üzereydi ama Ertuğrul'un zamanlaması çok doğru. Ve şimdi kaleci vuruşunu kullanacak, vazgeçti. Eliyle oynamayı tercih etti. Sağ kanada gönderdi topu. Sağ kanada gönderdi top Orhan'dan. Gerçi Louis'e döndü. Onun yükselttiği topu rakip yarı alana iade eden Abdurrahim oldu. Abdurrahim rakibiyle çarpışıyor. Orhan Ovacıklı ile bir sağ kanat savunucusu ile bir sol kanat savunucusu karşılıklı iki takımda birbirleriyle çarpıştılar. Ve ikisi de yerde yatıyor. İkisinin de sağlık sorunu var şu an için. Bu arada kaptan Mustafa ile Ümit Öztürk arasında bir tartışma söz konusu. Tartışma değil, bir diyalog söz konusu değerli dinleyiciler. Bakalım serbest vuruş kimin lehine olacak? Evet, Gençler Birliği futbolcusunun faul yaptı görüşünde ve serbest vuruş kullanıldı. Gerçi Louis kaleci Ertuğrul'a döndü. Ertuğrul'dan Mujakić. Ertuğrul tekrar Mujakić'e dönüyor ama Mujakić topu kontrol edemeyince taça çıktı. Top taç atışı çok çabuk kullanıldı. Ceza alanının içinde topu Traore kontrol etti ama pas verebilecek arkadaşını göremeyince topun kontrolünü kaybettiği anda kaleci Ertuğrul topu kazandı. Hemen kaleci vuruşunu kullandı. İrfan Can çıktı. Zuzek'in kafasından seken topu kontrol etti ve Gutas'a gönderdi. Gutas tekrar İrfan Can'a döndü. İrfan Can ceza alanı içinde sol kanada yükseltti. Abdurrahim oyun alanında tutmaya çalıştı ama taç ve taç atışıyla oyunu sağ kanattan başlatacak Orhan Ovacıklı. Geri oynadı Orhan. Geri oynadı top. Şimdi Eren'e geldi. Eren pas verebilecek arkadaşını arıyor. Sağ kanatta yine Orhan. Mustafa, Orhan paslaşıyorlar. Oğuz'u yine kendini gösterdi. Oğuz'dan Bey. Oğuz'u bir kez daha Bey'den aldı topu. Orta çizgiye kadar geldi. Döndü geriye Mustafa'ya. Mustafa pas verebilecek arkadaşını arıyor. Sağ kanatta gerçi Liu topu kontrol etti. O Ertuğrul'a kazandırdı. Ertuğrul'dan Mujakić. Mujakić riskli hareketlerle topu arkadaşına kazandırdı. Ama onun arkadaşına kazandırdı topu. Mujakić tekrar aldı. Köşeye sıkıştılar Erzurumsporlu futbolcular. Ve son anda topa müdahale eden Pereira topun taca çıkmasını sağladı. Evet, Jobelis ise o topu uzaklaştıramamanın sıkıntısını yaşadı. Şimdi sol kanattan taç atışı kullanılacak. Mujakić kullandı. Yüksek bir top. Kontrol eden futbolcu sağ kanatta Abdurrahim. Abdurrahim'den Zuzek'e. Zuzek'ten gelen topu Zuzek yükseltti. Ama bu arada Zuzek rakibini iterek topu kafa vurdu. Ve Ümit Öztürk de oyunu durdur ve serbest vuruş kararını verdi. Serbest vuruş kullanılacak. Erzurumspor yarı alanında Mujakić bu serbest vuruşun hazırlığını yapıyor. Orta çizgiye yakın bir yer, sol iç boşluk olarak kullanabileceğiz. Ovusu ile paslaştı. Tekrar Mujakić. Traore vardı karşısına. Uzun oynamayı tercih etti. Diabete kafa vuruşuyla topu indirdi. Oğulcan'dan sağ kanatta Traore'ye. Traore'nin ara pası isabetli değil. Diabate'ye geldi, topa müdahale etti. Top taça çıktı ve taç atışı kullanılacak şimdi. Erzurumspor takımının sol kanadından bu taç atışını Mujakić kullandı. Mujakić kullandıktan sonra da topu tekrar aldı. Uzun gönderdi rakip yarı alana. Bu arada Zuzek'e yine bir faul yapılıyor. Evet, Mustafa ile topa aynı anda yükseldiler. Biraz Mustafa Zuzek'in üstüne sıçrayarak, yani rakibinin üstüne sıçrayarak topu kazanmak istedi. Ve tabii bu da 12. kuralda yazan rakibin üstüne sıçrama şeklinde ifade edilen bir faul görüntüsü. Serbest vuruş kullanıldı. Zuzek'ten sol kanad, sağ kanada Pereira'ya, Pereira'dan Gutas'a, Gutas'la kaleci İrfan'a döndü. İrfan Can sol kanada yükseldi. Sol kanatta Abdurrahim
topu kontrol edemez.

demeyince sağ kanattan hücuma çıkan Orhan topu o da kontrol edemedi. Taç ve taç atışı sol kanattan kullanılacak. Gueye kullanacak taç atışını. İleri gidin dedi arkadaşlarına. Ama isabetli bir taç atışı olmuyor. Bu top Ovusu'dan rakip yarı alana yükseltildi. Gutas topu indirdi tehlikeli bir şekilde. Topu şimdi gol değerli dinleyiciler. Golü atan futbolcu Eren. Bir yanlışlık, bir geri pası hatası ve kaleci İrfan'la savunması iki stoper arasındaki anlaşmazlık ve karşılaşmanın 55. dakikasında Erzurumspor 1-0 öne geçiyor. Eren Tozlu'nun attığı golle Eren ilk golünü Erzurumspor'un ilk golünü atan bu sezon bu ligdeki ilk golünü atan futbolcu oluyor Eren ve şimdi 1-0 Erzurumspor önde değerli dinleyiciler. Karşılaşmanın 55. dakikasında oldu bu gol. Evet, iki stoperin anlaşmazlığı ve Gutas'ın kafa vuruşuyla kalecisine kazandırmak istediği top. Pozisyonu takip eden Eren'in de kaleci İrfan Can'ın üzerinden aşırtarak filelere gönderdiği top Erzurumspor'a 1-0'lık üstünlüğü getiriyor. Şimdi başlama vuruşu için Gençler Birliği takımı hazırlığını yapıyor değerli dinleyiciler. Yüksek bir top ceza alanının ön çizgisinden içeri geldi. Orada iki stoper önce topu paylaşamadılar. Daha sonra Gutas bir geri pası düşündü. O geri pasını da iyi hissetmiş olacak Eren. Hemen kaleciyle Gutas'ın arasına girdi ve topu kazanıp kaleci İrfan'ın üzerinden aşırdı. Şimdi Traore Oğulcan Muyakiç'e çarptırıyor topu. Taç sağ kanattan Pereira taç atışı kullanacak. Bakıyor etrafına. Yanına sokulan Diabate var. Pereira geriye oynamayı tercih etti. Diabate sol kanada yükseltti ama o kanatta Gueye topa yetişmeye çalışıyor. Ama yetişemiyor. Çünkü top İleriye değil geriye doğru gidince Guaye'nin o topa da yetişmesi mümkün olmadı. Orhan taç atışını kullandı. Şimdi Ovusu yine topu kontrol ediyor. Ondan Gerçi Lüye, Gerçi Lüye'den kaleci Ertuğrul. Yüksek bir top. Rakip yine iki stoper. Zuzek'le Gutas adeta yine aynı topa yükseleceklerdi. Ama en son Gutas topu buluştu. Şimdi Guaye sol kanatta taç çizgisi üzerinde kontrol etti topu. Yerden oynadı cezaların içine kaleci Ertuğrul. Savunmasının da dikkatli olması sonucu topu kontrol ediyor ve şimdi kaleci vuruşunu kullanacak. Arkadaşlarının ileri gitmesini bekledi. Uzun bir kaleci vuruşu bu. Kaleci İrfan Can'a kadar gelebilir bu top. Evet. İrfan Can'a geldi. İrfan Can eliyle hemen Pereira'ya gönderdi. Pereira'nın karşısında şimdi Jovelice vardı. Jovelice de arkadaşlarına ileri gelin diyor. İrfan Can'ın karşıladığı top sağ kanatta Muyakiç ile Traore arasındaydı. Traore'den sekti top. Geldi Diabate'ye. Diabate'den kaleci İrfan Can. İrfan Can topu Zuzek'e bıraktı. Zuzek şimdi onun kontrolünde sol iç boşlukta Tonya. Tonya kontrol ediyor. Kendi etrafında döndü. Tekrar Zuzek'le paslaşmayı tercih etti. Zuzek sağ kanada yükseltiyor. Sağ kanatta Traore sol ayağıyla kontrol etti. İlk rakibinden geçti. Kaleye vuruyor. Çok sert vurdu. Kaleci Ertuğrul çift yumrukla karşıladı topu ve şimdi sol kanatta topla buluşan Goya'ya yine ceza alanına sokuluyor. Yükseltti topu. Yüksek bir top. Kademede topu karşılayan futbolcu savunmasına yardımcı olan Jovelice. Jovelice'den gelen topla Ovusu karşı atağa çıkaracak takımını. Rakip yarı alana hızla girdi. Orta çizgiyi geçti. Yanına sokulan Eren'e bıraktı. Eren yerden oynadı. Onun yerden oynadığı top bu arada sanıyorum bir sakatlık geçiren futbolcu var ki topu taca atıyor. Evet.

Yerde yatan futbolcu Mustafa Yumru mu diye bakıyorum. Evet, Mustafa bir sakatlık geçiriyor rakibiyle. Pereira ile bir kontak anında sakatlanmış. Pereira da yerde yattı bir süre. Pereira kalktı, oyuna devam edecek. Ama Mustafa da yerde yatıyor, bir sakatlık dönemi geçiriyor değerli dinleyiciler. Bu arada evet, bir sarı kart sanıyorum bu Pereira'ya olacak. Biraz kontrolsüz bir faul Pereira'nın, ki evet, tahmin ettiğim gibi Pereira'nın hareketi biraz kontrolsüz, rakibi için tehlikeli ve sakatlayıcı bir hareketti bu. Bir fauldü ve bu kontrolsüz faul bir sarı kart görmesine neden oldu Pereira'nın. Biraz da Pereira sanki bu sarı kart niyeymiş gibi bir vücut diliyle kendi alanına dönüyor. Az önce çok sert bir şut, kaleci Ertuğrul topu tutmaya cesaret edemedi. Bu arada bir gol tehlikesi daha ve çok yakın mesafeden Eren topu avuta gönderiyor değerli dinleyiciler. Bir ani karşı atak. O karşı atak Mustafa'nın kafa vuruşuyla ceza alanının ön çizgisinde topla buluşan Eren yerden vuruyor topu ve kale direğinin yarım metre kadar yanından top avuta çıkıyor. Bu bir ikinci gol şansıydı Erzurumspor için. Şimdi sağ kanatta Pereira, topu karşılayan futbolcu Jobelitse, top taca çıktı. Pereira taç atışı kullanacak. Traore kendini gösterdi. Traore'den sol kanada orta çizgiye paralel uzun bir pas. Sol kanatta Gueye top istiyor. Gueye tekrar Abdurrahim ile paslaştı. Abdurrahim döndü kendi yarı alanına. Gutas'a, Gutas'tan topu alan futbolcu Pereira ceza alanına sokulmak istiyor. Alan değiştiren Oğulcan, Oğulcan Traore paslaşması. Oğulcan bakıyor ceza alanının içine. O da geri oynamayı tercih etti. Zuzek sol kanada döndü Abdurrahim. Çizgide Tonya vardı. Ceza alanını yükseltti. O yüksek topa Oğulcan yükseldi, bir kafa vuruşu düşündü ama zamanlaması doğru değil. Şimdi Zuzek'ten Abdurrahim sol kanatta çizgide Tonya taç çizgisi üzerinde kontrol etti topu. O kontrol ettikten sonra bir ikili mücadelede nizami olmayan bir şarj beklentisi içinde Oğulcan, ama oyun devam ediyor. Şimdi sol kanatta Gueye, sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta yine topu kontrol eden Traore, bindirme yapan Pereira var. Pereira'nın koşu yoluna bıraktı Pereira. Ceza alanının yan çizgisinden girdi. Dışarıya doğru çıkarıyor topu ama isabetli değil. Top taça çıkıyor, savunmada topu karşılayan gerçeliyor Pereira. Taç atışıyla topu tekrar oyuna sokacak. Yanına sokulan arkadaşına kazandırdı. Şimdi ikili mücadele. Jobelitse topu uzaklaştırmak istiyor. Taç. Sağ kanatta Traore taç atışını kullandı Zuzek'e. Zuzek kontrol etti, kaleye vurabileceği bir mesafe ama rakibinin sırtına çarpıyor. Bey'in sırtına çarptı bu arada. Ertuğrul çıktı. Ceza alanı içinde Koyta'nın Ertuğrul'a faul yaptığını işaret ediyor. Evet, Ertuğrul topa yetişti. Topu kontrol ederken Koyta ona bir faul yapıyor. Bu arada daha önceki bir pozisyonda Oğulcan'ın bir penaltı beklentisi var. Jobelitse'nin onu iterek düşündüğü düşüncesi içinde ama oyun devam etti ve Ertuğrul kendine yapılan faulden sonra serbest vuruşu kullandı. Şimdi Koyta topa yetişmek istiyor ama savunmanın derinliğinde Mustafa topu taca göndererek savunmasını rahatlatıyor değerli dinleyiciler.

Evet, bu arada bir faul söz konusu. Koyta faul yaptı Mustafa'ya. Serbest vuruşu Mustafa kullandı. Gerçi Liu döndü kaleci Ertuğrul'a. Ertuğrul rakip yarı alanı yükseltiyor. Zuzek müdahale etti. Zuzek de bir faul yapıyor Eren'e. Koşarak geldi ve Eren'in dengesini bozdu. Çarptı ve de dirseğiyle de biraz Eren'i iterek yere düşürdü ve serbest vuruş kararını verdi karşılaşmanın hakemi. 65. dakikanın son saniyeleri ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmanın 55. dakikasında Eren'in attığı golle Erzurumspor'un şimdi yüksek bir top cezalarının içine gelen o yüksek topu karşılayan Zuzek. Ama Zuzek'in karşıladığı top Mustafa'da kaldı. Mustafa topun kontrolünü kaybedince şimdi bir karşı atak şansı, bir de bir faul mü var? Hayır, avantaja bıraktı hakem ve avantaja bırakınca da Traore sol kanattan aldığı topla cezalarına sokulmak istiyor. Kaleye vurdu, çok sert vurdu ve mükemmel bir gol. Kale direğiyle üst direğin birleştiği yerden filelere giden bir top bir birlik beraberliği getiriyor. Karşılaşmanın 66. dakikası. Gerçekten mükemmel bir gol. Belki de haftanın en güzel golü olabilir değerli dinleyiciler. Topu sağ kanatta kontrol etti Traore, ceza alanına sokulurken öylesine sert ve isabetli vurdu ki top üst direkle kale direğinin birleştiği yere gitti. Karşısında Mujakić vardı. Mujakić'le ikili mücadeleye girmeden ceza alanına sokulurken yaklaşık 20 metre mesafeden öylesine sert vurdu ki kendine göre uzak direğe doğru giden top, kaleci Ertuğrul uzandı ama değil Ertuğrul, bir başka kaleci de olsa kalede, ikinci bir kaleci de olsa değerli dinleyiciler, bu top çıkmazdı ve karşılaşmanın 65. dakikasında durum 1-1 oldu. 55. dakikada Eren'in golüyle Erzurumspor 1-0 öne geçmişti. 65. dakikada Traore'nin golüyle durum şimdi 1-1, golü atan Traore. Evet, maç neredeyse yeniden başlayacak değerli dinleyiciler. 1-1'lik denge var karşılaşmada. Gerçekten mükemmel bir gol attı Traore. Oyun yeniden başlayacak. Eren topu geriye doğru oynadı Oğuz'u. Oğuz'dan Mustafa'ya. Mustafa gerçi Liu ile paslaşıyor. Gerçi Liu rakip yarı alanı yükseltti topu. Karşılayan Zuzek. Zuzek karşıladı. Karşıladı ama sağ kanatta topu karşılayan, karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi bir gol şansı daha. Koyta kaleye vuruyor. Çok sert vurdu ama isabetli değil. Top gerçi Louis'den döndü. Şimdi ilginç bir görüntü daha. Evet, sol kanattaki bir ikili mücadelede rakibinden kurtulup kaçan Kopelise'yi Oğulcan beline sarılarak durdurmak isteyince Oğulcan da sarı kart görüyor değerli dinleyiciler. Sarı kartlar çoğalmaya başladı. Daha önce Pereira sarı kart görmüştü Gençler Birliği takımında. Oğulcan sarı kart gördü. Erzurumspor'da Mustafa sarı kart gördü. Evet, önümdeki monitörde Traore'nin golünün görüntüsü bir kez daha ekrana geliyor. Gerçekten görülmeye değer güzellikte bir goldü bu değerli dinleyiciler. Ve şu anda da 69. dakika, bir birlik denge devam ediyor. Oyun tekrar başlayacak bu arada. Sakatlık geçiren bir futbolcu 35 numaralı forması ile sahada Oğulcan'ı görüyorum. Oğulcan daha önce yaptığı bir kontrolsüz hareketten sonra sarı kart görmüştü. O faulü yaparken rakibinin de dirseğinin yüzüne çarptığını iddia ediyor. Ya kaşında bir açılma oldu. Bu arada sürekli teknik direktörler de bu oyunun duraklama anından yararlanarak futbolcularına talimat veriyorlar.
Evet. Joe Bellisse ile ikili mücadelede omzundan tutup çekmek istedi rakibini Oğulcan. Ve Joe Bellisse'nin de yüzüne bir dirseğiyle rakibinin yüzüne gelen bir darbe söz konusu. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. Salih oyuna girecek Gençler Birliği'nde, ama daha önce Erzurumspor'da bir oyuncu değişikliği oluyor. Şimdi ben de onu notlarımın arasına alacağım. Mustafa çıktı, Cardoso oyuna giriyor. Mustafa'nın yerine Cardoso oyuna giriyor. Bir başka oyuncu değerli dinleyiciler, 19 numaralı formasıyla Diabate'de Eren'in yerine oyuna giriyor. Cardoso Kayseri Spor'dan geldi, hatırlayacaksınız. O Mustafa'nın yerine oyunda. Gençler Birliği takımında Salih Uçan oyunda. Salih Uçan'ı da Beşiktaş'tan hatırlayacaklar futbol severler. O da Oğulcan'ın yerine oyuna giriyor. Oğulcan'ın yerine Salih oyunda. Böylece karşılaşmanın 70. dakikası oynanırken iki tarafta da oyuncu değişiklikleri oldu. Cardoso geçen yılın Kayserispor'daki başarılı görüntüsü olan bir futbolcuydu Cardoso. O oyuna girdi. Mustafa'nın yerine ve şimdi bu arada bir köşe vuruşu cezaların içine yükseltilen bir top. Erzurumspor takımı bu köşe vuruşunu kullanmıştı. Top taça çıktı, taç atışından sol kanattan gelişen bir Erzurumspor atı, ama sonuç alamayınca kalecisi Ertuğrul'a döndü Erzurumspor futbolcular. Şimdi Kutas'ın karşıladığı top

sol kanatta ceza alanının içine yükseltiliyor. Kademede Zuzek çok iyi yükseldi, karşıladı. Erzurumspor'un atağı devam edecek. Mojakić. Sol kanattan cezaların içine gönderilen top. Kutas zaman zaman takım savunmasında Gençler Birliği takımı bir sıkıntı yaşıyor ve savunmasına çok iş düşüyor. Mojakić geriye döndü Mustafa'ya, Mustafa'dan kaleci Ertuğrul'a. Ertuğrul'un uzun gönderdiği top, sağ kanatta Pereira, iki rakibi arasında kalıyor ve bir faulle karşı karşıya. 74. dakikada ilk saniyeler, 55 ve 65. dakikalarda karşılıklı goller var. Önce Eren, sonra Traore'nin golleriyle durum 1-1. Erzurumspor 1-0 öne geçmişti. Traore durumu 1-1 yaptı ve Eren'in attığı gole karşılık verdi. Şimdi sol kanattan Abdurrahim uzun oynuyor ama isabetli değil. Gerçeliğin karşıladığı top. Oğuz'u orta alanda, geriye döndü Gerçeliğin'e. Yine Oğuz'u, onu karşılayan Diabate. Diabate'den gelen topta taça çıkıyor. Taç atışından Ertuğrul'a gelen topu, Ertuğrul rakip yarı alanı yükseltti. O yüksek topu kafa vuruşuyla Zuzek karşıladı. Onun karşıladığı top da sağ kanattan taça çıktı. Taç atışını Orhan kullandı. Geri oynamayı tercih etti Gerçeliğin'e. O da sol kanada yükseltiyor. Çok yüksek bir top ve o yüksek top da şimdi ceza alanının ön çizgisine yakın bir yerde bir serbest vuruş görüntüsü vardı ama hakem oyunu devam ettirdi. Orada bir faulü görüntü tespit etmedi. Şimdi orta alandaki ikili mücadelede yine bir faul var. Fauller çoğalmaya başladı. 75. dakika değerli dinleyiciler. Diabete Oğuz'a bir faul yaptı. Serbest vuruş kullanıldı. Mojakić döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ertuğrul da yine ceza alanının dışına çıktı. O da sağ kanada yükseltiyor topu. Sağ kanatta Cardozo, onun yüksek topunu karşılayan futbolcu Zuzek. Ceza alanı içine yüksek bir top. O yüksek top out'a gidiyor. Bey o topla buluşuyor ama istediği gibi değerlendiremiyor ve kale vuruşu kullanılacak. İrfan Can kale vuruşunun hazırlığını yapıyor. Bir tarafta kale sahanın bir tarafında Kutas, diğer tarafında Zuzek. Kutas topu aldı, Traore'ye kazandırdı. Traore topu kontrol etti ama bu arada kontrol ettiği yerde taç çizgisinin dışı tabii ki. Şimdi taç atışı kullanılacak. Jovelitse taç atışını kullandı. Cardozo cezalarını yükseltiyor. Kaleci İrfan Can'ın zamanlaması doğru ve çıktı topu karşıladı. Eliyle bıraktı Gutas'a. Gutas'tan Pereira alıyor. Pereira taç çizgisine yakın bir yerden rakip yarı alanı yükseltti. Koyta'dan önce Mustafa karşıladı topu. Oğuz'u indirdi. Oğuz'un indirdiği top şimdi bir gol tehlikesi Gençler Birliği kalesinde. Sol kanattan tehlikeli bir şekilde geliyor. Kaleye giden top, İrfan Can yine mükemmel bir kurtarış yaptı. Kale direğiyle üst direğin birleştiği yere doğru giden bir yüksek toptu. İrfan Can yükseldi, karşıladı o topu. Cardozo geriye oynadı. Mojakić, Mojakić'ten Mustafa alıyor topu. Mustafa Gerçeliği ile elverişli durumda, Gerçeliği ile paslaştı. Gerçeliği geriye oynuyor. Yine Ertuğrul, o yine cezaların dışında topu kontrol etti. Bak

amatör arkadaşlarına ileri oynamayı tercih etti. Çok yüksek ve uzun bir top. O topu karşılayan futbolcu Abdurrahim ve top taça çıkıyor. Sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Geriye doğru oynandı taç atışında top. Gerçi Louis ve Mustafa paslaştılar. Mustafa'dan kaleci Ertuğrul. Ertuğrul bu defa sol kanada döndü ama top oyunda kalmadı. Tam taca çıkacak diye düşünürken topu kazanan futbolcu rakip yarı alana gönderdi. Şimdi Cardoso sol kanatta ikili mücadelede Gutas'ın yanından rakip kalede bir tehlikeye sebep olacaktı. Kaleye vurdu topu da daha önceki bir görüntüyü ekrana yansıttı yönetmenler. Bu arada sol kanatta bir ikili mücadele Traore'den topu kapan Ovusu'dan Mujakić. O bir birlik skordan sonra oyunda bir yavaşlama oldu. Her iki tarafta sanki skora razıymış gibi bir görüntü veriyor. Ertuğrul geri pasından Mustafa'dan aldı topu. Rakip yarı alanı yükseltti. Diabate topu kazandı, gönderdi. Şimdi Traore yetişirse tehlike. Traore itiliyor, düşürülüyor. Ama oyun devam ediyor. Yine Ovusu topu kazandı. Gutas. Gutas'tan Pereira. Pereira çalım atmak isterken rakibine topu kaptırdı. Bu arada Metin Diadini görüyorum. Sinirli bir şekilde futbolcularını uyarıyor. Özellikle yaptıkları bir hatadan sonra. Evet, Ensar oyuna girecek değerli dinleyiciler. Ensar oyuna girerken oyundan alınan futbolcu Koyta. Ensar oyunda Koyta'nın yerine. Top taça çıkmıştı. Taç atışı kullanılıyor. Jovetic'e tarafından Mujakić'e. Mujakić'ten Bey'den kaleci Ertuğrul'a geldi top. Ertuğrul sol kanada yükseltti. Jovetic'e topu indiriyor ama Jovetic'in indirdiği yerde de Ovusu'nun bir faul yaptığını tespit etti karşılaşma hakemi. Serbest vuruş kullanılacak. Serbest vuruş kullanıldı. Şimdi sağ kanattan topa yetişmek isteyen Goye'ye sol kanatta oynuyordu. Şimdi sağ kanada geldi. Bu oyun içinde bir taktik değişikliği. 81. dakika oynanıyor. 81. dakika. Kaleci Ertuğrul'a geri pasıyla Mustafa'dan gelen bir top. Gerçi Liu Mustafa'dan, Ertuğrul'dan aldı topu. Sağ kanada gönderdi. Orada kanatta top taca çıktı. Şimdi taca çıkan top kaleci İrfan Can'a kadar geldi. İrfan Can yine hem Zuzek hem Gutas hem kaleci İrfan Can arasındaki uyuşmazlık diyeceğim ben buna ve de top taca çıkıyor. Pereira kullanacak taç atışını. Goye'ye göndermek istedi. Ovusu'da kaldı top. Ovusu'dan topu kazanan futbolcu Goye'ye. İkilisi arasındaki mücadelede şimdi bir sarı kart. Sanıyorum bu Ovusu'ya oluyor. Evet, Ovusu'da rakibini tuttu, çekti. Hareket etmesine izin vermedi ve sarı kart görüyor. Şimdi serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. 82. dakikanın son saniyelerine yaklaşıyoruz. Sağ kanatta Pereira topla buluştu. Pereira önde boş alan var. Gitmedi. Guaya ile paslaşmayı tercih etti. Şimdi Guaya'nın koşu yolunu atabilirdi. Atmadı. Salih'i tercih etti. Salih'ten Guaya'ya. Salih boşa çıktı. Top Guaya'da, Guaya rakibinden kurtardı.

Topu şimdi Suzek'e, Suzek'ten sol kanada, sol kanattan Ensar topu kontrol ediyor. Sol kanattan bir hücum şansı daha, Traore sol kanada gitti. Tonya ceza alanı yükseltilen bir top, Gueye kafa vuruşuyla kontrol etti, indirdiği yere topu, rakibiyle ikili mücadelede kaleye vuruyor. Yerden vurdu, tam kale direğin dibinde topu gerçeliği karşıladı ve bir ikinci gol şansı vermedi Gençler Birliği takımına. Şimdi Gençler Birliği takımının hata yine devam edecek. Orta alanda Diabate topla buluştu, kendi etrafında döndü. Geriye oynadı, geriye oynadı, top Pereira'da, Pereira. Sağ kanatta Traore boşa çıktı. Topu kontrol etti Traore, taç çizgisi üzerinde. Rakibin üstüne doğru gidiyor. Karşısına gelen iki rakibini görünce vazgeçti Ensar'a. Ensar ceza alanı yükseltti. Yine kademeye giren Orhan topu karşıladı ama atak İbrahim, Abdurrahim'le devam edecek. Sol kanatta Tonya topla buluştuğu anda o topa müdahale eden Orhan Ovacıklı beni değiştirin işareti yapıyor ama şimdilik daha oyunda. Sol kanatta Tonya topla buluştu, ceza alanına sokulacak. Bir faul beklentisi var Gençler Birliği oyuncularında ama karşılaşmanın hakemi elle oynama tespit etti. Tonya yere düştüğü anda elliyle topa müdahale etti. Evet, bu arada Orhan bir sakatlık geçiriyor. Beni değiştirin işareti yaptı teknik alana. Bu arada önümüzdeki monitörde daha önceki görüntüler ekranlara yansıyor değerli dinleyiciler. Evet, 84. dakikada geride kalıyor. Orhan Ovacıklı oyun alanının kenarına geldi. Oyuna girecek 10 saniye içinde oyuna girmek durumunda biliyorsunuz. Ebosele oyunda Orhan'ın yerine ve Ebosele'nin girmesiyle de oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Bir başka değişiklik daha. Rodriguez'in yerine de Akunzade oyuna giriyor. Rodriguez'in yerine de Akunzade oyunda. Bu duraklamalar bittikten sonra oyun tekrar başladı. Şimdi Zuzek karşıladı. Zuzek'in karşıladı. Top sol kanatta Tonya'da. Tonya ilk rakibinden kurtardı. Sağ kanada döndü. Sağ kanatta Gueye. Karşısındaki rakibi Mustafa. Kaleye vurursa tehlike. Kaleci Ertuğrul mükemmel kurtardı. Gol! Gol atıyor. Bu arada bakıyorum bir offside var mı diye. Evet. Golü atan futbolcu, gol pozisyonunu hazırlayan Traore değerli dinleyiciler ve 86. dakika 2-1 öne geçiyor Gençler Birliği takımı. Gerçekten ilginç bir an ve o ilginç an, o Gençler Birliği futbolcuları öylesine büyük bir sevinç yaşıyorlar ki. Atak sol kanattan sağ kanada döndü. Sağ kanattan Gueye kaleye vurdu. Çok sert vurdu. Kaleci Ertuğrul karşıladı topu, onun karşıladığı topu Tonya filelere gönderdi diye düşünüyorum. Evet, çünkü evet, Gueye, Ertuğrul ve 14 numaralı formasıyla da Traore topu ikinci kez filelere gönderen futbolcu oluyor değerli dinleyiciler. Traore'nin iki golüyle 85. dakikada Gençler Birliği 2-1 öne geçiyor ve Traore'nin bu karşılaşmada ikinci golü. Bu arada itirazlar var. Pavel Malek karşılaşmanın VAR hakemi. Bu arada Ümit Öztürk iki takım kaptanının yanına çağırdı. Bir offside söz konusu olabilir mi diye bakıyor. Evet, aynı hizadalar ve filelere giden bir top, gol kararı çıkacak mı çıkmayacak mı? Şimdi onu VAR hakemi ya Ümit Öztürk'ü ekrana çağıracak ya da

gol kararı vermesini söyleyecek değerli dinleyiciler. Evet, gerçekten ilginç bir an. Evet, Ümit Öztürk beklemede, Gençler Birliği takım kaptanı ve diğer kaptan beklemede, Gutas beklemede. Herkes bekliyor şimdi. Tabii ki biz de bekliyoruz skorun ne olduğunu. Ve bir offside işareti, offside'dan doğan endirekt serbest vuruşla oyun yeniden başlayacak değerli dinleyiciler. Evet, filelere giden top daha önce bir ihlal söz konusu olduğu için hakem tarafından ve de gol kararı verilmiyor. Gerçekten ilginç bir an. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Offside'den doğan endirekt serbest vuruş niye öyle söylüyorsunuz diye bazı futbol severler soruyorlar. Hakem burada endirekt serbest vuruş kararı vermiyor. Offside kararı veriyor. Oyun endirekt serbest vuruşla başlıyor. Yani offside kararının ardından oyun endirekt serbest vuruşla başlıyor. Çünkü endirekt serbest vuruşu gerektiren başka hareketler var futbol oyununda. Onun için bu endirekt serbest vuruş offside'den kaynaklandığı için öyle ifade ediyoruz. Kaleci Ertuğrul topu Mujakić'e kazandırdı. Mujakić rakip yarı alana yükseltti. Zuzek karşıladı. Oğuz'u indirdi yere. Oğuz'un yere indirdiği top doğrudan taça çıkıyor değerli dinleyiciler. 89. dakika ama duraklamalar söz konusu. Erzurumspor'da oyuncu değişikliği oluyor. Josh Bellis'i oyundan alındı. Yakup oyuna giriyor. Yakup bir savunma oyuncusu. Artık son dakikalarda Gençler Birliği karşısında bir ikinci gol fırsatı vermeme düşüncesi içinde Erzurumspor'un teknik yöneticileri. Diabate orta alanda topu kaybetti. Şimdi Cardozo cezalarını yükseltti. Kaleci İrfan Can zamanlaması mükemmel yükseldi. Topu kontrol etti ve şimdi hemen arkadaşlarının boşa çıkmasını bekledikten sonra Abdurrahim'e bırakıyor. 90. dakika oynanıyor karşılaşmada. Biraz sonra kaybolan süreyi bize 4. hakem Birkan Altındaş gösterecek değerli dinleyiciler. Zuzek topu kazandı. Şimdi ileri oynuyor. İleri oynadığı topu da karşılayan Yakup. Yakup'tan gelen top Guaye'de. Guaye'nin ara pası isabetli değil. O topu kazanan futbolcu Mustafa hemen sol kanada söndü. Sol kanatta Cardozo. Cardozo da geri oynadı. Bey. Bey'den gelen top. Şimdi topla buluşan futbolcu Goya'ya yine cezalara sokulmak istiyordu ama bir topa müdahaleyle kendini yerde bulurken bu arada bir ani atak yine Erzurumspor rakip yarı alanda bir gol tehlikesi olabilir. Top Zuzek'e çarpıyor ve kornere gidiyor. Sağ kanattan çok çabuk gelişen Ebusele ile gelişen bir ataktı bu ve top kornere gidiyor. Evet, artı 6 gösterildi değerli dinleyiciler. Artı 6 dakika maçın bitmesini tamamlanması için söz konusu olan süre. Evet, bu arada Traore golü atan Traore belki de o gol olsun diye filelere gönderdiği top o sırada rakibinden bir adım önde olduğu için offside durumundaymış ve şimdi Bey topu kazandı. Sağ kanada döndü. Sağ kanattan ceza alanı yükseltilen top kademede Zuzek karşılıyor topu. Zuzek'in karşıladı top. Tekrar Erzurumspor takımında ve Erzurumspor takımından tekrar bir hücum başlangıcı olacak. Ama onlar hücum etmeyi düşünmediler. Kalecilerine dönmeyi tercih ettiler. Ertuğrul da sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta ayağının içiyle kontrol eden futbolcu ceza alanına süratle sokuluyor. Ama pası isabetsiz. Pasın şiddetini iyi ayarlayamayınca Akunze'de top out'a gidiyor ve kale vuruşuyla oyun yeniden başlayacak. Bu arada Gençler Birliği takımında da oyuncu değişikliği oluyor. Mete Han oyuna giriyor. Guaya oyundan alındı. Bu da Gençler

Milli takımda yine bir savunmaya yönelik değişiklik oluyor değerli dinleyiciler. Kaleci İrfan Can kale vuruşunu kullandı. Orta alanda Pereira topu kazandı. Diabate'ye veriyor. Diabate'den Metehan. Metehan sağ kanatta Salih'i gördü. Salih yerden oynadı Traore. Traore paslaştı. Bir duvar pası yaptılar ama duvar pası isabetli olmuyor. Ama bu arada Traore'ye bir faul yapıldı değerli dinleyiciler. Sağ kanattan serbest vuruş kullanılacak. Evet. Mujakić itti, düşürdü. Mujakić Traore'ye faul yapınca şimdi

0: Onun da yaptığı bir kontrolsüz faul var. Diabate sarı kart gördü ve o sarı kartın ardından da serbest vuruş kullanılacak. Akunzade'ye bir faul yaptı. Evet, bir kontrolsüz faul. Ardından evet, dördüncü dakika artı altının dördüncü dakikası içindeyiz. Birbirlik denge devam ediyor. Şimdi sağ kanattan gelecek bir atakta Zuzek topu kontrol etti. Salih'e bıraktı. Salih geriye döndü Metehan'a. Metehan'dan sağ kanada Pereira'ya. Pereira kafa vuruşuyla topu indirdi. Ve top sağ kanatta Traore'ye gelecek. Ama Traore kontrol edemiyor. Bu arada yerde yatan bir futbolcu daha var Erzurumspor takımından. Evet, bir oyun gereği bir kontak söz konusu oluyor tabii ki zaman zaman. Ensar'la Mustafa çarpıştılar. Yani bu oyun alanında, oyunda olması olabilecek normal görüntüler ama tabii ki karşılaşmanın hakemi de bir serbest vuruş kararı veriyor. Şimdi Mujakić topu aldı. Sol kanattan bir hücum şansı. O fırsat vermeyen futbolcu Metehan iyi bir zamanlamayla yükseldi. Topun rakibine gitmesine engel oldu. Taç atışı kullanılacak. Mujakić sol kanattan kullanacak bu taç atışını. Yakup'un uzun gönderdiği topu Metehan kafa vuruşuyla karşıladı. Sol kanatta yine Mujakić taç atışının hazırlığını yapıyor. Cardozo top istiyordu. Mujakić uzun oynadı sol kanada. Top kaleci İrfan'a sekti, geldi. İrfan hemen kaleci vuruşunu kullanacak. Bakıyor arkadaşlarına. Karşısında da bir rakibi var. Onun görüş alanını kapattı. Uzun bir kaleci vuruşu. Traore kontrol edemedi ama Pereira kazandı topu. Rakibini geçti. Traore'ye verdi. Traore sağ kanattan gidiyor. Karşısında Mujakić var. Mustafa var. İki rakibiyle mücadelede, ondan sekti top. Ve Yakup tehlikeyi uzaklaştırıyor. Taca çıktı top. Artık son dakika oynanıyor değerli dinleyiciler. Ümit Öztürk de kronometresini kontrol etti. Traore ceza alanına yükseltti. Onun topu, yükselttiği topu karşılayan futbolcu Gerçilliği sol kanatta şimdi Tonya o da ceza alanına sokulmak istiyor. Diabate yerden yüksek bir top kafa vuruşu ama top filelere doğru gitmiyor. Oyun alanının dışına gidiyor. Oyun alanının dışına giderken de artık karşılaşmada son saniyeler belki de Gençler Birliği için bir son şans olabilir eğer bitiş düdüğü çalınırsa değerli dinleyiciler. Evet, karşılaşmanın hakemi henüz bu kayıp zaman içindeki duran dakikaları da kontrol etmiş olacak ki henüz bitiş düdüğünü çalmadı. Şimdi sağ kanattan köşe vuruşu kullanılıyor. Yüksek bir top ceza alanın içine geliyor ve bu arada köşe vuruşunun tekrarını istiyor karşılaşmanın hakemi. Çünkü ceza alanı içinde bir takım çekişmeler söz konusuydu. Onun için köşe vuruşunun tekrarını istiyor. Çünkü topa vurma işaretini yapmıştı ama Ensar acele etti. Şimdi bir daha kullanıldı köşe vuruşu ve top ceza alanının dışına gidiyor. Ceza alanının dışına giderken de Ümit Öztürk maçın son düdüğünü çaldı değerli dinleyiciler. 55. dakikada Eren'in attığı golle Erzurumspor 1-0 öne geçmişti. Bunu 65. dakikada Traore karşılık verdi ve maç 1-1 berabere sona erdi. Harun Balaban teknik yönetmenimizle ben Tansu Polatkan sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Bir Düşün Var. 4. Bölüm.

0: Yazan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar: Anlatan Alpay İzbırak, Martin Luther King, Mehmet Atay, Coretta Adviye Öztürk, Rosa Nurşen Girgin Koç, Debbie Hepşen Akar, David Bahri Aydın, Kenny Ali İpin, Yargıç Sinan Pekinton, Şoför Abdullah Ceren, Polis Hüseyin Avni Danyal.
1: Afrika'dan koparılarak Amerika'ya getirilen ve baskı yoluyla köle olarak kullanılan siyah derili insanlar yüzyıllar boyunca büyük acılar çekmiştir. 19. yüzyılda yapılan Amerikan İç Savaşı sonrasında bu insanlara kağıt üzerinde bazı medeni haklar tanınmasına karşın özellikle güneyli siyahlar bu haklarını hala uygulamaya geçirememiştir. 1929'da Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinden Atlanta'da doğan Martin Luther King de diğer siyah çocuklar gibi ayrımcılığa uğramakta ve bu duruma isyan etmektedir. Meslek seçme çağı geldiğinde Martin, insanları etkileyebileceği bir yol olarak gördüğü için rahip olmaya karar verir. Mezuniyetten sonra doktora yaptığı sırada da Coretta ile evlenir. Önce Alabama'da, sonra Montgomery'de rahiplik yapmaya başlar. Bu arada bir kız çocuğu dünyaya gelir. Montgomery'deki siyahların durumu birçok bölgedekinden daha kötüdür. Bir gün Rosa Parks adında yaşlı bir kadın, yorgun olduğunu söyleyerek otobüste beyazlara yer vermediği için tutuklanır. Bunun üzerine siyahlar olayı boykot ederek aylarca otobüslere binmez. Haber basın yoluyla tüm Amerika'ya ve dünyaya yayılır. Martin Luther King'in önderlik ettiği bu direniş onu lider durumuna getirdiği için sürekli tehditler alır.

0: Bizi görmeye gelmekle neyi yettin David? Colette çok sevinecek.
1: Aradan yıllar geçti. Çocuğunuzun olduğunu duyduğum zaman gelmek istedim ama olmadı.
0: Yakında bir bebeğimiz daha olacak.
1: Ah, ne kadar hızlısın dostum. Ben hala düşlerimdeki kadını bekliyorum.
0: Acele etsen iyi edersin.
1: Senin hızına asla yetişemem. Baksana, siyahların lideri durumuna geldim. Herkes senin sözünü dinliyor.
0: Bu kendiliğinden oluştu ama ben de onlar için çok çabalıyorum.
1: Bundan eminim. Ne kadar çalışkan olduğunu benden iyi kim bilebilir? Hala eve gelmedik mi? Keşke arabaya binseydik.
0: İnsanlarımız yürürken biz arabayla mı gezelim? Hem geldik sayılır, evimiz arka sokakta.
1: Bu gürültü de ne? Sesleri duyuyor musun?
0: Evet, birileri bağırıyor. Hızlanalım.
1: Baksana, insanlar toplanmış.
0: Evet, acaba neden?
1: Bunlar siyahlar, bizim insanlarımız.
0: Bu duman neyin nesi? Aman tanrım, benim evimden dumanlar çıkıyor.
1: Dur, heyecanlanma. Martin, beni bekle.
2: Neler oluyor?
0: Bu duman ne? Coretta,

0: Coretta nerede?
1: Sakin olun Bay King, endişelenecek bir şey yok.
0: Ne demek istiyorsunuz memur bey? Görmüyor musunuz? Evimden dumanlar çıkıyor.
2: Burada neler oluyor?
1: Birileri evinizin balkonuna bomba atmış Bay King.
0: Bomba mı? Yakarım çocuğum.
1: Kimseye bir şey olmadı. Yalnızca camlar kırılmış ve balkon ikiye ayrılmış. Şans eseri kimse pencerelere yakın değilmiş.
0: Peki ailem nerede?
1: Bakın oradalar.
0: Onların yanına gitmeliyim. İzin verin. İzin verin lütfen.
1: İzin verin. Evet izin verin geçelim. Toplanmanız için bir neden yok.
0: Böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Coretta.
3: Sevgilim iyi ki geldin, çok korktuk.
0: Anlıyorum canım, anlıyorum. Yolanda nerede?
3: Orada babanın kucağında.
0: Bombayı kimin attığını biliyor musunuz?
1: Araştıracağız.
4: Kimin attığını hepimiz biliyoruz, öyle değil mi?
2: Evet. Ku Klux Klan olmalı. Ve bu kişilerin kimler olduğu büyük bir sır değil.
4: Onlar da bizim gibi sıradan insanlar. Çoğunun kimliği biliniyor.
2: Onları niçin hemen tutuklamıyorsunuz memur bey?
4: Evet.
2: O da bir beyaz. O da canilerden biri.
0: Bir dakika. Heyecanlanmayın artık. Bir dakika.
1: Sakin olun. Kimseye bir şey olmadı.
4: Siz bize hep kötülük yaptınız.
2: Şimdi sıra bizde. Buradaki beyazlar cezalarını çekecek.
0: Yok. Hayır.
3: Ellerindeki sopalara, bıçaklara bak Martin.
2: Ben onları haklı buluyorum. Hepsi cezasını bulmalı.
0: Hayır. Hayır! Biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz şiddete karşıyız.
2: Biz karşı değiliz Bay King. Bu adamlara cezasını vereceğiz.
4: Hayır. Niye duruyoruz? Hadi!
0: Durun arkadaşlar, beni dinleyin. Şu duvarın üzerine çıkın. Evet arkadaşlar. Bana bakın. Ben iyiyim. Karım ve çocuğum da iyiler. Bize bir zarar veremediler. Onların bu haince davranışını herkes öğrenecek. Ama biz her şeyi mahvetmezsek. Beni dinleyin. Silahlarınızı bırakın ve evlerinize gidin. Bu işi şiddetle çözemeyiz. Beni anladınız değil mi dostlarım? Hadi dağılalım. Lütfen dağılalım.
3: Şükürler olsun. Dağılıyorlar. Şükürler olsun.
0: Teşekkür ederim dostlarım. Teşekkür ederim. Coretta hazır mısın?
3: Geliyorum sevgilim.
0: Gecikmeyelim, araba da yok.
3: Arabayı yine ihtiyacı olan birine mi verdin? Bize de gerektiğini niçin düşünmüyorsun?
0: Bizim yolumuz uzun değil Coretta. Hadi hazır mısın?
3: Evet hadi çıkalım. Hava ne kadar güzel. Bahar geliyor. Koca evet. Bir kış geçti.
0: Bu insanlar en soğuk havalarda bile yılmadan yürüdü, boykotu sürdürdü.
3: Bu gücü onlara sen verdin.
0: Hayır, yani başında biraz yardımım olduysa da bunu kendileri başardı. Bundan sonra beni engelleseler de bu hareket artık durmayacaktır. Tanrı bizden yana Coretta.
3: Biliyor musun, tüm şöhretine karşın çok alçak gönüllü bir adamsın sen.
0: Kendimi büyük görmemi bekliyordun?
3: Biraz hava atabilirdin. Fena mı olur?
0: Çok olsun. Başkalarına hava atacak kadar mükemmel olabilir miyiz?
3: Neredeyse bulunduğun yere kendini layık görmüyorsun.
0: Ben sıradan bir rahibim Coretta.
3: Hayır. Sen hem çok akıllı hem de çok iyi kalpli bir insansın. Ayrıca çok yüreklisin.
0: Abartıyorsun sevgilim.
3: Bombalama olayı sırasında insanlarımız orada bulunan polisleri linç edebilirdi. Sen engelledin. Bu polislerden biri daha sonra yaşamını o zenci rahibe, yani sana borçlu olduğunu söylemiş. Bu doğruydu.
0: Biliyor musun? Bir eşte aradığım 3 şey vardı. Hepsini sende buldum Coretta.
3: Ya. Neymiş bunlar?
0: 1 sağlam kişilik, 2 akıl, 3 güzellik.
3: Ben de sende çok şey buldum Martin. Sevgimizin ve inançlarımızın birleşmediği tek anımız olduğunu anımsamıyorum. Beni hep mutlu ettin.
0: Bir de şu boykotu başarıyla sona erdirebilirsek, o zaman kim bilir ne kadar mutlu olacağız.
3: Ben başarılı olacağımıza inanıyorum.
0: Yaz sıcaklarında insanlar yürürken bayılmazsa ve ikinci bir kışın soğuklarına dayanabilirlerse.
3: Bu kadar ilerledikten sonra bu hareket durdurulamaz diyen sendin.
0: Doğru, onlara güveniyorum. Geleceğin tarih kitapları yazıldığında Montgomery'de yapılması gerekeni yapan bu güzel insanlardan söz edilecek. Bu andan sonra dönüş yoktur.
5: Susun!
6: Şu dava bitse artık. Bizi mahkum edeceklerse daha ne bekliyorlar?
0: Sabırlı ol David. Bizi tutukladılar ama mahkum etmek kolay mı?
7: Martin haklı. Bu kadar insanı tıkacak hapishane bulamazlar.
6: Onlar her şeyi halleder Rosa teyze.

0: Bizi şimdi tuttukları hapishane avlusunda tutarlar.
1: Yazın bu kolay olur Kenny. Ama kışın ne yapacaklar?
2: Bizi yakında özgür bırakacaklarına inanıyorum.
3: Susun, susun! Bugün Amerika Birleşik Devletleri Yüce Mahkemesi'nin kararı geldi. Bunu size okumak istiyorum.
2: İşte başvurumuz sonunda yanıt buldu.
1: Umarım iyi bir yanıttır. Ben beyazlara güvenmiyorum.
2: Montgomery İyileştirme Örgütü'nün önemli yerlerde beyaz dostları var Rosa.
3: Beni dinleyin. Amerika Birleşik Devletleri Yüce Mahkemesi, Alabama'daki otobüslerde ayrımcılık içeren eyalet yasalarının ve medeni yasaların anayasaya karşı olduğunu bildirir. Bu durumda burada tutuklu bulunan siyahlar özgürdürler.
4: Kurtulduk! Kurtulduk!
2: Bunu biliyordum, biliyordum.
5: Umarım Montgomery'li beyazlar bunu kabullenebilir.
2: Haklısın dostum, bu zor olacak ama hadi çıkalım şuradan. Ailelerimiz bizi bekliyor, hadi.
1: Neler oluyor?
6: Durma burada Rose. Kaç, kaç.
1: Ne olduğunu söylesene Debbie.
6: Ku Klux Klan. Geliyorlar.
1: Benim eve gidelim.
7: Alçaklar. Gelin. Hainler.
1: Gel buraya oğlum. Benim evim şuracıkta.
6: Hadi ölmezsem. Daha hiç ölmezsem.
1: Girin. Girin, girin.
7: Alçaklar. Aslında kaçmayıp onlara hak ettikleri karşılığı vermeliydik.
6: Onların silahları var. Ya bizim? Hem Bay King ne diyor?
7: Bize şiddet gösterenlere karşı nasıl barışçı davranabiliriz?
1: Gelin, gelin şöyle içeri. Gelin. Şöyle oturun. Of. Hadi. Hadi şimdi neler olduğunu anlatın bana.
6: Köşedeki Baptist Kilisesi'ndeydim. Bir grup Ku Klux Klan üyesi kiliseye bomba attı. Bir anda her yer tutuştu.
7: Üç kişiyi yıkıntıların arasından ben çıkardım. Daha başkaları da vardı ama hainler bu kez üstümüze saldırdı. Ya. Sağa sola ateş ediyorlardı.
1: Aman tanrım.
7: Yüce mahkeme kararından sonra bunların iyice azıtacaklarını tahmin ediyorduk. Bugün iki rahibin evini de bombalamışlar.
1: Ben bu sabah Bay King'in evindeydim. Böylesine korkunç tepkiler beklemiyordu. Evet. Bazı sokak gösterileri yapacaklarını ama bizim kaçıp saklanmak yerine soğukkanlılıkla olup biteni izlememiz gerektiğini söylüyordu.
6: Doğru. Hak bizden yana. Anayasa bizden yana.
7: Evet. Bu insanlar hak, hukuk, anayasa tanımıyor. Bunu anlamıyor musunuz? Yapacak tek şey onlara karşı aynı şiddette karşı koymak.
6: Gençsin. Duygularına kapılıyorsun çocuğum.
7: Bunu hak ediyorlar Bayan Debbie.
1: O zaman Montgomery kenti savaş alanına döner. Ve bu savaşı gücü olan, yani silahlı olan kazanır Kenny.
7: Bunlar bizim otobüslere binip istediğimiz yere oturmamıza yine izin vermeyecek.
1: Biz de yeni bir boykota başlarız.
7: Bunun sonu yok ki.
1: Var. Kenny, Martin Luther King'in dediği gibi haklarımızı elde edinceye kadar direneceğiz. Ama bu şiddete başvurmayan bir direniş olacak.
6: Er ya da geç haklarımızı elde edeceğiz.
7: Savaşmadan mı?
1: Evet. Yoksa haklılığımızı yitirebiliriz. Kan dökmek çok kötü bir şeydir oğlum. Biz barışsever insanız.

0: Ah, günaydın muhterem peder.
1: Günaydın bayan Debbie, günaydın bayan Rosa.
2: Günaydın Martin, günaydın efendim.
0: Ben de otobüse binecek miyim?
1: İstemiyorsanız binmenize gerek yok bayan Debbie. Birkaç lider ve bayan Rosa'nın gelmesi yeterli, biliyorsunuz. Bu hareketi o başlattı.
2: Bu kadar büyüyeceğini nereden bilebilirdim?
0: Umarım otobüste sorun çıkmaz. Ah, işte geliyor. Geliyor.
1: Sanmıyorum ama göğüslemek zorundayız. Er geç otobüse bineceğiz.
2: Buyurun Bay Martin Luther King. Otobüse ilk binme onurunu size veriyoruz.
1: Teşekkür ederim bayan.
3: Siz galiba Surai King'siniz, öyle değil mi?
1: Evet benim. Bu sabah sizinle birlikte yolculuk edeceğim.

0: İşte böyle sevgilim, hepimiz otobüse binip koltuklara yerleştik. Montgomery kentinin siyah ve beyazlarla bütünleşmiş halkıyla dolu ilk otobüsü yola koyuldu.
1: Keşke ben de orada olabilseydim.
0: Başardık Coretta. Bu boykotu başarıyla tamamladık.
1: Buna inanmak gerçekten çok zor.
0: Artık harekete geçtik. Özgürlük ülkesine doğru ilerliyoruz.
1: Bugünkü gazetede güneydeki diğer siyahların da bu olaydan cesaretlendiği yazıyordu.
0: Eminim kısa sürede başka bölgelerde de boykotlar ve protestolar başlayacaktır.
1: Başlamış bile.
0: Tek korkum insanlarımızın şiddete başvurması. Haklıyken haksız duruma düşmelerini istemiyorum.
1: Ne yazık ki bizim aramızda da şiddet yanlısı olanlar var.
0: İnsanların birbirine kötülük etme hakkı yoktur. Şiddete başvurmaya başlarsak sonu gelmez Coretta.
1: Senin kadar iyi olabilmek pek kolay değil Martin.
0: Haklarımızı elde etmek için gerekirse ölebiliriz. Çocuklarıma hep şunu öğretmek istiyorum. İnsanın ölmeye değer bir şeyi olmazsa yaşamasının da anlamı kalmaz.
1: Doğru. Uzun yaşamamız değil, nasıl yaşadığımız önemli.
0: Şunu lütfen hiç aklından çıkarma Coretta. Bizler onurla yaşamayı ve ölmeyi bilmeliyiz. Başkalarının haklarını yiyen ve insan kanı dökenlere iyi örnek olmak zorundayız.
1: Bundan sonra neler yaşayacağımızı pek bilmiyorum. Ama biraz da korkuyorum.
0: Bildiğim tek şey çok dolu bir yaşam süreceğimiz.
1: Sana elimden geldiğince yardımcı olacağım.
0: Hayır, sen çocuklarımızla ilgilenmelisin. Evimizin neşe ve huzur kaynağı olmalısın. Bırak dışarıdakilerle ben savaşayım.
1: Ne yapmayı planlıyorsun?
0: Bu olay daha insanların kafasında tazeyken mesajı her yere ulaştırmak istiyorum. Hı hı. Yolculuklar yapacağım. Bir yandan da kitabımı bitireceğim.
1: Kitabın adını buldun mu?
0: Evet, adı Özgürlüğe Adımlar olacak. Bu ilk çabamızı ayrıntılarıyla yazacağım.
1: Günlerin hep çalışmakla geçecek.
0: Öyle de olsa size ayıracak zamanım olacaktır.
1: Ya uzaktayken?
0: Uzun yolculuklara çıkacağımı sanmam ama ben burada yokken sizin için endişe edeceğim.
1: Buna hiç gerek yok. Dostlarımız var.
0: Size bir kötülük yapmalarını kimse engelleyemez.
1: Bu tehlikeye göğüs gerebilirim.
0: Hayır Coretta. Sizi yalnız bırakmanın doğru olmayacağını düşünüyorum.
1: Yolculuğa çıkmaktan vaz mı geçeceksin?
0: Hayır, bu çok önemli. Bence yapmamız gereken şey yeniden annemle babamın oturduğu yere taşınmak. Yine babamla aynı kilisede çalışabilirim.
1: Evet, iyi düşünmüşsün. Ama buraya da çok alışmıştık doğrusu.
0: Başka çaremiz yok Coretta. İlerlemek zorundayız. Bu kadar başarı elde ettikten sonra durmak olmaz.
1: Sanırım haklısın.
0: Bu olaylar siyahların iç dünyasını değiştirdi. Kendimizi onurla ve öz saygıyla donattık.
1: Doğru. Belki de tarihi boyunca siyah adam ilk kez dik durmayı öğrendi.
0: Bunun önemi çok büyük karıcığım.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

1917'nin başında Rusya'da 1. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkisi çok ağır hissediliyordu. Savaşın başlamasıyla St. Petersburg'dan Petrograd'a dönüştürülen Rusya'nın başkentinde gıda maddelerine erişimde sıkıntı yaşanıyor, ülke çapında köylüler işledikleri toprağa sahip olamamaktan, işçilerse yaşam ve çalışma koşullarından şikayet ediyordu. 3 yıldır devam eden savaş, milyonlarca kişinin yaşamına mal olmuş, çok sayıda asker silahlarını bırakıp cepheyi terk eder hale gelmişti. Temel ihtiyaç maddelerinde kıtlık yaşanıyor, bu durumun yaratabileceği sonuçların farkında olanlar olası bir isyandan endişeleniyordu. Rusya parlamentosu olan Duma'nın başkanı Mikhail Rodzianko, 10 Şubat'ta Çar II. Nikolay'a gönderdiği mesajda gıda sıkıntısının olası sonuçları hakkında net uyarılarda bulunuyor ve şöyle diyordu. İçişleri Bakanı Protopopov'u görevden almazsanız her şey olduğu gibi devam edecek ve 3 hafta sonra karşınızda o kadar güçlü bir devrim bulacaksınız ki sizi ve hanedanınızı yeryüzünden silecek. Nitekim 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı kıtlık ve ekonomik yıkım üzerine Şubat 1917'de başkentte başlayan halk ayaklanmaları sonucunda Çar II. Nikolay 15 Mart günü tahtı bırakmak zorunda kalıyor ve böylece 17. yüzyıldan bu yana Romanov Hanedanı tarafından yönetilen Rusya İmparatorluğu son buluyordu. Ardından kurulan geçici hükümetin ilk işi haklar ve özgürlükleri genişletmek, siyasi suçluları affetmek ve bir kurucu meclis için seçim düzenleme kararı almak oluyordu. Bundan 9 gün sonra da idam cezası kaldırılıyor, siyasi suçluların affedilmesi, hapsedilen sosyalist devrimcilerin serbest bırakılması kararı alınıyordu. Böylece yurt dışındaki devrimcilerin ülkeye dönmesi, ülkedeki sosyalist hareketlerin daha da güçlenmesine neden oluyordu. Şubat devriminin ardından Ekim devriminin liderliğini yapacak isimler birer birer Rusya'ya dönüyorlardı. 1906'da Sibirya'ya sürgüne gönderilirken kaçarak Avrupa'ya giden Lev Troçki, 17 Mayıs 1917'de 1900'den beri sürgünde yaşayan Vladimir Lenin ise 16 Nisan 1917'de geri dönüyordu. Petrograd'a dönen sosyalist liderler Ekim devriminin yapılmasında önemli rol oynuyor ve Vladimir Lenin liderliğindeki Bolşevikler, Ekim 1917'de barış, ekmek, toprak sloganıyla geçici hükümeti devirip iktidarı ele geçiriyordu. Lenin, devrimin doğrudan sosyalist aşamaya geçmesi gerektiğini savunuyordu. 1918'de Brest-Litovsk Anlaşması'yla Rusya'yı 1. Dünya Savaşı'ndan çıkarıyor, bu hamle ağır toprak kayıplarına yol açsa da Bolşevik iktidarının gücünü pekiştiriyordu. 1918-1922 yılları arasında Bolşeviklerle Çarlık yanlılar arasında yaşanan yıkıcı savaşın ardından devrim, Çarlık Rusyası'nı yıkarak 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulmasına ve ideolojik bir Doğu-Batı bloklaşmasının doğmasına zemin hazırlıyordu. Bolşevik rejiminin zaferinin ardından Çarlık yetkilileri, aristokratlar, askerler, entelektüeller ve din adamlarından oluşan yaklaşık 1,5

2 milyon insan da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor ve dünyanın farklı bölgelerine göç ediyorlardı. Göçmenlerin önemli bir kısmı Karadeniz üzerinden İstanbul'a sığınıyor ve İstanbul, Beyaz Rusların Avrupa ve Kuzey Amerika'ya dağılmadan önce toplandığı en kritik merkezlerden biri haline geliyordu. ...1940'lı yıllarda klasik eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinde görev almış, Dostoyevski, Çehov, Molière gibi birçok yazarın Türkçe'ye ilk olarak kazandırılmasını sağlamış bir gazeteci, Orhan Velikanık'ın yakın dostu Erol Güney'den bahsedeceğiz bugün sizlere. Asıl adı Misha Rotenberg olan Erol Güney, 1914 yılında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğar. Zengin bir petrolcü olan babası Bolşevik devriminden sonra varlıklı yaşam koşullarının değişeceğini öngörerek ailesini önce Tiflis'e yerleştirir. Daha sonra da ihtilalin yarattığı kaos ve iç savaş ortamı nedeniyle ailesiyle birlikte 1920 yılında Erol Güney henüz bir çocukken Rusya'dan İstanbul'a göç eder. Kısa bir zaman sonra komünistlerin Tiflis'i tamamen ele geçirdiklerini anımsıyorum. Onlardan ne kadar kaçarsak kaçalım sonunda bize yetişmişlerdi. Birkaç gün eve kapandık, durum sakinleşince de çıkmaya başladık. Bir gün mürebbiyle hava almak için evden çıktım, içimde hala bir korku vardı. Babam bizimki gibi oldukça zengin bir aile için Bolşevik ihtilalinin tehlikeli olacağını görüyordu. Litvanya doğumlu olmasının verdiği haktan yararlanarak ailemiz için Litvanya pasaportu aldı. O sırada Litvanya bağımsız bir devletti. Bu pasaportlar sayesinde 1920 yılında Sovyet rejiminin artık Rusya'nın hemen her yerinde hükümran olduğu zaman bu ülkeden çıkabildik. Nasılsa annemin dul olan annesi de bizimle birlikte gelebildi. Böylece 5 kişiden oluşan ailemizle bu yılın ikinci yarısında Batum'dan İstanbul'a vapurla geldik. Eğitimine İstanbul'da devam eden Güney, St. Joseph Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde yeni açılan felsefe bölümüyle Fransız, İngiliz Edebiyat bölümünü bitirdi. Bu arada Türk vatandaşlığına geçerek Erol Güney adını aldı. 1936 yılında bütün Avrupa karışıkken Türkiye Beyaz Ruslara vatandaşlık hakkı verdi. Bu kararı kimler aldı bilmiyorum ama bana çok büyük bir iyilik yapmışlardı. O sırada üniversitede okuyordum ve hemen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettim. 1937 yılında da kabul edildim. O tarihteki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, çeviri bürosundan 100 klasik eseri Türkçe'ye kazandırılmasını ister. İyi derecede Rusça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe bilen Erol Güney, 1940 yılında Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından bir kültürel rönesans başlatmak üzere dünya edebiyatının Türkçe'ye çevrilmesi projesinde Rusça'dan yapılacak çevirilerden sorumlu olarak göreve başlar. Dostoyevski, Anton Çehov, Molière, Nikolay Vasilievich Gogol, Ivan Turgenev, Pushkin, Platon gibi birçok yazarın eserlerini Türkçe'ye kazandırır. Tercüme bürosu sadece bir iş yeri değil, dönemin dahi sanatçılarının, şairlerinin ve düşünürlerin buluştuğu bir entelektüel vaha gibidir ve Güney bu çevrenin en sevilen, en neşeli, entelektüel birikimiyle saygı gören figürlerindendir. Erol Güney, 1940 yılından 1946 yılına kadar burada çalışırken tercüme bürosunun başında bulunan Sabahattin Eyüboğlu başta olmak üzere Azra Erhat, Cahit Külebi, Orhan Velikanık, Necati Cumalı, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Mina Urgan ve Abidin Dino gibi kişilerle yakın dostluklar kurar. Bu dönemde tercüme dergisi için çeviriler de yapar. Lise yıllarından beri tanıdığı ve kendisiyle birlikte tercüme bürosunda çalışan Dora ile evliliğinin ardından da evlerinden dostları hiç eksik olmaz. Hatta Orhan Veli'nin şiirlerine ilham olan platonik aşkı Bella da Erol Güney'in baldızıdır. Ayrıca Dora ve Erol çiftinin kedileri Edibe de Orhan Veli'nin şiirlerine konu olur. Erol Güney'in kedisi kendisinden daha meşhurdur. Benden ve Dora'dan başka sevdiği Bella ve kedimiz Edibe vardı.
Diyebiliriz ki ikisine de tutkundular. Gelir gelmez kedimiz Edip'i onun dizine atlardı. Orhan da uzun uzun onu okşardı. Beyle ile uzun saatler bir arada kalırlardı. Pek konuşmazdı ama hep seyrederdi. Böylece Edip'e de onun sahibi Erol Güney de unutulmadı. Yani Türkiye'de benim ismimi bilenler ne yaptığım klasik tercümelerimi ne de tercüme dergisindeki yazılarımı biliyorlar. Daha çok bu şiirlerden anımsıyorlar. Çıkar mısın bahar günü sokağa, işte böyle olursun. Böyle yattığın yerde düşünür düşünür durursun. ...1946'da iktidar seçimleri kaybedip 5 Ağustos 1946 tarihinde Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından tercüme bürosu işlevsizleşir. Erol Güney de diğer birçok arkadaşı gibi tercüme bürosundan istifa eder ve Ajans France-Presse'de gazeteciliğe başlar. Sabahattin Eyüboğlu 1947 yılında Paris'e gider, Orhan Veli Kanık ise 14 Kasım 1950'de hayata gözlerini yumar. Öldüğü zaman hala Türkiye'deydik. Karım Dora, Orhan'ın son saatlerinde yanındaydı. Bazı kayıpların acıları zamanla azalmıyor. Onun şiirdeki ustalığını bu şiir özel sayısında görünce o kadar genç öldüğüne bir kez daha yandım. Türk şiiri için ne kadar büyük bir kayıp. Fakat şu var ki iyi bir şair hiçbir zaman tamamen ölmüyor. Yapıtlarıyla yaşamaya devam ediyor. Orhan Veli'nin elimde tuttuğum tercüme dergisi şiir özel sayısıyla da yaşadığını hissettim. Erol Güney 1955 yılının Mart ayında gazetedeki köşesinde Polonya Elçiliği'nin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile bağlantıya geçtiğini ve Sovyetler Birliği'nin Türkiye ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerini iyileştirmek istediğine dair bir yazı kaleme alır. Bunun üzerine 19 Mart 1955 tarihinde Adnan Menderes hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye aleyhine çalıştığı gerekçesiyle Güney'i önce Yozgat'a sürgüne gönderir. Ardından kendisi için Fransa vizesi temin edilir ve sınır dışı edilerek Paris'e gönderilir, vatandaşlıktan çıkarılır. Erol Güney önce Paris'e gidip Fransız basın ajansında çalışmayı dener. Ancak sürekli göçmen statüsünde yaşamaktan bıktığından 1956 yılında İsrail'e yerleşerek İsrail vatandaşı olur. Yaşamının geri kalanını gazetecilik mesleğini sürdürdüğü Tel Aviv'de geçirir. Erol ve Dora Güney yurt dışında yaşadıkları yıllarda Türkiye'yi ve dostlarını hiç unutmazlar. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Güney'in Türkiye'yi tekrar ziyaret etmesi de çok kolay olmaz. Türkiye'den ayrılışından tam 35 yıl sonra 1990'da vize almayı başarır, İstanbul'a gelir ve ilk işi Orhan Veli'nin mezarını ziyaret etmek olur. Orhan'ın heykelinin yanı başında boğaza bakarak bir müddet oturdum. İçimden onunla konuşmak geldi. Orhan dedim. Seni bu son yıllarda daha çok hatırlıyorum. Nedeni de açık. Çok sevdiğim Türk diliyle başlıca bağımı sen oluşturuyorsun. Oturduğum yerde yakın arkadaşlarım arasında pek Türkçe konuşan yok. Böyle olunca Türkçe ile ilişkimi şiirin vasıtasıyla yürütüyorum. Ne iyi ki şiirlerin bu işler için çok elverişli.

Ömrünün sonuna kadar İbranice, Türkçe, İngilizce ve Fransızca makaleler yazarak çalışmaya devam eden Erol Güney, İsrail siyaseti, Orta Doğu dengeleri ve Soğuk Savaş konularında isabetli öngörüleri, felsefi ve mantıksal analizleriyle öne çıkan bir gazeteci olarak tanınır. İsrail'in en köklü ve yüksek tirajlı gazetelerinden birinde dış politika analisti ve baş yazarlarından biri olur. Hatta bir dönem gazetenin Washington DC temsilciliğini de yürüten Erol Güney, 11 Ekim 2009 günü 95 yaşında Tel Aviv'de hayata gözlerini yumar.

0: Mavi Sesler.
1: Her yıl 22 Mayıs tarihinde Dünya Biyoçeşitlilik Günü, bir başka adıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanır. Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki tüm canlı türlerinin, yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi çeşitliliğini ve bu türlerin genetik farklılıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda bu canlıların içinde yaşadığı alanların çeşitliliğini de kapsıyor. Biyoçeşitlilik kısaca yaşamın çeşitliliği anlamına geliyor. Peki yaşamın çeşitliliği neden önemli? Çok çeşit olmadan mutlu ve huzurlu yaşayamaz mıyız? Bilim insanları dünyada kara, deniz ve mikroorganizma dahil toplamda 8 milyon 700 bin kadar canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu türlerin hepsi henüz keşfedilmiş değil. Şu ana kadar tanımlanan, yani bilimsel olarak kayda geçen tür sayısı ise yaklaşık 2 milyon 200 bin. Nüfusumuzun yaklaşık 8 milyar 23 milyon olduğunu düşünürsek, kaynakları kısıtlı olan dünyada nimetleri daha az çeşitlilikle paylaşsak iyi olmaz mı? O zaman gelin hep birlikte hayal edelim. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu? Neler değişirdi? Örneğin antik dönemlerde insanların şehirleri terk etmesine bile sebep olan arılar olmasaydı. Toprak solucanları ve mikroorganizmalar olmasaydı mesela ne kaybederdik? Yarasalar, karıncalar, planktonlar olmasaydı, kunduz olmasaydı mesela ne olurdu? Neler olmazdı ki? Öncelikle ekosistem hizmetleri çökerdi. Tozlaşmayı sağlayan arılar, kelebekler ve diğer böcekler olmadan meyve sebze üretimi ciddi zarar görürdü. Öyle ki arılar dünyadaki çiçekli bitkilerin %90'ının üremesini destekliyor. Solucanlar, mantarlar, mikroorganizmalar toprağı besler. Onlar olmadan tarım yapılamaz hale gelirdi. Toprak döngüsü çökerdi. Tohum yayan, meyve ağaçlarının çoğalmasını sağlayan, böceklerin nüfusunu kontrol eden yarasalar olmasaydı, tarım zararlıları artacak, tropikal ormanlar yenilenemez hale gelecekti. Baraj inşa ederek yeni sulak alanlar oluşturan, ekosistem mühendisi olarak da bilinen kunduzlar olmasaydı, su rejimi değişir, birçok tür için yaşam alanı sağlanamazdı. Toprağı havalandıran tropikal karıncalar olmasaydı, besin döngüsü aksar, orman yapısı değişirdi. Saydığımız bu canlı türleri aslında anahtar türler olarak kabul ediliyor. Anahtar türler, bir ekosistemde varlıkları ya da yoklukları, ekosistemin genel yapısını, dengesini ve işleyişini doğrudan etkileyen canlı türleri. Onlar olmadan bir ekosistem büyük ölçüde bozulur veya tamamen çökebilir. Birkaç örnek daha verelim mi? Mesela Afrika saman filleri, deniz yıldızları, köpek balıkları anahtar türler arasında yer alıyor. Onlar olmadan ekosistem daha az çeşitli, daha az dengeli ve daha az üretken oluyor. Sulak alanlar suyu doğal olarak filtreler, bu sistemler çalışmazsa içme suyu kaynakları kirlenir. Tarımda tek tip ürün yaygınlaşırdı. Bu durum ürünlerin hastalıklara karşı aşırı savunmasız olmasını sağlardı. Büyük kıtlıklar yaşanmaya başlardı. Ormanlar karbon tutar, okyanuslar ısıyı emer, sıcaklıklar daha hızlı artar, ekstrem hava olayları çoğalırdı. Doğada bulunan birçok bitki ve organizma ilaçların ham maddesini oluşturur. Tür sayısının azalması hastalıklarla mücadelemizi engellerdi. İnsan kültürü, sanatı doğayla iç içedir. Kuş sesleriyle uyanamayacak, rüzgarda salınan ağaç yapraklarının huzur veren sesini duyamayacak, ormanda yürüyüş yapamayacaktık. Biyoçeşitlilik olmazsa yaşayacaklarımız, daha doğru yaşayamayacaklarımız bunlar. Eğer bu çeşitlilik ciddi şekilde azalsaydı, dünya çorak, sessiz, gıdasız, hastalıklara açık bir gezegen olurdu. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
0: Mavi Sesler.

0: haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı. Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Erdoğan, milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor ifadesini kullandı. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman, Bodrum'da ise makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta da ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını ve Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Akın Gürlek, kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde de dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklığı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Serpil Kızılpınar olacak.

Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Yine televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paketi uygulamasından ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden dinleyebileceğiniz gibi TRT Dinle uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Kanun ne diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan Türklerin eğitimle ilgili sorunlarını konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Selen Güliyit ve Meryem Türkan Yaman var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Yurt dışında yaşayan Türk çocukları ve gençleri eğitim hayatında hangi haklara sahiptir ve bu haklardan nasıl yararlanabilirler?
1: Evet, eğitim hakkı yalnızca okula kayıt yaptırabilmekten ibaret değildir. Çocuğun sınıfta ayrımcılığa uğramaması, dili yeterli değilse desteklenmesi, engeli varsa gerekli düzenlemelerin yapılması, mesleki eğitimlere veya varsa burslara eşit şartlarda başvurabilme hakkı içerisinde yer alacaktır. Yani biz baktığımızda yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarını, yani küçük vatandaşlarımızı yalnızca okula kayıt ettirmeleri değil, okula kayıtları dışında diğer vatandaşlarla, diğer o ülkenin vatandaşları olan çocuklarla ya da diğer farklı üçüncü bir ülkenin vatandaşı olan çocuklarla eşit şartlarda okula ve eğitime adapte olmasını gerekli olan şartlar bakımında öne sürüyoruz. Bunun temel çerçevesi aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre olacaktır. İlk öğretimin zorunlu ve ücretsiz olması Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alıyor. Yine aynı şekilde orta öğretimlerin erişebilir hale gelmesi, yüksek öğretime giriş için sınavların yapılması ve öğrencinin yeteneği ve kapasitesi temelinde sağlanmasını bu sözleşme öngörüyor. Yine sözleşmenin devamı maddelerinde eğitimin yalnızca diploma kazanmasından ibaret olduğu değil, çocuğun kişiliğini, yeteneklerini, kültürel kimliğini ve dilini geliştirmesi de amaçlanıyor. Yani çocuk yaşadığı ülkeye uyum sağlarken kendi ailesinin dilinden ve kültüründen bütünüyle koparılacak bir kişi olarak görülmüyor. Yine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi bu güvenceleri devletin sınırları içerisinde bulunan bütün çocuklar bakımından ayrım gözetmeksizin düzenliyor. Yani yalnızca bizim vatandaşlarımız özelinde değil, o ülkede bulunan üçüncü yabancı vatandaşlığa sahip olan kişiler için de, çocuklar için de bu düzenlemeler gündeme gelecektir. Yine Avrupa'da yaşayan çocuklar yönünden bir başka önemli güvence ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek bir nolu protokolü olacaktır. Bu protokol hiç kimsenin eğitim hakkından yoksun bırakılmayacağını söylüyor ve açıkça güvence altına alıyor. Ancak burada sık yapılan bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Eğitim hakkı ailenin istediği her okulun açılması ya da çocuğun her okula kaydının olması, devletin istenilen özel okulu finanse etmesi ya da bütün derslerin ailenin seçtiği dilde verilmesi anlamına gelmemeli. Devletin eğitim sistemi tabii ki her ülkenin kendine göre bir düzeni olacak, kendine göre bir sistemi olacak. Yine kendisine göre bir kayıt şartı ve sınavı olacaktır. Fakat koyduğu kurallar öngörülebilir olacak, ölçü olacak ve ayrımcılıktan uzak olacaktır. Çünkü hakkın özü burada eşitlik ilkesine dayanıyor. Yine yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için çocuğun veya ailesinin oturum statüsü de eğitim hakkını otomatik olarak ortadan kaldırmayacaktır. Bunun çok güzel bir örneği var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne taşımış 2011 tarihli bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Bulgaristan'da

çalışan iki Rus öğrenci. Sürekli oturum izinleri olmadığı gerekçesiyle Bulgar öğrencilerden alınmayan ortaöğretim ücretini ödemek zorunda bırakılıyor. Ve mahkemede öğrencilerin ülkede fiilen yaşadıklarını, eğitim sistemine yerleşmiş olduklarını ve eğitimin toplumla bütünleşme bakımından önem taşıdığını dikkat çekerek yalnızca göçmenlik statüsüne dayalı bu ücret farkını ayrımcı olarak buluyor. Ve bu gibi durumlarda tabii ki ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verecektir. Öğrencilerden almış oldukları bu ücreti de geri iade edeceklerdir. Yine yurt dışındaki Türk çocuklarının en sık karşılaştığı meselelerden birisi de maalesef dil yetersizliği oluyor. Elbette çocuk yaşadığı ülkenin eğitim dilini öğrenmek kendisi açısından, hayati işlemleri açısından, sosyal çevresi bakımından zorunlu ve önemli olabilir. Hatta iyi bir dil eğitimi çocuğun hem okul başarısını hem de sosyal hayata katılması bakımından son derece önemli olacaktır. Fakat dil bilmemek, zeka veya öğrenme kapasitesi düşüklüğü olarak değerlendirilerek çocuğun farklı bir sınıfa koyulmasını gündeme getirmeyecektir. Çocuk sırf evinde Türkçe konuştuğu için otomatik olarak düşük seviyeli bir sınıfa veya özel eğitim programına ya da mesleki geleceğini sınırlayan bir okul türüne tabii ki yerleştirilemez. Yine bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2010 tarihli bir kararı var. Hırvatçayı yeterince bilmedikleri söylenen bazı Roman çocuklar yalnızca Roman öğrencilerden oluşan ayrı bir sınıfa yerleştiriliyor. Ancak hangi ölçüte göre bu sınıflara alındıkları, gelişimlerinin ne sıklıkla değerlendirildiği ve normal sınıfa ne zaman geçecekleri yeterince onlara açıkça bildirilmemiş. Bu gibi durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dil desteği verilmesini tabii ki yanlış bulmadı. Fakat objektif ölçütleri ve etkili güvenceleri bulunmayan ayrıştırmayı eğitim haklarıyla bağdaştıramadığı için bu durumu bir ihlal olarak kabul etti. Tabii ki söylemiş olduğumuz gibi şu an halihazırda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve küçük vatandaşlarımız tabii ki geçici dil sınıflarında destek alabilirler, destek görebilirler. Ancak bağımsız bir şekilde farklı bir eğitim planı içerisinde ülkedeki diğer çocuklardan farklı bir eğitim programı dediğimiz gibi bu gibi durumlarda onların tabii ki bu gibi durumlar gözden geçirilmeli ve normal bir sınıfa geçiş haklarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Peki çocuğun yurt dışında Türkçe öğrenme hakkı var mı? Vatandaşlarımız tarafından gelen soruların başında yer alıyor bu da. Burada hukuki sınırı doğru çizmemiz gerekecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1968 tarihli bir kararı var ve burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre aileler herhangi bir dille devlet tarafından finanse edilen bir eğitim sistemini isteyebilirler. Bu konuda eğer bir çoğunluk sağlıyorlarsa, tabii ki bu konuda ilgili ülkede bu konuda aktif bir gücü varsa bu desteği sağlayabilir. Türkiye bu konuda yurt dışında yaşayan çocukların Türkçe ile ve Türk kültürüyle bağlarını sürdürebilmeleri için çeşitli eğitim imkanları da sunuyor. Bu destekler Türkçe ve Türk kültürü dersleri, yurt dışında görevlendirilen öğretmenler ve çevrimiçi eğitim materyalleri aracılığıyla devam etmekte. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı yaş ve seviyelere uygun olarak hazırlanan güncel Türkçe ve Türk kültürü ders kitapları Ülkem Yanımda platformu üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açık bir şekilde erişebilir halde bulunuyor. Bu materyaller yalnızca sınıf ortamında değil, yani bunu yalnızca bulunan ülkedeki okuldan ya da bulunan ülkenin eğitiminden beklemek değil de vatandaşlarımız tarafından da çocuklar evlerinde de bu gibi çalışmaları kullanabilirler, bundan faydalanabilirler. Böylece çocuklar yaşadıkları ülkedeki eğitim sistemine devam ederken de Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirebilirler. Ancak bu derslerin söylemiş olduğumuz gibi her ülkede ve her şehirde kendiliğinden açıldığını vatandaşlarımız düşünmesinler. Derslerin açılabilmesi için belli bir çoğunluğa, belli bir yeterli üyeye, öğrenciye ihtiyacı var. Yine uygun bir sınıfa ve uygun bir okula ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız doğrudan bu gibi konularda beklemek yerine eğer böyle bir çoğunluğu sağladıklarını düşünüyorlarsa bu konuda ilgili ülkenin eğitim müşavirliğine başvurarak bu konuda bir isteklerin olduğu, Türkçe eğitim verilmesi gibi bir isteklerin olduğu ve yeterli bir çoğunlukta bulunduklarını söyleyerek ve bulundukları ülkenin de eğer devlet kurumu bu konuda yardımcı olabilecekse Türkçe sınıfların açılabileceğini söyleyebiliriz. Bu aşamada başka önemli bir alanda ayrımcılık ve akran zorbalığı olabiliyor çocuklarımızda. Örneğin çocuğa Türk olduğu için daha düşük bir not verilmesi. Maalesef bakıldığında evet bu gibi durumlar hiç yaşanmayacak gibi geliyor. Vatandaşlarımızın ancak bize yönelttiği sorularda ve hukuki destek aldıkları hususlarda bu gibi durumlarda yaşadıklarını görebiliyoruz maalesef. Dediğimiz gibi yine Türk öğrencilerin belirli okullarda toplanması ve onlara verilen eğitimle o ülkenin vatandaşının çocuklarına verilen eğitimlerin farklı olduklarını da görebiliyoruz. Bu gibi durumlarda yalnız bu hususların pedagojik bir sorun olarak değil, hukuki bir ayrımcılık

0: olduğunu vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Ve bu gibi durumda okul değişikliği, farklı bir okula alma gibi bir çözüm yolu değil de doğrudan bu konuyu bir yargıya taşımaları hem kendi çocukları için hem de ilerideki diğer çocukları için daha sağlıklı olacaktır. Yine engelli veya özel öğrenme ihtiyacı bulunan Türk çocukları bakımından da yabancı çocuk kendi imkanlarıyla çözsün gibi bir mantık asla olmayacaktır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 24. maddesinde eğer engelli bir çocuk varsa bu gibi durumda tabii ki hiçbir ayrım gözetmeksizin onların tabii ki özel eğitimlerine devam etmesi gerekecektir. Kısacası yurt dışındaki Türk çocukların eğitim hakkı okulun kapısından içeri girebilme olarak düşünülmemeli, bir diploma, bir belge işlemleri olarak düşünülmemeli. Eşit muamele görme, dili öğrenirken desteklenme, keyfi biçimde ayrı bir sınıfa gönderilmeme gibi durumlarında vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Ve bu gibi durumlarla karşı karşıya kalındığında okul değişikliği ya da farklı çözümler gibi kısa ve geçici çözümlerle değil, kalıcı hukuki yollarla çözmeleri gerekecektir.
1: Sayın Yiğit, Türk öğrenciler dil, köken veya vatandaşlık nedeniyle ayrımcılığa uğradığında hangi hukuki yollara başvurabilirler?
2: Burada öncelikle şunu ayırmak gerekiyor. Her haksızlık hukuken ayrımcılık değil. Bir öğrencinin düşük not alması, istediği okula kabul edilmemesi ya da sınıfının değiştirilmesi tek başına ayrımcılığı göstermez. Fakat aynı başarı düzeyindeki öğrenciler arasında Türk olduğu için farklı davranılması, Türkçe konuştuğu gerekçesiyle çocuğun cezalandırılması, soyadıyla ya da kökeni nedeniyle daha düşük seviyeli bir okula yönlendirilmesi, vatandaşlığından dolayı daha yüksek ücret istenmesi ya da sürekli ayrı bir sınıfta tutulması ayrımcılık iddiasını gündeme getirecektir. Ayrımcılık bazen çok açık. Yani bir okul yöneticisinin "Biz okulumuza yabancı öğrenci istemiyoruz" demesi gibi oldukça sıklıkla karşılaşılan maalesef bir durum. Bazen de görünüşte herkese uygulanan bir kuralın Türk ya da göçmen kökenli çocukları özellikle olumsuz etkilemesi biçiminde de dolaylı bir şekilde aslında bizim karşımıza çıkabiliyor. Örneğin bütün çocuklara aynı dil testi uygulanıyor. Fakat göçmen çocukların dil gelişimi, eğitim geçmişi ve ne kadardır zamandır ülkede yaşadığı dikkate alınmadan bu çocuklar topluca düşük seviyeli sınıflara gönderilirse burada dolaylı ayrımcılık söz konusu olacaktır. Dil desteği verilmesi ise kendiliğinden ayrımcılık değil. Bir çocuğun Almanca, Fransızca ya da yaşadığı ülke hangi ülkeyse oranın diliyle alakalı bir destek alabilmesi için geçici destek sınıfına alınması gayet makul olabilir. Önemli olan bu kararın kişisel bir değerlendirmeye dayanması, belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve çocuğun normal eğitime geçişinin gerçekten sağlanıyor olması. Dili yeterli değil denilerek yıllarca düşük kaliteli ve ayrı bir programda tutulması tamamıyla ayrımcılık olarak adlandıracağımız bir durumdur. Ne yapılabilir? En önemli adım durumu mümkün olduğunca yazılı hale getirmek. Okul müdürlüğünden kararın gerekçesi istenebilir. Toplantılarda söylenenler varsa eğer bu şekilde ayrımcılığa delil teşkil edecek söylemler varsa tarihiyle birlikte saatiyle ve o toplantıya katılan kişilerle birlikte o kişilerin de imzası alınarak vesaire not edilmesi gerekiyor. Çocukla alakalı karneler olabilir, dil değerlendirmeleri, rehberlik raporları, e-postalar, mesajlar vesaire. Aslında bunu tamamıyla bu ayrımcılık iddiasını güçlendirecek ve bu iddianın temelli olduğunu, temelinin de sağlam olduğunu ve boş bir iddia olmadığını ispatlayacak her türlü şeyi biz burada hukuki olarak kabul edebiliriz. Tabii ki kişilerin kendi verileri kapsamında olmayacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı durumda olup da farklı muamele gören öğrenciler varsa isimleri yine paylaşılmadan karşılaştırma yapılmak suretiyle de yine aynı şekilde ispatla alakalı başvuruya konu edilebilirler. Çünkü burada çoğu zaman ayrımcılık doğrudan bir itirafla kanıtlanmayacaktır. Kişiler "evet biz ayrımcılık yapıyoruz" diye kabul etmeyeceklerdir. Öğrencinin Türkçe soyadı nedeniyle sürekli daha düşük beklentiyle değerlendirilmesi ya da aynı puandaki diğer çocukların üst okula yönlendirilirken bu çocuğun meslek okuluna gönderilmesi ya da yalnızca Türk öğrencilere disiplin cezası verilmesi gibi bu şekilde olaylar olabilir. Bununla alakalı dediğim gibi az önce bahsetmiş olduğum delillerin kesinlikle her olay özelinde değerlendirilmek suretiyle toplanması gerekecektir. Yine bununla alakalı Avrupa Birliği'nin mevzuatına baktığımızda da eğitim alanında ırk ve etnik kökene dayalı doğrudan ya da dolaylı her türlü ayrımcılığı kesin bir şekilde yasakladığını görüyoruz. Burada mağdur olan kişiler de ayrımcılık ihtimalini gösteren ciddi olguları ortaya koyduklarında artık okulun farklı muamelerinde ayrımcı olmayan nesnel bir nedene dayandığını açıklaması gerekecek. Yani burada "bu şekilde benim çocuğum ayrımcılığa uğruyor" ya da "bu okul tarafından, bu idare tarafından eğitimle alakalı böyle bir ayrımcı uygulamaya maruz kalıyoruz" dendiğinde ve bu şekilde bir başvuru yapıldığında artık ispat yükü okula geçecektir. "Biz bu şekilde ayrımcı bir uygulama yapmıyoruz."

0: Bunun nedeni bu şeklinde burada size kesinlikle bir açıklama yapmaları gerekiyor ki farklı bir şekilde sonuçlar yaşanmasın. Yine başvuru yolu genellikle burada okul müdürlüklerine ya da okul yönetim kuruluna yapılacak yazılı bir şikayetle başlıyor. Sonuç alınmadığı takdirde bu şekilde okul müdürlüğüne ya da okul idaresine yapılan buradaki başvurularda bölgesel eğitim müdürlüklerine olabilir. Ya da okulun denetim makamı varsa olabilir ya da ilgili ülkenin mevzuat nereyi size yönlendiriyorsa bununla alakalı doğrudan bakanlığa da yönlendiriyor olabilir. Bu şekilde bir başvuru yapıldıktan sonra bu başvurunun sonucuna göre hangi aşamada siz burada bir sonuç alıyorsanız ya da sonuç almadığınızı düşünüyorsanız da bunun da tabii ki yolları olacaktır. Birazdan zaten ondan da bahsedeceğim. Bu şekilde etkili bir başvurunun sürdürülebiliyor olması lazım. Bununla alakalı Türk vatandaşları açısından da ayrıca pek bilinmeyen özel bir koruma daha mevcut. Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye Ortaklık Konseyi'nin bir kararı var. Bu karara baktığımızda da bir Avrupa Birliği ülkesinde yasal olarak yaşayan ve o ülkede çalışan veya çalışmış Türk işçilerin çocukları belirli koşullarda eğitim ve mesleki eğitime o ülke vatandaşlarının çocuklarıyla aynı giriş şartları altında kabul edilmesi bu karar kapsamında zorunlu. Yani bununla alakalı farklı bir muamele olduğu düşünülüyorsa hem bu ülkenin mevzuatı hem Avrupa Birliği mevzuatı hem de Türk vatandaşlarının çocuklarına özel böyle bir kararın da olduğunu bu şekilde bir hukuki mevzuatın da olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Eğer burada kişiler iç hukuk yollarından etkili bir sonuç almadıklarını düşünüyorlarsa, bu şekilde hala buradaki mağduriyetin devam ettiklerini düşünüyorlarsa, burada da artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapabilirler. Ama bu başvurularında da dikkat edilmesi gereken husus süre olacaktır. İç hukuk yolları tüketildikten sonra en son karar veren makamın kararı kesinleştikten sonra 4 ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmak zorunlu. Bu süre hak düşürücü bir süre. Kişiler ne kadar haklı olduklarını iddia etseler, ne kadar bunu savunsalar da 4 ay içerisinde başvuru yapmazlarsa başvuruları değerlendirilmeyecektir. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
1: Evet, Sayın Yaman, yurt dışında alınan diploma, sertifika ve mesleki eğitim belgeleri Türkiye'de nasıl tanınıyor ve hangi durumlarda denklik gerekiyor?
2: Evet, yurt dışında yıllarca emek verip bir diploma aldıktan sonra Türkiye'ye döndüğünüzde karşınıza çıkan ilk soru çoğu zaman bu diploma Türkiye'de geçerli mi sorusu oluyor. Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü bir belgenin gerçek ve resmi olması başka, Türkiye'deki belirli bir diplomaya denk sayılması başka olacaktır. O diplomayla doktorluk, avukatlık veya öğretmenlik gibi bir mesleğin yapılması da bambaşka bir konu olacaktır. Öncelikle bu aşamada diplomamın tanınması veya diplomanın denkliği gibi aşamalardaki farkı bir netleştirelim. Tanıma en basit ifadeyle yurt dışındaki üniversitenin veya eğitim programının o ülkedeki yetkili makamlarınca yüksek öğretim kurumu veya programı kabul edildiğinde diğer farklı kurumlar tarafından doğrulanması olacaktır. Denklik ise alınan eğitimin düzeyinin, içeriğini, süresini ve kazandırdığı yeterliliklerin Türkiye'deki belirli bir ön lisans programı olabilir, lisans programı olabilir veya yüksek lisans programıyla eşdeğer görülmesi anlamına gelecektir. Yani okulun tanınması diplomayı tamamen denk hale getirmeyecektir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Tanıma belgesi okulun kimliğini gösterir. Denklik ise alınan eğitimin Türkiye'de hangi akademik dereceye karşılık geldiğini belirleyecektir. Bu nedenle yurt dışında üniversiteye başlamadan önce yalnızca okulun internet sitesindeki uluslararası geçerlilik bulunuyor lafına, açıklamasına güvenmemek gerekiyor. Üniversitenin tam adı, kampüsü, programı, eğitim türü ve akademik derecesi için E-Devlet'teki YÖK okul tanıma belgesi sorgulama hizmetinden kontroller yapılmalı. Özellikle bazı üniversitelerin reklamlarında başka ülkelerde şubeleri bulunduğu söyleniyor. Ortak kampüs veya eğitim merkezi açtığını görüyoruz. Ama ana üniversitenin tanınması başka ülkelerdeki her kampüsün ve her programında tanınacağı anlamına gelmeyebilir. Bu gibi konularda vatandaşlarımız dediğimiz gibi bu üniversitelere başlamadan önce yalnızca okulun internet sitesindeki bu lafa güvenerek kayıt yapmalarını ve ücret ödemelerini önermiyoruz. Doğrudan onların öncelikle bir özel araştırma yapmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Bir başka önemli nokta da örgün eğitimle uzaktan eğitim arasındaki ayrım karıştırılabiliyor. Örgün programa kayıt yaptırıp eğitim alınan ülkeye yalnızca sınav zamanlarında gitmek denklik bakımında ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Bu nedenle pasaportlar, oturma belgeleri ve ülkeye giriş çıkış kayıtları yıllar sonra lazım olmaz düşüncesiyle kesinlikle atılmamalı. Vatandaşlarımızın oradaki aslında uzaktan eğitim programına katılmış olabilir ama aktif olarak örgün eğitim gibi oradaki eğitimlerini tamamlamış olabilir. Bu gibi durumlarda ülkeye giriş çıkış kayıtları dediğimiz gibi oturma belgeleri vatandaşlarımız tarafından saklanmalı. Yine yurt dışı

0: Türkiye'deki hangi okul türüne göre veya mezuniyet seviyesine karşılık geleceğine MEB karar verecektir. Bu işlemler MEB'in e-denklik sistemi üzerinden yürütülüyor. Türkiye'de yapılacak başvurular İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacaktır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise bulundukları ülkedeki eğitim müşavirliklerine, eğitim ateşeliklerine veya ilgili denklik merkezlerine başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında öğrencinin eğitim durumunu mümkün oldukça açık şekilde ortaya koyan belgelerin bulunması gerekiyor. Örneğin e-diploma olabilir, karne olabilir, transkript olabilir. Okuldan ayrılma belgesi de bunların başında geliyor. Bu belgelerin başvuru sırasında vatandaşlarımızın yanında olması gerekecektir. Yine öğrencinin eğitim gördüğü dönemde gerçekten ilgili ülkede bulunduğunu gösteren, söylemiş olduğumuz gibi uzaktan eğitim yapan ülkeler var. Bu gibi durumlarda vatandaşımızın yine o ülkede bulunduğunu, aslında uzaktan eğitim gibi görülen sistemler, örgün eğitim gibi sınavlarına katıldığını açıkça tespit ettirmesi gerekiyor. Özellikle lise mezuniyetlerinde apostil veya belgenin düzenlendiği ülkenin yetkili makamları tarafından yapılmış resmi onayda başvuru sırasında aranabiliyor. Bazı durumlarda Türk Büyükelçilikleri veya konsoloslukları tarafından yapılan onaylar da kabul edilebiliyor. Ancak burada çok sık karıştırılan bir önemli hata var, onu da söyleyelim. Apostil bir diplomanın Türkiye'deki bir diplomaya denk geldiği hususunu bize gösteren belge değildir. Apostil yalnızca belgenin üzerindeki imzanın, mühür varsa bu mührün veya kaşenin gerçekten yetkili bir makama ait olduğunu doğrulayan bir belgedir. Başka bir ifadeyle aslında apostil belgenin resmiliğini teyit eder. Belgenin eğitim bakımından hangi seviyeye karşılık geldiğini, bunun Türkiye'de kullanıp kullanılmayacağını, Türkiye'de hangi okul türüne denk geldiğini gösteren bir belge değildir. Apostil yalnızca bu belgenin bulunan ülkede geçerli bir kurumdan alındığını gösteren, yani belgeye resmiyet kazandıran bir şarttır. Yine yurt dışında alınan ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomaları için de denklik başvuruları yapıldığında apostil şerhleri istenebilir. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız apostil şerhi almalılar. Yine yurt dışında alınan ön lisans diplomaları ya da lisans veya yüksek lisans diplomaları e-devlet üzerinden sunulan yurt dışı diploma denklik ön başvuru hizmeti kullanarak da başvuru başlatılabilir. Bu gibi durumda online bir şekilde de bu başvurulara vatandaşlarımız başvurabilirler. Kısacası yurt dışında eğitim planlanırken yalnızca okulun tanıtımına güvenerek, okulun reklamına güvenerek bir başvuru yapılmasın. Eğitim programının hangi kurum tarafından, Türkiye'deki hangi kurum tarafından desteklendiği ya da bu eğitimin resmi statüsü, yüz yüze mi yoksa örgün mü yoksa uzaktan eğitim mi olup olmadığında araştırılması gerekiyor. En önemli yol olarak biz kayıt yaptırmadan veya yüksek miktarlı ödemeler yapmadan önce vatandaşlarımızın yetkili kurumlardan, ilgili kurumlardan yazılı bir görüş almaları olduğunu söylüyoruz. Bu yazılı görüşe göre onlar da yazılı sorularını iletebilirler. Bu gibi durumda en azından mezun olunduktan sonra bir hak kaybına yol açmamak önden böyle bir görüşün alınmasını daha önemli ölçüde rahatlatacaktır.
1: Evet, son olarak size sorayım Sayın Yiğit. Yurt dışında lise eğitimi alan Türk gençleri Türkiye'deki üniversitelere hangi şartlarla ve hangi başvuru yollarıyla kabul edilebiliyorlar?
2: Yurt dışında lise eğitimini tamamlayan ve o şekilde okuyan bir Türk gencinin de Türkiye'de üniversiteye girebilmesi için önünde esas olarak iki yol var. Birincisi, herkesin bildiği gibi YKS dediğimiz sınava girerek ÖSYM tarafından üzerinden buradaki merkeziye yerleştirmeye katılmak. İkinci yolsa şartları sağladığı takdirde üniversitelerin yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına doğrudan başvuru yapmak. Burada en sık yapılan hata yurt dışında yaşayan her Türk öğrencinin doğrudan yabancı öğrenci sayıldığını düşünüyor olmak. Böyle bir kural kesinlikle yok. Önemli olan vatandaşlıktan ziyade lise eğitiminin nerede ve nasıl tamamlandığı ve hangi süreyle bu lise eğitimine devam edildiği. Birinci yol dediğimiz YKS sınavı bakımından öğrencinin Türk vatandaşı olması yeterli. Almanya'da, Fransa'da ya da farklı bir ülkede lise eğitimini tamamlamış olması, o şekilde bitirmiş olması buradaki sınava girmesine engel değil. Öğrenci ÖSYM'nin takvimine göre başvurusunu yapabilir, sınavına girecektir ve diğer adaylar gibi aynı şekilde merkezi tercihte bulunabilir. Üniversiteye kayıt sırasında ise yurt dışındaki lise diplomasının Türkiye'deki lise mezuniyetine denk olduğunu gösteren bir denklik belgesi istenebilir. Bu denklik işlemi YÖK tarafından değil de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir işlem. Bunu da dinleyicilerimize belirtmiş olalım. İkinci yola baktığımızda birinci yoldan daha farklı bir yol olduğunu görüyoruz. Yükseköğretim Kanunu'na baktığımızda yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte orta öğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için ayrı kabul usulleri belirlendiğini görüyoruz. Kanun

0: konu kapsamında ve mevzuatımız kapsamında. Ve bununla alakalı Türk vatandaşları lise eğitiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç olmak üzere yabancı bir ülkede bitirdikleri takdirde yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvuru yapabiliyorlar. Yurt dışındaki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türk okullarında liseyi tamamen bitiren kişiler de bu kapsama giriyorlar. Burada aslında tamamını kelimesi oldukça önemli. Örneğin bir öğrenci liseye Türkiye'de başlayıp son 2 yılını Almanya'da okumuşsa ya da burada 3 yıl okumuş sonra son yılını sadece yurt dışında okumuşsa vesaire, güncel kurala baktığımızda lise eğitiminin tamamını yurt dışında bitirmiş sayılmayacaktır. Bu öğrenci kural olarak burada sadece YKS yolunu kullanabilecek. İkinci yol şartlarını sağlamadığı için kendisine tanınmayacaktır. Buna karşılık 4 yıllık lise eğitiminin tamamını Almanya'da ya da örgün olarak okuyan bir Türk vatandaşı varsa burada hem YKS sınavına girebilir istediği bir şekilde, eğer bu şekilde bir tercih yapmak istiyorsa, hem de şartları sağladığı için sağladığı üniversitelere başvuru şeklinde kontenjandan yararlanabilir. Ancak burada yalnızca yabancı bir okuldan diploma almak kesinlikle yeterli değil. Eğitimin gerçekten yurt dışında ve kural olarak örgün biçimde alınmış olması gerekiyor. Türkiye'de yaşarken internet üzerinden yabancı bir liseye kaydolup da diploma almak buradaki haktan yararlanmayı kesinlikle önüne bir engel olacaktır, bir engel teşkil edecektir. Bununla alakalı da Danıştay'ın vermiş olduğu bir karar var. Burada bir Türk vatandaşı, bir öğrenci kendisi Moskova'daki bir liseye uzaktan bir eğitim başvurusunda bulunuyor ve akabinde oradaki eğitimini tamamlayarak lisenin eğitimini uzaktan bir şekilde tamamlıyor. Sonrasında kontenjanı kullanarak tam Türkiye'de bir hukuk fakültesine yerleşiyor. Akabinde bu işlem de YÖK tarafından tespit edildiği için YÖK de bu işlemin iptali ile alakalı bir dava açıyor. Davada en son Danıştay'a geldiğinde Danıştay da burada yabancı öğrencilerin bu şekilde bir hakkı olmadığını ve bununla alakalı da uzaktan bir eğitimin böyle bir hakkı kullanılmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Bu da tabii ki güncel içtihatlar bakımından oldukça önemli bir karar. Bununla alakalı da yine yurt dışından öğrenci kontenjanına kabul edilmek eğitimin mutlaka ücretsiz olacağı anlamına da gelmiyor. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Çünkü bununla da oldukça bir yanılgı olduğunu görüyoruz. Devlet ve vakıf üniversitelerinin de bu kontenjanlar için öğrenim ücreti belirleyebilirler. Özellikle tıp olabilir, dış hekimliği olabilir, eczacılık olabilir, hukuk gibi programlarda böyle bir ücretin belirlendiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli açıklamalarınız için yine çok teşekkür ediyoruz size.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çelim Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Serpil Kızılpınar vardı. Kanun Ne Diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan Türklerin eğitimle ilgili sorunlarını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir topluluk karşısında konuşacaksanız, söylediğiniz bütün sözcükler anlaşılmalıdır. Siz pamuk diyorsanız, karşınızdaki bunu tavuk diye anlamamalıdır. Anlaşılmak için bağırmak gerekmez. Seslerin net bir biçimde çıkarılması gerekir. Biz buna boğumlandırma diyoruz. Bazı insanlar konuşurken ya dudağını, ya dilini, ya da çenesini gerektiği gibi hareket ettirmez, papa diyecekken baba deyiverirler. Doğru boğumlama yapamayanların sözlerini dinleyenlerin birçoğu da anlamaz. Anlamadıkları için de arada bir ne ya da efendim diye sorarlar. Bu duruma düşmemek için seslerin nasıl doğru boğumlandırılacağı öğrenilmelidir. Sesi yetersiz olan birçok kişi kelimeleri iyi boğumlandırabildiği için sözlerini rahatlıkla iletebiliyor. Boğumlandırmayı her zaman doğru yapabilmek için söylenmesi güç olan bazı anlamsız cümleler üzerinde çalışılır. Önce ağır ağır, sonra hızlanarak tekerleme okunur. Ancak bu çalışma yalnızca okumak için değil, çene kaslarını güçlendirmek için de yapılmalıdır. Bunun için bir kurşun kalemi dişlerimizin arasına iyice sıkıştırırız ve kalemi çıkarmadan söylemeye çalışırız. Örneğin, bir berber, bir berbere, bire berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş dedikten sonra hızlanırız. Bir berber, bir berbere, bir berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş diye bitiririz. Bu, B sesini çıkarmak için söylenen tekerlemedir. B sesi, dudaklarımızın birbirine değip ayrılmasıyla çıkarılan yumuşak ve tonlu bir sestir. Bu sesle şu tekerlemeyi de okuyabiliriz ama kalemi ağzımızdan çıkarmadan. Baba eskili cübbeli Bahri, tıbbiyeli bezeyle bıyıksız bıçkıcı bıngıldak Abbas'ın Bigadiş'teki kubbeli bombarşesine varmış, debbalara muhabbetle tetebbu ederek büyülü büyük buhurdanlığı buğulu buğulu boşaltmaya teşebbüs eylemiş, sonra Bodrum'da birden kaybolmuş. Cihangir cihetindeki cimri ciğerci Celil, cici civcivleri cibinlikçinin cilalı cumbasına boca etti tekerlemesinde, dilimizin üst dişlerin arkasına sürtünüp ayrılmasıyla çıkan C sesinin boğumlanması gerçekleştirilir. C sesinin sürtünücü bir ses olduğunu da tekerlemeyi söylerken fark ederiz. C sesi gibi sürtünücü bir ses olan Ç, C'den daha sert bir ses verir. Şu tekerlemeyi söyleyebiliriz. Çatalca'da ağaççı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için ağaççı topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için Çatalca'da topal çoban ağaç çatal yapıp ağaç çatal satar. D sesi, dilimizin üst dişin arkasına dokunup ayrılmasıyla çıkar. Tonlu bir sestir. Şu tekerlemede bu sesi fark edeceğiz. Gaddar iddiacı maddiyat için tereddütsüz müddetsiz pür hiddet durdu. Üst dişlerin alt dudağa güçlü bir şekilde deyip ayrılmasıyla çıkan F sesi sert ünsüzlerdendir. Farfaracı İffet'te favorili vefalı Fahri, fırfırlı Fatma'yı fark edince telaffuzcu Vefik Saffet'le Fakfı Fon Ferhundi'nin şeffaflığını teneffüste atfettiler. İki F sesinin yan yana gelmesiyle bir tek F sesinin söylenmesi arasındaki farkı da gördüğümüz bu tekerlemede F'nin sert ve sürekli bir ses olduğu açıktır. Kilisli kikirik kilimci Kilizman'daki kilitli dükkanda kimliğini mürekkeple kirletmeden kişnişli kirazını küçümen sikkeci filikikçiyle Kürşat'ın külüstürünü kişiliksiz kirli kirpiye kemirtli tekerlemesinde K seslerimizin ince olduğunu fark etmişsinizdir. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse, takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel tekerlemesi ise kalın K sesimizi ortaya koymaktadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sunar.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

dedi. Kim çekmiş acısını hasretin benim kadar? Dalda kırmızı çiçek, gökte yıldız sevgilim. Yok ortası bu işin,

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün futbol tarihinde kazandığı ve kaybettikleriyle hala hafızalardaki yerini koruyan 1950'li yılların unutulmaz Macar milli futbol takımından söz edeceğiz. Puşkaş'tan Kocsis'e, Bozzik'ten Hidetkuti'ye kadar her bir ismi ezbere sayılan bu efsanevi kadro, futbolun modern taktiklerinin ve estetiğinin temellerini atan döneminin çok ötesinde bir futbol takımıydı. Macarlar futbolun inceliklerini aslında Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında İngilizlerden öğrenmişti. Ancak 1950'lerde ortaya çıkan bu jenerasyon futbolu adeta yeniden icat etti. 1953 yılının Kasım ayında Londra'daki meşhur Wembley Stadında İngilizlerin yenilmezlik unvanını 6-3'lük tarihi bir skorla yerle bir ettiler. Bu maçta Ferenc Puşkaş'ın sergilediği inanılmaz oyun sadece İngiltere'yi değil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Rövanştaysa İngilizleri bu kez 7-1 gibi çok daha

0: ezici ve ağır bir skorla geçtiler. Bu maçtan sonra İngiliz savunmacı Sid Owett, "Onlarla oynamak, uzaylılarla oynamak gibi bir şeydi," açıklamasını yapıyordu. ...1954 Dünya Kupası'na mutlak favori olarak giden Macaristan, Kore'ye 9, Almanya'ya 8 gol atarak önüne geleni ezip geçiyordu. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde Uruguay'ı saf dışı bırakan bu müthiş ekibin finaldeki rakibi yine Almanya'ydı. 32 maçlık yenilmezlik serisiyle çıktıkları o trajik finali kaybederek kupaya veda etseler de Macar milli takımının o dönemdeki şöhreti asla sarsılmadı. 1956 yılında İstanbul'a geldiklerinde bu kez karşılarında Lefter ve Metin Oktaylı Türk milli futbol takımı vardı. Türkiye'nin efsane 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, dünya basınında yılın sansasyonu olarak elbette karşılık bulacaktı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus B2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı. Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Erdoğan, milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor ifadesini kullandı. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman, Bodrum'da ise makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta da ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi.